0: Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik yürütülen 17 ilde operasyon başlatıldı. Aralarında Alihan Kuruş'un da olduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi. Diğer 10 şüphelinin de yakalanma çalışmaları sürüyor. İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütü elebaşları Ferhat Delen'le Erdoğan Aykut'un Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozito iade sistemiyle yepyeni bir evreye geçtik. Bugün 81 ilde vatandaşımızın artık atıklarını depozito iade noktalarına götürüyor ve her götürdüğü atıktan ambalajdan 1 lira ücret alıyor. Bugüne kadar dönüştürdüğümüz ambalaj sayısı 100 milyonu geçti dedi. Milli Savunma Bakanlığı, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'ya alternatif veya rakip bir yapı olmayıp bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlayarak uluslararası güvenlik mimarisini tamamlayıcı bir mekanizma olarak değerlendirdiğini belirtti. Yükseköğretim Kurumu, öğrenci affına ve yükseköğretime ilişkin düzenlemelerden yararlanacak öğrencilerin üniversitelere dönüş sürecine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Bu kapsamda üniversitelerle ilişiği kesilenler ve bir yükseköğretim programı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlara yeniden yükseköğretime dönme imkanı tanındı. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler 9 Aralık'a kadar ilişkilerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvurulabilecek. Başvuruları kabul edilen öğrenciler 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. Enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan özel tüketim vergisinde kademeli uygulamaya geçilirken bu yakıt Eşel Mobil sistemi dışına çıkarıldı. Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen isimleri Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç oldu. Baykar'ın milli siha ihracatında yakaladığı küresel başarı, yöneticilerin üst üste 5. kez Türkiye'nin en çok gelir vergisi veren isimleri listesinde zirveye taşıdı. AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Havalimanı'nın baş müdürlük statüsü kazandığını açıkladı. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışını merkeze alan AK Parti, 25 yıldır milletimizin gönlünde karşılık bulan bir hizmet siyaseti yürütmektedir. Bu kutlu davaya kuruluşundan bugüne kadar emek veren tüm teşkilat mensuplarımıza, yol arkadaşlarımıza ve AK Parti 25 yıldır milletimizin umudu ve hizmetin adresi olarak yaşatan aziz vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 3000 kişilik öğrenci yurdunun 2026-2027 eğitim-öğretim yılında hizmete alınması planlanırken 4000 kişilik öğrenci yurdunun da yapımına başlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Talas ilçesinde yapımı tamamlanan 3000 kişilik öğrenci yurdunda incelemelerde bulunarak şunları söyledi.
2: Bugün şehrimizde yapılan en önemli inşaat çalışmalarından biri olan 3000 kişilik yurdumuzu tamamlamış bulunuyoruz. Eylül ayı itibarıyla inşallah yeni yurdumuza 6 yurttan, kiralık yurtlardan çıkarak mevcuttaki arkada bulunan Hunat Hatun ve Şule Yükselşenler olarak belirlediğimiz yurdumuza taşınıyoruz. Gerçekten şehrimiz adına, Kredi Yurtlar Kurumu adına önemli bir çalışma oldu. Bir kampüs yurt modeli, 3000 tane öğrencimizi burada barındıracağız ve içerisinde müştemilatında konferans salonları, sosyal donatılar, spor tesisleri olmak üzere bu tesislerin öğrencilerimiz nezdinde dolu dolu kullanılacağı ve hemen okul ve kampüs içerisinde olması münasebetiyle de üniversitemize çok kolay ulaşım sağlayacağı bir lokasyonda bulunmakta. Bu vesileyle şehrimize hayırlı olsun. Hemen akabinde de sol tarafımızda 4000 kişilik yurdun inşaatı başladı. Gerçekten baktığımızda şehrimizde uzun yıllardır kiralık yurtlar olarak konut türü binalarda bulunmamızdan dolayı 450 günlük bir süre zarfından sonra 4000 kişilik yurdumuza da kavuşacağız. Kayserimizde yurt konusundaki sorunlar bu vesileyle inşallah son bulacak. Orada da bir kampüs yurt oluşması, yine donatıları, sosyal alanları, spor tesisleri başta olmak üzere muhteşem bir proje. İnşallah başta öğrencilerimiz ve şehrimize hayırlı olsun.
1: İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hakkomaz Şahin yaptığı açıklamayla çerçeve yasaya karşı vatandaşların tepkisini ortaya koyabilmesi amacıyla Türk bayrağı yürüyüşü düzenlemek istediklerini belirterek şunları söyledi.
3: Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman teröriste boyun eğmemiştir. Bu kara yasayla önümüze konulan bu çalışmaların da karşısında olmaya bizler devam edeceğiz. gerek Abdullah Öcalan olsun, gerek onun küçük evlatçıkları olsun, 50 bin tane bizim askerimizin şehit edilmesine vesile olan bu insanların hiçbirinin affına müsaade etmemek için elimizden gelen çabayı İYİ Parti ailesi olarak göstermeye devam edeceğiz. Bizler Türk milletimize güveniyoruz. Her mecrada sizlerin de tepkinizi dile getirmenizi istiyoruz. Görüyoruz ki sosyal medyalarda bir teyzemiz, bir amcamız, bir gencimiz bir açıklamasıyla Türkiye'de gündem oluşturulabiliyor. Korkmayın, Türkiye cesurları yazacaktır. İYİ Parti ailesi olarak bütün vekillerimizde, genel başkanımızdan en yeni üyemize kadar hepimiz sizlerleyiz. Bu sürecin karşısında çerçeve yasaya hayır diyor.
1: Hukukçu Umut Can Güzel çerçeve yasa hakkında açıklamalarda bulunarak şunları söyledi.
4: Bu erteleme sürecinde 5 veya 10 yıllık erteleme sürecinde tekrar bir örgüt faaliyeti kapsamında terör örgütü veya örgüt faaliyeti kapsamında bir suç işlemezse erteleme sonucunda bu suç işlememiş sayılıyor ve cezadan kurtulmuş oluyor. Örgüt faaliyeti kapsamında belirli suçlar ertelemenin kapsamı dışında bırakıldı. Örneğin kasten öldürme suçu af kapsamı dışında bırakıldı. Müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren bazı suçlar da af kapsamında bırakıldı. Onun haricinde kişinin işlediği suçun aldığı cezasına göre 5 veya 10 yıllık erteleme olacak. Bu erteleme sonunda bu kişi tekrar bir örgüt faaliyeti kapsamında suça karışmazsa cezasından kurtulmuş olacak.
1: Kayseri'de durakta tramvay çarpması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti. Kayseri Spor'un pazar günü Sivas Spor'u konuk edeceği müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Kayseri Spor'da Rus futbolcu German Onuka ile olan sözleşme karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Akaryakıt grubu ürünlerinden Motorin'in Ağustos ayının sonuna kadar ÖTV'sinin sıfır olacağı açıklandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Trafikte güvenli hayat, kurallara uymakla olur.
0: Radyo Radar.

0: Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kureş suç örgütüne yönelik yürütülen 17 ilde operasyon başlatıldı. Aralarında Alihan Kureş'in de olduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi. Diğer 10 şüphelinin de yakalanma çalışmaları sürüyor. İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütü elebaşları Ferhat Delen'le Erdoğan Aykut'un Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozito iade sistemiyle yepyeni bir evreye geçtik. Bugün 81 ilde vatandaşımızın artık atıklarını depozito iade noktalarına götürüyor ve her götürdüğü atıktan ambalajdan 1 lira ücret alıyor. Bugüne kadar dönüştürdüğümüz ambalaj sayısı 100 milyonu geçti dedi. Milli Savunma Bakanlığı, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'ya alternatif veya rakip bir yapı olmayıp bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlayarak uluslararası güvenlik mimarisini tamamlayıcı bir mekanizma olarak değerlendirdiğini belirtti. Yükseköğretim Kurumu, öğrenci affına ve yükseköğretime ilişkin düzenlemelerden yararlanacak öğrencilerin üniversitelere dönüş sürecine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Bu kapsamda üniversitelerle ilişiği kesilenler ve bir yükseköğretim programı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlara yeniden yükseköğretime dönme imkanı tanındı. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler 9 Aralık'a kadar ilişkilerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvurulabilecek. Başvuruları kabul edilen öğrenciler 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. Enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan özel tüketim vergisinde kademeli uygulamaya geçilirken bu yakıt Eşel Mobil sistemi dışına çıkarıldı. Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen isimleri Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç oldu. Baykar'ın milli siha ihracatında yakaladığı küresel başarı, yöneticilerin üst üste 5. kez Türkiye'nin en çok gelir vergisi veren isimleri listesinde zirveye taşıdı. AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Havalimanı'nın baş müdürlük statüsü kazandığını açıkladı. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışını merkeze alan AK Parti, 25 yıldır milletimizin gönlünde karşılık bulan bir hizmet siyaseti yürütmektedir. Bu kutlu davaya kuruluşundan bugüne kadar emek veren tüm teşkilat mensuplarımıza, yol arkadaşlarımıza ve AK Parti 25 yıldır milletimizin umudu ve hizmetin adresi olarak yaşatan aziz vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 3000 kişilik öğrenci yurdunun 2026-2027 eğitim-öğretim yılında hizmete alınması planlanırken 4000 kişilik öğrenci yurdunun da yapımına başlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Talas ilçesinde yapımı tamamlanan 3000 kişilik öğrenci yurdunda incelemelerde bulunarak şunları söyledi.
2: Bugün şehrimizde yapılan en önemli inşaat çalışmalarından biri olan 3000 kişilik yurdumuzu tamamlamış bulunuyoruz. Eylül ayı itibarıyla inşallah yeni yurdumuza 6 yurttan, kiralık yurtlardan çıkarak mevcuttaki arkada bulunan Hunat Hatun ve Şule Yükselşenler olarak belirlediğimiz yurdumuza taşınıyoruz. Gerçekten şehrimiz adına, Kredi Yurtlar Kurumu adına önemli bir çalışma oldu. Bir kampüs yurt modeli. 3000 tane öğrencimizi burada barındıracağız ve içerisinde müştemilatında konferans salonları, sosyal donatılar, spor tesisleri olmak üzere bu tesislerin öğrencilerimiz nezdinde dolu dolu kullanılacağı ve hemen okul ve kampüs içerisinde olması münasebetiyle de üniversitemize çok kolay ulaşım sağlayacağı bir lokasyonda bulunmakta. Bu vesileyle şehrimize hayırlı olsun. Hemen akabinde de sol tarafımızda 4000 kişilik yurdun inşaatı başladı. Gerçekten baktığımızda şehrimizde uzun yıllardır kiralık yurtlar olarak konut türü binalarda bulunmamızdan dolayı 450 günlük bir süre zarfından sonra 4000 kişilik yurdumuza da kavuşacağız. Kayserimizde yurt konusundaki sorunlar bu vesileyle inşallah son bulacak. Orada da bir kampüs yurt oluşması, yine donatıları, sosyal alanları, spor tesisleri başta olmak üzere muhteşem bir proje. İnşallah başta öğrencilerimiz ve şehrimize hayırlı olsun.
1: İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hakkomaz Şahin yaptığı açıklamayla çerçeve yasaya karşı vatandaşların tepkisini ortaya koyabilmesi amacıyla Türk bayrağı yürüyüşü düzenlemek istediklerini belirterek şunları söyledi.
3: Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman teröriste boyun eğmemiştir. Bu kara yasayla önümüze konulan bu çalışmaların da karşısında olmaya bizler devam edeceğiz. Gerek Abdullah Öcalan olsun, gerek onun küçük evlatçıkları olsun. 50 bin tane bizim askerimizin şehit edilmesine vesile olan bu insanların hiçbirinin affına müsaade etmemek için elimizden gelen çabayı İYİ Parti ailesi olarak göstermeye devam edeceğiz. Bizler Türk milletimize güveniyoruz. Her mecrada sizlerin de tepkinizi dile getirmenizi istiyoruz. Görüyoruz ki sosyal medyalarda bir teyzemiz, bir amcamız, bir gencimiz bir açıklamasıyla Türkiye'de gündem oluşturulabiliyor. Korkmayın, Türkiye cesurları yazacaktır. İYİ Parti ailesi olarak bütün vekillerimizde, genel başkanımızdan en yeni üyemize kadar hepimiz sizlerleyiz. Bu sürecin karşısında çerçeve yasaya hayır diyor.
1: Hukukçu Umut Can Güzel çerçeve yasa hakkında açıklamalarda bulunarak şunları söyledi.
4: Bu erteleme sürecinde 5 veya 10 yıllık erteleme sürecinde tekrar bir örgüt faaliyeti kapsamında terör örgütü veya örgüt faaliyeti kapsamında bir suç işlemezse erteleme sonucunda bu suç işlememiş sayılıyor ve cezadan kurtulmuş oluyor. Örgüt faaliyeti kapsamında belirli suçlar ertelemenin kapsamı dışında bırakıldı. Örneğin kasten öldürme suçu af kapsamı dışında bırakıldı. Müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren bazı suçlar da af kapsamında bırakıldı. Onun haricinde kişinin işlediği suçun aldığı cezasına göre 5 veya 10 yıllık erteleme olacak. Bu erteleme sonunda bu kişi tekrar bir örgüt faaliyeti kapsamında suça karışmazsa cezasından kurtulmuş olacak.
1: Kayseri'de durakta tramvay çarpması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti. Kayseri Spor'un pazar günü Sivas Spor'u konuk edeceği müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Kayseri Spor'da Rus futbolcu German Onuka ile olan sözleşme karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Akaryakıt grubu ürünlerinden Motorin'in Ağustos ayının sonuna kadar ÖTV'sinin sıfır olacağı açıklandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.
0: Radyo Radar.

0: Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti'yle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik yürütülen 17 ilde operasyon başlatıldı. Aralarında Alihan Kuruş'un da olduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi. Diğer 10 şüphelinin de yakalanma çalışmaları sürüyor. İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütü elebaşları Ferhat Delen'le Erdoğan Aykut'un Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozito iade sistemiyle yepyeni bir evreye geçtik. Bugün 81 ilde vatandaşımızın artık atıklarını depozito iade noktalarına götürüyor ve her götürdüğü atıktan ambalajdan 1 lira ücret alıyor. Bugüne kadar dönüştürdüğümüz ambalaj sayısı 100 milyonu geçti dedi. Milli Savunma Bakanlığı, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'ya alternatif veya rakip bir yapı olmayıp bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlayarak uluslararası güvenlik mimarisini tamamlayıcı bir mekanizma olarak değerlendirdiğini belirtti. Yükseköğretim Kurumu, öğrenci affına ve yükseköğretime ilişkin düzenlemelerden yararlanacak öğrencilerin üniversitelere dönüş sürecine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Bu kapsamda üniversitelerle ilişiği kesilenler ve bir yükseköğretim programı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlara yeniden yükseköğretime dönme imkanı tanındı. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler 9 Aralık'a kadar ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvurulabilecek. Başvuruları kabul edilen öğrenciler 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. Enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan özel tüketim vergisinde kademeli uygulamaya geçilirken bu yakıt Eşel Mobil sistemi dışına çıkarıldı. Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen isimleri Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç oldu. Baykar'ın milli siha ihracatında yakaladığı küresel başarı, yöneticilerin üst üste 5. kez Türkiye'nin en çok gelir vergisi veren isimleri listesinde zirveye taşıdı. AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Havalimanı'nın baş müdürlük statüsü kazandığını açıkladı. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışını merkeze alan AK Parti, 25 yıldır milletimizin gönlünde karşılık bulan bir hizmet siyaseti yürütmektedir. Bu kutlu davaya kuruluşundan bugüne kadar emek veren tüm teşkilat mensuplarımıza, yol arkadaşlarımıza ve AK Parti 25 yıldır milletimizin umudu ve hizmetin adresi olarak yaşatan aziz vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 3000 kişilik öğrenci yurdunun 2026-2027 eğitim öğretim yılında hizmete alınması planlanırken 4000 kişilik öğrenci yurdunun da yapımına başlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Talas ilçesinde yapımı tamamlanan 3000 kişilik öğrenci yurdunda incelemelerde bulunarak şunları söyledi.
2: Bugün şehrimizde yapılan en önemli inşaat çalışmalarından biri olan 3000 kişilik yurdumuzu tamamlamış bulunuyoruz. Eylül ayı itibarıyla inşallah yeni yurdumuza 6 yurttan, kiralık yurtlardan çıkarak mevcuttaki arkada bulunan Hunat Hatun ve Şule Yükselşenler olarak belirlediğimiz yurdumuza taşınıyoruz. Gerçekten şehrimiz adına, Kredi Yurtlar Kurumu adına önemli bir çalışma oldu. Bir kampüs yurt modeli. 3000 tane öğrencimizi burada barındıracağız ve içerisinde müştemilatında konferans salonları, sosyal donatılar, spor tesisleri olmak üzere bu tesislerin öğrencilerimiz nezdinde dolu dolu kullanılacağı ve hemen okul ve kampüs içerisinde olması münasebetiyle de üniversitemize çok kolay ulaşım sağlayacağı bir lokasyonda bulunmakta. Bu vesileyle şehrimize hayırlı olsun. Hemen akabinde de sol tarafımızda 4000 kişilik yurdun inşaatı başladı. Gerçekten baktığımızda şehrimizde uzun yıllardır kiralık yurtlar olarak konut türü binalarda bulunmamızdan dolayı 450 günlük bir süre zarfından sonra 4000 kişilik yurdumuza da kavuşacağız. Kayserimizde yurt konusundaki sorunlar bu vesileyle inşallah son bulacak. Orada da bir kampüs yurt oluşması, yine donatıları, sosyal alanları, spor tesisleri başta olmak üzere muhteşem bir proje. İnşallah başta öğrencilerimiz ve şehrimize hayırlı olsun.
1: İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hakkomaz Şahin yaptığı açıklamayla çerçeve yasaya karşı vatandaşların tepkisini ortaya koyabilmesi amacıyla Türk bayrağı yürüyüşü düzenlemek istediklerini belirterek şunları söyledi.
3: Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman teröriste boyun eğmemiştir. Bu kara yasayla önümüze konulan bu çalışmaların da karşısında olmaya bizler devam edeceğiz. gerek Abdullah Öcalan olsun, gerek onun küçük evlatçıkları olsun, 50 bin tane bizim askerimizin şehit edilmesine vesile olan bu insanların hiçbirinin affına müsaade etmemek için elimizden gelen çabayı İYİ Parti ailesi olarak göstermeye devam edeceğiz. Bizler Türk milletimize güveniyoruz. Her mecrada sizlerin de tepkinizi dile getirmenizi istiyoruz. Görüyoruz ki sosyal medyalarda bir teyzemiz, bir amcamız, bir gencimiz bir açıklamasıyla Türkiye'de gündem oluşturulabiliyor. Korkmayın, Türkiye cesurları yazacaktır. İYİ Parti ailesi olarak bütün vekillerimizde, genel başkanımızdan en yeni üyemize kadar hepimiz sizlerleyiz. Bu sürecin karşısında çerçeve yasaya hayır diyor.
1: Hukukçu Umut Can Güzel çerçeve yasa hakkında açıklamalarda bulunarak şunları söyledi.
4: Bu erteleme sürecinde 5 veya 10 yıllık erteleme sürecinde tekrar bir örgüt faaliyeti kapsamında terör örgütü veya örgüt faaliyeti kapsamında bir suç işlemezse erteleme sonucunda bu suç işlememiş sayılıyor ve cezadan kurtulmuş oluyor. Örgüt faaliyeti kapsamında belirli suçlar ertelemenin kapsamı dışında bırakıldı. Örneğin kasten öldürme suçu af kapsamı dışında bırakıldı. Müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren bazı suçlar da af kapsamında bırakıldı. Onun harici kişinin işlediği suçun aldığı cezasına göre 5 veya 10 yıllık erteleme olacak. Bu erteleme sonunda bu kişi tekrar bir örgüt faaliyeti kapsamında suça karışmazsa cezasından kurtulmuş olacak.
1: Kayseri'de durakta tramvay çarpması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti. Kayseri Spor'un pazar günü Sivas Spor'u konuk edeceği müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Kayseri Spor'da Rus futbolcu German Onuka ile olan sözleşme karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Akaryakıt grubu ürünlerinden Motorin'in Ağustos ayının sonuna kadar ÖTV'sinin sıfır olacağı açıklandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Unutmayın, uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır.
0: Radyo Radar.

0: Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik yürütülen 17 ilde operasyon başlatıldı. Aralarında Alihan Kuruş'un da olduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi. Diğer 10 şüphelinin de yakalanma çalışmaları sürüyor. İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütü elebaşları Ferhat Delen'le Erdoğan Aykut'un Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozito iade sistemiyle yepyeni bir evreye geçtik. Bugün 81 ilde vatandaşımızın artık atıklarını depozito iade noktalarına götürüyor ve her götürdüğü atıktan, ambalajdan 1 lira ücret alıyor. Bugüne kadar dönüştürdüğümüz ambalaj sayısı 100 milyonu geçti dedi. Milli Savunma Bakanlığı, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'ya alternatif veya rakip bir yapı olmayıp bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlayarak uluslararası güvenlik mimarisini tamamlayıcı bir mekanizma olarak değerlendirdiğini belirtti. Yükseköğretim Kurumu, öğrenci affına ve yükseköğretime ilişkin düzenlemelerden yararlanacak öğrencilerin üniversitelere dönüş sürecine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Bu kapsamda üniversitelerle ilişiği kesilenler ve bir yükseköğretim programı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlara yeniden yükseköğretime dönme imkanı tanındı. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler 9 Aralık'a kadar ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvurulabilecek. Başvuruları kabul edilen öğrenciler 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. Enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan özel tüketim vergisinde kademeli uygulamaya geçilirken bu yakıt Eşel Mobil sistemi dışına çıkarıldı. Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen isimleri Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç oldu. Baykar'ın milli siha ihracatında yakaladığı küresel başarı, yöneticilerin üst üste 5. kez Türkiye'nin en çok gelir vergisi veren isimleri listesinde zirveye taşıdı. AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Havalimanı'nın baş müdürlük statüsü kazandığını açıkladı. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışını merkeze alan AK Parti, 25 yıldır milletimizin gönlünde karşılık bulan bir hizmet siyaseti yürütmektedir. Bu kutlu davaya kuruluşundan bugüne kadar emek veren tüm teşkilat mensuplarımıza, yol arkadaşlarımıza ve AK Parti'yi 25 yıldır milletimizin umudu ve hizmetin adresi olarak yaşatan aziz vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 3000 kişilik öğrenci yurdunun 2026-2027 eğitim öğretim yılında hizmete alınması planlanırken 4000 kişilik öğrenci yurdunun da yapımına başlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Talas ilçesinde yapımı tamamlanan 3000 kişilik öğrenci yurdunda incelemelerde bulunarak şunları söyledi.
2: Bugün şehrimizde yapılan en önemli inşaat çalışmalarından biri olan 3000 kişilik yurdumuzu tamamlamış bulunuyoruz. Eylül ayı itibarıyla inşallah yeni yurdumuza 6 yurttan, kiralık yurtlardan çıkarak mevcuttaki arkada bulunan Hunat Hatun ve Şule Yükselşenler olarak belirlediğimiz yurdumuza taşınıyoruz. Gerçekten şehrimiz adına, Kredi Yurtlar Kurumu adına önemli bir çalışma oldu. Bir kampüs yurt modeli. 3000 tane öğrencimizi burada barındıracağız ve içerisinde müştemilatında konferans salonları, sosyal donatılar, spor tesisleri olmak üzere bu tesislerin öğrencilerimiz nezdinde dolu dolu kullanılacağı ve hemen okul ve kampüs içerisinde olması münasebetiyle de üniversitemize çok kolay ulaşım sağlayacağı bir lokasyonda bulunmakta. Bu vesileyle şehrimize hayırlı olsun. Hemen akabinde de sol tarafımızda 4000 kişilik yurdun inşaatı başladı. Gerçekten baktığımızda şehrimizde uzun yıllardır kiralık yurtlar olarak konut türü binalarda bulunmamızdan dolayı 450 günlük bir süre zarfından sonra 4000 kişilik yurdumuza da kavuşacağız. Kayserimizde yurt konusundaki sorunlar bu vesileyle inşallah son bulacak. Orada da bir kampüs yurt oluşması, yine donatıları, sosyal alanları, spor tesisleri başta olmak üzere muhteşem bir proje. İnşallah başta öğrencilerimiz ve şehrimize hayırlı olsun.
1: İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hakkomaz Şahin yaptığı açıklamayla çerçeve yasaya karşı vatandaşların tepkisini ortaya koyabilmesi amacıyla Türk bayrağı yürüyüşü düzenlemek istediklerini belirterek şunları söyledi.
3: Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman teröriste boyun eğmemiştir. Bu kara yasayla önümüze konulan bu çalışmaların da karşısında olmaya bizler devam edeceğiz. Gerek Abdullah Öcalan olsun, gerek onun küçük evlatçıkları olsun. 50 bin tane bizim askerimizin şehit edilmesine vesile olan bu insanların hiçbirinin affına müsaade etmemek için elimizden gelen çabayı İYİ Parti ailesi olarak göstermeye devam edeceğiz. Bizler Türk milletimize güveniyoruz. Her mecrada sizlerin de tepkinizi dile getirmenizi istiyoruz. Görüyoruz ki sosyal medyalarda bir teyzemiz, bir amcamız, bir gencimiz bir açıklamasıyla Türkiye'de gündem oluşturulabiliyor. Korkmayın, Türkiye cesurları yazacaktır. İYİ Parti ailesi olarak bütün vekillerimizde, genel başkanımızdan en yeni üyemize kadar hepimiz sizlerleyiz. Bu sürecin karşısında çerçeve yasaya hayır diyor.
1: Hukukçu Umut Can Güzel çerçeve yasa hakkında açıklamalarda bulunarak şunları söyledi.
4: Bu erteleme sürecinde 5 veya 10 yıllık erteleme sürecinde tekrar bir örgüt faaliyeti kapsamında terör örgütü veya örgüt faaliyeti kapsamında bir suç işlemezse erteleme sonucunda bu suç işlememiş sayılıyor ve cezadan kurtulmuş oluyor. Örgüt faaliyeti kapsamında belirli suçlar ertelemenin kapsamı dışında bırakıldı. Örneğin kasten öldürme suçu af kapsamı dışında bırakıldı. Müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren bazı suçlar da af kapsamında bırakıldı. Onun harici kişinin işlediği suçun aldığı cezasına göre 5 veya 10 yıllık erteleme olacak. Bu erteleme sonunda bu kişi tekrar bir örgüt faaliyeti kapsamında suça karışmazsa cezasından kurtulmuş olacak.
1: Kayseri'de durakta tramvay çarpması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti. Kayseri Spor'un pazar günü Sivas Spor'u konuk edeceği müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Kayseri Spor'da Rus futbolcu German Onuka ile olan sözleşme karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Akaryakıt grubu ürünlerinden Motorin'in Ağustos ayının sonuna kadar ÖTV'sinin sıfır olacağı açıklandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Trafikte kural önemlidir. Uyanlar hep güvendedir.
6: Sağlık Rehberi.
7: 91.8'de Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde, Sağlık Bakanlığı'nca hayata geçirilen uzaktan hasta değerlendirme sistemiyle vatandaşlar uzaktan psikolojik destek, sigara bırakma polikliniği ve sosyal destek hizmetlerinden yararlanabiliyor. Sağlık Bakanlığı bu yılın ilk 6 ayında 1311'i acil, 8782'si diğer endikasyonlar kapsamında olmak üzere 10.093 hastanın hiperbarik oksijen tedavisinden yararlandığını duyurdu. Demastan uzak bir yaşam için tam olarak nelerin etkili olduğu henüz netleşmemiş olmakla birlikte, işitme kaybından hava kirliliğine kadar birçok risk faktörünün varlığı biliniyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde etkisini gösteren büyük Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısının 4000'i aşması üzerine yetkililer virüsün mutasyona uğramış olabileceğinden endişe ediyor. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, kademeli önlemler döneminin sona erdiğini açıklayarak müdahale planını en üst seviyeye çıkaracak. Hava sıcaklığındaki artışın önemli ölçüde dikkat kaybına yol açtığına dikkat çekerek uzun yolda araç kullanacaklara düzenli aralıklarla su tüketmeleri ve mola vermeleri tavsiyesinde bulunuldu. ABD'li araştırmacılar yapay zeka kullanarak 16 virüs üretti. Virüslerin yalnızca bakterileri enfekte ettiği, insanlar için herhangi bir tehdit oluşturulmadığı ifade edildi. Gelinen nokta hastalıkların tedavisinde yeni bir dönemin kapısını açabilecek çok önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirildi. Son 35 yılda dünyanın farklı bölgelerinde yürütülen ALS çalışmalarını inceleyen bilim insanları, iş ortamında pestisitlere maruz kalan kişilerin ALS geliştirme riskinin %61 ila 71 daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
6: Sağlık Rehberi.
0: Radyo Radar 91.

0: Dijital Manşet.
1: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, adeta teknoloji iklimi Güneydoğu'dan esecek. Dünyada medeniyet tarihinin başlangıcı nasıl ki bu topraklardan olduysa, teknoloji rüzgarı da yine bu mümbit, bu bereketli topraklardan canlanacak, dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK'la 2019 yılında hayata geçirdikleri Kutup Araştırmaları Enstitüsü'nün öncülüğünde Türk bilim insanlarının bilimsel araştırmaları gerçekleştiriyor olmasını sağlamaktan onur duyduklarını belirterek, bugüne dek 10 Antarktika, 6 Arktik bilim seferini Türk bilim insanları gerçekleştirdi, dedi. Türkiye, ilk kez katıldığı Uluslararası Nükleer Bilim Olimpiyatı'nda tüm yarışmacılarıyla dereceye girerek 1 altın ve 3 bronz madalya kazandı. Dünyanın önde gelen uzay aktörleri 5-9 Ekim'de Antalya'da düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde uzayın barışçıl kullanımı temelinde dünyanın daha fazla alana ihtiyacı var teması altında bir araya gelecek. Havelsan'la Türk Dil Kurumu arasında Türk Dili Bilgi Sistemi projesi için imzalar atıldı. İşbirliği kapsamında Türk Dil Kurumu'nun kurumsal arşivleri Havelsan'ın yerli büyük veri platformu Orion'la güvenli şekilde analiz edilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamuda şeffaflık ve hesap verebilirliği artırmak amacıyla devreye aldığı yapay zeka destekli muhasebe ve ileri analitik projesiyle bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi. Türkiye'de merkezi yönetim bütçesinden araştırma ve geliştirme faaliyetleri için geçen yıl 253 milyar 544 milyon lira harcama yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5G abone sayısının 4 ayda 44,5 milyona ulaştığını açıkladı.
0: Dijital Manşet. Radyo.

0: Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kureş suç örgütüne yönelik yürütülen 17 ilde operasyon başlatıldı. Aralarında Alihan Kureş'in de olduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi. Diğer 10 şüphelinin de yakalanma çalışmaları sürüyor. İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütü elebaşları Ferhat Delen'le Erdoğan Aykut'un Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozito iade sistemiyle yepyeni bir evreye geçtik. Bugün 81 ilde vatandaşımızın artık atıklarını depozito iade noktalarına götürüyor ve her götürdüğü atıktan ambalajdan 1 lira ücret alıyor. Bugüne kadar dönüştürdüğümüz ambalaj sayısı 100 milyonu geçti dedi. Milli Savunma Bakanlığı, MEKİ Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'ya alternatif veya rakip bir yapı olmayıp bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlayarak uluslararası güvenlik mimarisini tamamlayıcı bir mekanizma olarak değerlendirdiğini belirtti. Yükseköğretim Kurumu, öğrenci affına ve yükseköğretime ilişkin düzenlemelerden yararlanacak öğrencilerin üniversitelere dönüş sürecine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Bu kapsamda üniversitelerle ilişiği kesilenler ve bir yükseköğretim programı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlara yeniden yükseköğretime dönme imkanı tanındı. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler 9 Aralık'a kadar ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvurulabilecek. Başvuruları kabul edilen öğrenciler 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. Enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan özel tüketim vergisinde kademeli uygulamaya geçilirken bu yakıt Eşel Mobil sistemi dışına çıkarıldı. Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen isimleri Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç oldu. Baykar'ın milli siha ihracatında yakaladığı küresel başarı, yöneticilerin üst üste 5. kez Türkiye'nin en çok gelir vergisi veren isimleri listesinde zirveye taşıdı. AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Havalimanı'nın baş müdürlük statüsü kazandığını açıkladı. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışını merkeze alan AK Parti, 25 yıldır milletimizin gönlünde karşılık bulan bir hizmet siyaseti yürütmektedir. Bu kutlu davaya kuruluşundan bugüne kadar emek veren tüm teşkilat mensuplarımıza, yol arkadaşlarımıza ve AK Parti 25 yıldır milletimizin umudu ve hizmetin adresi olarak yaşatan aziz vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 3000 kişilik öğrenci yurdunun 2026-2027 eğitim-öğretim yılında hizmete alınması planlanırken 4000 kişilik öğrenci yurdunun da yapımına başlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Talas ilçesinde yapımı tamamlanan 3000 kişilik öğrenci yurdunda incelemelerde bulunarak şunları söyledi.
2: Bugün şehrimizde yapılan en önemli inşaat çalışmalarından biri olan 3000 kişilik yurdumuzu tamamlamış bulunuyoruz. Eylül ayı itibarıyla inşallah yeni yurdumuza 6 yurttan, kiralık yurtlardan çıkarak mevcuttaki arkada bulunan Hunat Hatun ve Şule Yükselşenler olarak belirlediğimiz yurdumuza taşınıyoruz. Gerçekten şehrimiz adına, Kredi Yurtlar Kurumu adına önemli bir çalışma oldu. Bir kampüs yurt modeli. 3000 tane öğrencimizi burada barındıracağız ve içerisinde müştemilatında konferans salonları, sosyal donatılar, spor tesisleri olmak üzere bu tesislerin öğrencilerimiz nezdinde dolu dolu kullanılacağı ve hemen okul ve kampüs içerisinde olması münasebetiyle de üniversitemize çok kolay ulaşım sağlayacağı bir lokasyonda bulunmakta. Bu vesileyle şehrimize hayırlı olsun. Hemen akabinde de sol tarafımızda 4000 kişilik yurdun inşaatı başladı. Gerçekten baktığımızda şehrimizde uzun yıllardır kiralık yurtlar olarak konut türü binalarda bulunmamızdan dolayı 450 günlük bir süre zarfından sonra 4000 kişilik yurdumuza da kavuşacağız. Kayserimizde yurt konusundaki sorunlar bu vesileyle inşallah son bulacak. Orada da bir kampüs yurt oluşması, yine donatıları, sosyal alanları, spor tesisleri başta olmak üzere muhteşem bir proje. İnşallah başta öğrencilerimiz ve şehrimize hayırlı olsun.
1: İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hakkomaz Şahin yaptığı açıklamayla çerçeve yasaya karşı vatandaşların tepkisini ortaya koyabilmesi amacıyla Türk bayrağı yürüyüşü düzenlemek istediklerini belirterek şunları söyledi.
3: Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman teröriste boyun eğmemiştir. Bu kara yasayla önümüze konulan bu çalışmaların da karşısında olmaya bizler devam edeceğiz. Gerek Abdullah Öcalan olsun, gerek onun küçük evlatçıkları olsun. 50 bin tane bizim askerimizin şehit edilmesine vesile olan bu insanların hiçbirinin affına müsaade etmemek için elimizden gelen çabayı İYİ Parti ailesi olarak göstermeye devam edeceğiz. Bizler Türk milletimize güveniyoruz. Her mecrada sizlerin de tepkinizi dile getirmenizi istiyoruz. Görüyoruz ki sosyal medyalarda bir teyzemiz, bir amcamız, bir gencimiz bir açıklamasıyla Türkiye'de gündem oluşturulabiliyor. Korkmayın, Türkiye cesurları yazacaktır. İYİ Parti ailesi olarak bütün vekillerimizde, genel başkanımızdan en yeni üyemize kadar hepimiz sizlerleyiz. Bu sürecin karşısında çerçeve yasaya hayır diyor.
1: Hukukçu Umut Can Güzel çerçeve yasa hakkında açıklamalarda bulunarak şunları söyledi.
4: Bu erteleme sürecinde 5 veya 10 yıllık erteleme sürecinde tekrar bir örgüt faaliyeti kapsamında terör örgütü veya örgüt faaliyeti kapsamında bir suç işlemezse erteleme sonucunda bu suç işlememiş sayılıyor ve cezadan kurtulmuş oluyor. Örgüt faaliyeti kapsamında belirli suçlar ertelemenin kapsamı dışında bırakıldı. Örneğin kasten öldürme suçu af kapsamı dışında bırakıldı. Müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren bazı suçlar da af kapsamında bırakıldı. Onun harici kişinin işlediği suçun aldığı cezasına göre 5 veya 10 yıllık erteleme olacak. Bu erteleme sonunda bu kişi tekrar bir örgüt faaliyeti kapsamında suça karışmazsa cezasından kurtulmuş olacak.
1: Kayseri'de durakta tramvay çarpması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti. Kayseri Spor'un pazar günü Sivas Spor'u konuk edeceği müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Kayseri Spor'da Rus futbolcu German Onuka ile olan sözleşme karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Akaryakıt grubu ürünlerinden motorinin Ağustos ayının sonuna kadar ÖTV'sinin sıfır olacağı açıklandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Sevgili sürücüler, trafikte cesaret hızda değil, gösterilen sabırdadır.
6: Sağlık Rehberi.
7: 91.8'de Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde, Sağlık Bakanlığı'nca hayata geçirilen uzaktan hasta değerlendirme sistemiyle vatandaşlar uzaktan psikolojik destek, sigara bırakma polikliniği ve sosyal destek hizmetlerinden yararlanabiliyor. Sağlık Bakanlığı bu yılın ilk 6 ayında 1311'i acil, 8782'si diğer endikasyonlar kapsamında olmak üzere 10.093 hastanın hiperbarik oksijen tedavisinden yararlandığını duyurdu. Demastan uzak bir yaşam için tam olarak nelerin etkili olduğu henüz netleşmemiş olmakla birlikte, işitme kaybından hava kirliliğine kadar birçok risk faktörünün varlığı biliniyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde etkisini gösteren büyük Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısının 4000'i aşması üzerine yetkililer virüsün mutasyona uğramış olabileceğinden endişe ediyor. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, kademeli önlemler döneminin sona erdiğini açıklayarak müdahale planını en üst seviyeye çıkaracak. Hava sıcaklığındaki artışın önemli ölçüde dikkat kaybına yol açtığına dikkat çekerek uzun yolda araç kullanacaklara düzenli aralıklarla su tüketmeleri ve mola vermeleri tavsiyesinde bulunuldu. ABD'li araştırmacılar yapay zeka kullanarak 16 virüs üretti. Virüslerin yalnızca bakterileri enfekte ettiği, insanlar için herhangi bir tehdit oluşturulmadığı ifade edildi. Gelinen nokta hastalıkların tedavisinde yeni bir dönemin kapısını açabilecek çok önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirildi. Son 35 yılda dünyanın farklı bölgelerinde yürütülen ALS çalışmalarını inceleyen bilim insanları, iş ortamında pestisitlere maruz kalan kişilerin ALS geliştirme riskinin %61 ila 71 daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
6: Sağlık Rehberi.
0: Radyo Radar 91.8.

Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen 17 ilde operasyon başlatıldı. Aralarında Alihan Kuriş'in de olduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi. Diğer 10 şüphelinin de yakalanma çalışmaları sürüyor. İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütü elebaşları Ferhat Delen'le Erdoğan Aykut'un Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozito iade sistemiyle yepyeni bir evreye geçtik. Bugün 81 ilde vatandaşımızın artık atıklarını depozito iade noktalarına götürüyor ve her götürdüğü atıktan, ambalajdan 1 lira ücret alıyor. Bugüne kadar dönüştürdüğümüz ambalaj sayısı 100 milyonu geçti, dedi. Milli Savunma Bakanlığı, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'ya alternatif veya rakip bir yapı olmayıp bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlayarak uluslararası güvenlik mimarisini tamamlayıcı bir mekanizma olarak değerlendirdiğini belirtti. Yükseköğretim Kurumu, öğrenci affına ve yükseköğretime ilişkin düzenlemelerden yararlanacak öğrencilerin üniversitelere dönüş sürecine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Bu kapsamda üniversitelerle ilişiği kesilenler ve bir yükseköğretim programı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlara yeniden yükseköğretime dönme imkanı tanındı. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler 9 Aralık'a kadar ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvurulabilecek. Başvuruları kabul edilen öğrenciler 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. Enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan özel tüketim vergisinde kademeli uygulamaya geçilirken bu yakıt Eşel Mobil sistemi dışına çıkarıldı. Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen isimleri Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç oldu. Baykar'ın milli siha ihracatında yakaladığı küresel başarı, yöneticilerin üst üste 5. kez Türkiye'nin en çok gelir vergisi veren isimleri listesinde zirveye taşıdı. AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Havalimanı'nın baş müdürlük statüsü kazandığını açıkladı. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışını merkeze alan AK Parti, 25 yıldır milletimizin gönlünde karşılık bulan bir hizmet siyaseti yürütmektedir. Bu kutlu davaya kuruluşundan bugüne kadar emek veren tüm teşkilat mensuplarımıza, yol arkadaşlarımıza ve AK Parti 25 yıldır milletimizin umudu ve hizmetin adresi olarak yaşatan aziz vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum, dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 3000 kişilik öğrenci yurdunun 2026-2027 eğitim-öğretim yılında hizmete alınması planlanırken 4000 kişilik öğrenci yurdunun da yapımına başlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Talas ilçesinde yapımı tamamlanan 3000 kişilik öğrenci yurdunda incelemelerde bulunarak şunları söyledi.
2: Bugün şehrimizde yapılan en önemli inşaat çalışmalarından biri olan 3000 kişilik yurdumuzu tamamlamış bulunuyoruz. Eylül ayı itibarıyla inşallah yeni yurdumuza 6 yurttan, kiralık yurtlardan çıkarak mevcuttaki arkada bulunan Hunat Hatun ve Şule Yükselşenler olarak belirlediğimiz yurdumuza taşınıyoruz. Gerçekten şehrimiz adına, Kredi Yurtlar Kurumu adına önemli bir çalışma oldu. Bir kampüs yurt modeli. 3000 tane öğrencimizi burada barındıracağız ve içerisinde müştemilatında konferans salonları, sosyal donatılar, spor tesisleri olmak üzere bu tesislerin öğrencilerimiz nezdinde dolu dolu kullanılacağı ve hemen okul ve kampüs içerisinde olması münasebetiyle de üniversitemize çok kolay ulaşım sağlayacağı bir lokasyonda bulunmakta. Bu vesileyle şehrimize hayırlı olsun. Hemen akabinde de sol tarafımızda 4000 kişilik yurdun inşaatı başladı. Gerçekten baktığımızda şehrimizde uzun yıllardır kiralık yurtlar olarak konut türü binalarda bulunmamızdan dolayı 450 günlük bir süre zarfından sonra 4000 kişilik yurdumuza da kavuşacağız. Kayserimizde yurt konusundaki sorunlar bu vesileyle inşallah son bulacak. Orada da bir kampüs yurt oluşması, yine donatıları, sosyal alanları, spor tesisleri başta olmak üzere muhteşem bir proje. İnşallah başta öğrencilerimiz ve şehrimize hayırlı olsun.
1: İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hakkomaz Şahin yaptığı açıklamayla çerçeve yasaya karşı vatandaşların tepkisini ortaya koyabilmesi amacıyla Türk bayrağı yürüyüşü düzenlemek istediklerini belirterek şunları söyledi.
3: Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman teröriste boyun eğmemiştir. Bu kara yasayla önümüze konulan bu çalışmaların da karşısında olmaya bizler devam edeceğiz. Gerek Abdullah Öcalan olsun, gerek onun küçük evlatçıkları olsun. 50 bin tane bizim askerimizin şehit edilmesine vesile olan bu insanların hiçbirinin affına müsaade etmemek için elimizden gelen çabayı İYİ Parti ailesi olarak göstermeye devam edeceğiz. Bizler Türk milletimize güveniyoruz. Her mecrada sizlerin de tepkinizi dile getirmenizi istiyoruz. Görüyoruz ki sosyal medyalarda bir teyzemiz, bir amcamız, bir gencimiz bir açıklamasıyla Türkiye'de gündem oluşturulabiliyor. Korkmayın, Türkiye cesurları yazacaktır. İYİ Parti ailesi olarak bütün vekillerimizde, genel başkanımızdan en yeni üyemize kadar hepimiz sizlerleyiz. Bu sürecin karşısında çerçeve yasaya hayır diyor.
1: Hukukçu Umut Can Güzel çerçeve yasa hakkında açıklamalarda bulunarak şunları söyledi.
4: Bu erteleme sürecinde 5 veya 10 yıllık erteleme sürecinde tekrar bir örgüt faaliyeti kapsamında terör örgütü veya örgüt faaliyeti kapsamında bir suç işlemezse erteleme sonucunda bu suç işlememiş sayılıyor ve cezadan kurtulmuş oluyor. Örgüt faaliyeti kapsamında belirli suçlar ertelemenin kapsamı dışında bırakıldı. Örneğin kasten öldürme suçu af kapsamı dışında bırakıldı. Müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren bazı suçlar da af kapsamında bırakıldı. Onun harici kişinin işlediği suçun aldığı cezasına göre 5 veya 10 yıllık erteleme olacak. Bu erteleme sonunda bu kişi tekrar bir örgüt faaliyeti kapsamında suça karışmazsa cezasından kurtulmuş olacak.
1: Kayseri'de durakta tramvay çarpması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti. Kayseri Spor'un pazar günü Sivas Spor'u konuk edeceği müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Kayseri Spor'da Rus futbolcu German Onuka ile olan sözleşme karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Akaryakıt grubu ürünlerinden Motorin'in Ağustos ayının sonuna kadar ÖTV'sinin sıfır olacağı açıklandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar.

0: Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik yürütülen 17 ilde operasyon başlatıldı. Aralarında Alihan Kuruş'un da olduğu 30 şüpheli gözaltı.

0: altın alındı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi. Diğer 10 şüphelinin de yakalanma çalışmaları sürüyor. İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütü elebaşları Ferhat Delen ile Erdoğan Aykut'un Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozito iade sistemiyle yepyeni bir evreye geçtik. Bugün 81 ilde vatandaşımızın artık atıklarını depozito iade noktalarına götürüyor ve her götürdüğü atıktan ambalajdan 1 lira ücret alıyor. Bugüne kadar dönüştürdüğümüz ambalaj sayısı 100 milyonu geçti dedi. Milli Savunma Bakanlığı, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'ya alternatif veya rakip bir yapı olmayıp bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlayarak uluslararası güvenlik mimarisini tamamlayıcı bir mekanizma olarak değerlendirdiğini belirtti. Yükseköğretim Kurumu, öğrenci affına ve yükseköğretime ilişkin düzenlemelerden yararlanacak öğrencilerin üniversitelere dönüş sürecine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Bu kapsamda üniversitelerle ilişiği kesilenler ve bir yükseköğretim programı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlara yeniden yükseköğretime dönme imkanı tanındı. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler 9 Aralık'a kadar ilişkilerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvurulabilecek. Başvuruları kabul edilen öğrenciler 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. Enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan özel tüketim vergisinde kademeli uygulamaya geçilirken bu yakıt Eşel Mobil sistemi dışına çıkarıldı. Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen isimleri Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç oldu. Baykar'ın milli siyah ihracatında yakaladığı küresel başarı, yöneticilerin üst üste 5. kez Türkiye'nin en çok gelir vergisi veren isimleri listesinde zirveye taşıdı. AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Havalimanı'nın baş müdürlük statüsü kazandığını açıkladı. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışını merkeze alan AK Parti, 25 yıldır milletimizin gönlünde karşılık bulan bir hizmet siyaseti yürütmektedir. Bu kutlu davaya kuruluşundan bugüne kadar emek veren tüm teşkilat mensuplarımıza, yol arkadaşlarımıza ve AK Parti 25 yıldır milletimizin umudu ve hizmetin adresi olarak yaşatan aziz vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 3000 kişilik öğrenci yurdunun 2026-2027 eğitim-öğretim yılında hizmete alınması planlanırken 4000 kişilik öğrenci yurdunun da yapımına başlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Talas ilçesinde yapımı tamamlanan 3000 kişilik öğrenci yurdunda incelemelerde bulunarak şunları söyledi.
1: Bugün şehrimizde yapılan en önemli inşaat çalışmalarından biri olan 3000 kişilik yurdumuzu tamamlamış bulunuyoruz. Eylül ayı itibarıyla inşallah yeni yurdumuza 6 yurttan, kiralık yurtlardan çıkarak mevcuttaki arkada bulunan Hunat Hatun ve Şule Yükselşenler olarak belirlediğimiz yurdumuza taşınıyoruz. Gerçekten şehrimiz adına, Kredi Yurtlar Kurumu adına önemli bir çalışma oldu. Bir kampüs yurt modeli. 3000 tane öğrencimizi burada barındıracağız ve içerisinde müştemilatında konferans salonları, sosyal donatılar, spor tesisleri olmak üzere bu tesislerin öğrencilerimiz nezdinde dolu dolu kullanılacağı ve hemen okul ve kampüs içerisinde olması münasebetiyle de üniversitemize çok kolay ulaşım sağlayacağı bir lokasyonda bulunmakta. Bu vesileyle şehrimize hayırlı olsun. Hemen akabinde de sol tarafımızda 4000 kişilik yurdun inşaatı başladı. Gerçekten baktığımızda şehrimizde uzun yıllardır kiralık yurtlar olarak konut türü binalarda bulunmamızdan dolayı 450 günlük bir süre zarfından sonra 4000 kişilik yurdumuza da kavuşacağız. Kayserimizde yurt konusundaki sorunlar bu vesileyle inşallah son bulacak. Orada da bir kampüs yurt oluşması, yine donatıları, sosyal alanları, spor tesisleri başta olmak üzere muhteşem bir proje. İnşallah başta öğrencilerimiz ve şehrimize hayırlı olsun.
0: İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hakkomaz Şahin yaptığı açıklamayla çerçeve yasaya karşı vatandaşların tepkisini ortaya koyabilmesi amacıyla Türk Bayrağı yürüyüşü düzenlemek istediklerini belirterek şunları söyledi.
2: Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman teröriste boyun eğmemiştir. Bu kara yasayla önümüze konulan bu çalışmaların da karşısında olmaya bizler devam edeceğiz. gerek Abdullah Öcalan olsun, gerek onun küçük evlatçıkları olsun, 50 bin tane bizim askerimizin şehit edilmesine vesile olan bu insanların hiçbirinin affına müsaade etmemek için elimizden gelen çabayı İYİ Parti ailesi olarak göstermeye devam edeceğiz. Bizler Türk milletimize güveniyoruz. Her mecrada sizlerin de tepkinizi dile getirmenizi istiyoruz. Görüyoruz ki sosyal medyalarda bir teyzemiz, bir amcamız, bir gencimiz bir açıklamasıyla Türkiye'de gündem oluşturulabiliyor. Korkmayın, Türkiye cesurları yazacaktır. İYİ Parti ailesi olarak bütün vekillerimizde, genel başkanımızdan en yeni üyemize kadar hepimiz sizlerleyiz. Bu sürecin karşısında çerçeve yasaya hayır diyor.
0: Hukukçu Umutcan Güzel çerçeve yasa hakkında açıklamalarda bulunarak şunları söyledi.
3: Bu erteleme sürecinde 5 veya 10 yıllık erteleme sürecinde tekrar bir örgüt faaliyeti kapsamında terör örgütü veya örgüt faaliyeti kapsamında bir suç işlemezse erteleme sonucunda bu suç işlememiş sayılıyor ve cezadan kurtulmuş oluyor. Örgüt faaliyeti kapsamında belirli suçlar ertelemenin kapsamı dışında bırakıldı. Örneğin kasten öldürme suçu af kapsamı dışında bırakıldı. Müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren bazı suçlar da af kapsamında bırakıldı. Onun haricinde kişinin işlediği suçun aldığı cezasına göre 5 veya 10 yıllık erteleme olacak. Bu erteleme sonunda bu kişi tekrar bir örgüt faaliyeti kapsamında suça karışmazsa cezasından kurtulmuş olacak.
0: Kayseri'de durakta tramvay çarpması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti. Kayseri Spor'un pazar günü Sivas Spor'u konuk edeceği müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Kayseri Spor'da Rus futbolcu German Onuka ile olan sözleşme karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Akaryakıt grubu ürünlerinden Motorin'in Ağustos ayının sonuna kadar ÖTV'sinin sıfır olacağı açıklandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
4: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar.

0: Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik yürütülen 17 ilde operasyon başlatıldı. Aralarında Alihan Kuruş'un da olduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi. Diğer 10 şüphelinin de yakalanma çalışmaları sürüyor. İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütü elebaşları Ferhat Delen'le Erdoğan Aykut'un Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozito iade sistemiyle yepyeni bir evreye geçtik. Bugün 81 ilde vatandaşımızın artık atıklarını depozito iade noktalarına götürüyor ve her götürdüğü atıktan ambalajdan 1 lira ücret alıyor. Bugüne kadar dönüştürdüğümüz ambalaj sayısı 100 milyonu geçti dedi. Milli Savunma Bakanlığı, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'ya alternatif veya rakip bir yapı olmayıp bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlayarak uluslararası güvenlik mimarisini tamamlayıcı bir mekanizma olarak değerlendirdiğini belirtti. Yükseköğretim Kurumu, öğrenci affına ve yükseköğretime ilişkin düzenlemelerden yararlanacak öğrencilerin üniversitelere dönüş sürecine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Bu kapsamda üniversitelerle ilişiği kesilenler ve bir yükseköğretim programı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlara yeniden yükseköğretime dönme imkanı tanındı. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler 9 Aralık'a kadar ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvurulabilecek. Başvuruları kabul edilen öğrenciler 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. Enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan özel tüketim vergisinde kademeli uygulamaya geçilirken bu yakıt Eşel Mobil sistemi dışına çıkarıldı. Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen isimleri Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç oldu. Baykar'ın milli siha ihracatında yakaladığı küresel başarı, yöneticilerin üst üste 5. kez Türkiye'nin en çok gelir vergisi veren isimleri listesinde zirveye taşıdı. AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Havalimanı'nın baş müdürlük statüsü kazandığını açıkladı. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışını merkeze alan AK Parti, 25 yıldır milletimizin gönlünde karşılık bulan bir hizmet siyaseti yürütmektedir. Bu kutlu davaya kuruluşundan bugüne kadar emek veren tüm teşkilat mensuplarımıza, yol arkadaşlarımıza ve AK Parti 25 yıldır milletimizin umudu ve hizmetin adresi olarak yaşatan aziz vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 3000 kişilik öğrenci yurdunun 2026-2027 eğitim-öğretim yılında hizmete alınması planlanırken 4000 kişilik öğrenci yurdunun da yapımına başlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Talas ilçesinde yapımı tamamlanan 3000 kişilik öğrenci yurdunda incelemelerde bulunarak şunları söyledi.
2: Bugün şehrimizde yapılan en önemli inşaat çalışmalarından biri olan 3000 kişilik yurdumuzu tamamlamış bulunuyoruz. Eylül ayı itibarıyla inşallah yeni yurdumuza 6 yurttan, kiralık yurtlardan çıkarak mevcuttaki arkada bulunan Hunat Hatun ve Şule Yükselşenler olarak belirlediğimiz yurdumuza taşınıyoruz. Gerçekten şehrimiz adına, Kredi Yurtlar Kurumu adına önemli bir çalışma oldu. Bir kampüs yurt modeli. 3000 tane öğrencimizi burada barındıracağız ve içerisinde müştemilatında konferans salonları, sosyal donatılar, spor tesisleri olmak üzere bu tesislerin öğrencilerimiz nezdinde dolu dolu kullanılacağı ve hemen okul ve kampüs içerisinde olması münasebetiyle de üniversitemize çok kolay ulaşım sağlayacağı bir lokasyonda bulunmakta. Bu vesileyle şehrimize hayırlı olsun. Hemen akabinde de sol tarafımızda 4000 kişilik yurdun inşaatı başladı. Gerçekten baktığımızda şehrimizde uzun yıllardır kiralık yurtlar olarak konut türü binalarda bulunmamızdan dolayı 450 günlük bir süre zarfından sonra 4000 kişilik yurdumuza da kavuşacağız. Kayserimizde yurt konusundaki sorunlar bu vesileyle inşallah son bulacak. Orada da bir kampüs yurt oluşması, yine donatıları, sosyal alanları, spor tesisleri başta olmak üzere muhteşem bir proje. İnşallah başta öğrencilerimiz ve şehrimize hayırlı olsun.
1: İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hakkomaz Şahin yaptığı açıklamayla çerçeve yasaya karşı vatandaşların tepkisini ortaya koyabilmesi amacıyla Türk bayrağı yürüyüşü düzenlemek istediklerini belirterek şunları söyledi.
3: Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman teröriste boyun eğmemiştir. Bu kara yasayla önümüze konulan bu çalışmaların da karşısında olmaya bizler devam edeceğiz. gerek Abdullah Öcalan olsun, gerek onun küçük evlatçıkları olsun, 50 bin tane bizim askerimizin şehit edilmesine vesile olan bu insanların hiçbirinin affına müsaade etmemek için elimizden gelen çabayı İYİ Parti ailesi olarak göstermeye devam edeceğiz. Bizler Türk milletimize güveniyoruz. Her mecrada sizlerin de tepkinizi dile getirmenizi istiyoruz. Görüyoruz ki sosyal medyalarda bir teyzemiz, bir amcamız, bir gencimiz bir açıklamasıyla Türkiye'de gündem oluşturulabiliyor. Korkmayın, Türkiye cesurları yazacaktır. İYİ Parti ailesi olarak bütün vekillerimizde, genel başkanımızdan en yeni üyemize kadar hepimiz sizlerleyiz. Bu sürecin karşısında çerçeve yasaya hayır diyor.
1: Hukukçu Umut Can Güzel çerçeve yasal hakkında açıklamalarda bulunarak şunları söyledi.
4: Bu erteleme sürecinde 5 veya 10 yıllık erteleme sürecinde tekrar bir örgüt faaliyeti kapsamında terör örgütü veya örgüt faaliyeti kapsamında bir suç işlemezse erteleme sonucunda bu suç işlememiş sayılıyor ve cezadan kurtulmuş oluyor. Örgüt faaliyeti kapsamında belirli suçlar ertelemenin kapsamı dışında bırakıldı. Örneğin kasten öldürme suçu af kapsamı dışında bırakıldı. Müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren bazı suçlar da af kapsamında bırakıldı. Onun harici kişinin işlediği suçun aldığı cezasına göre 5 veya 10 yıllık erteleme olacak. Bu erteleme sonunda bu kişi tekrar bir örgüt faaliyeti kapsamında suça karışmazsa cezasından kurtulmuş olacak.
1: Kayseri'de durakta tramvay çarpması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti. Kayseri Spor'un pazar günü Sivas Spor'u konuk edeceği müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Kayseri Spor'da Rus futbolcu German Onuka ile olan sözleşme karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Akaryakıt grubu ürünlerinden motorinin Ağustos ayının sonuna kadar ÖTV'sinin sıfır olacağı açıklandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler. Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün semt pazarları: Hürriyet Semt Pazarı, Aydınlık Evler Mahallesi, Ziya Paşa Caddesi, Yeşil Mahalle Semt Pazarı, Yeşil Mahalle, İnevler Sokak, Ziya Gökalp Semt Pazarı, Ziya Gökalp Mahallesi, Güvercin Sokak, Hacılar İlçe Semt Pazarı, Aşağı Mahalle, Menderes Caddesi No. 4, Alaaddin Halk Pazarı, Alaaddin Kasabası, 38.820 Sarıoğlan, Merkez Semt Pazarı, Kara Mustafa Paşa Mahallesi, Etyemez Sokak, İnce Su.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar,

0: Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik yürütülen 17 ilde operasyon başlatıldı. Aralarında Alihan Kuruş'un da olduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi. Diğer 10 şüphelinin de yakalanma çalışmaları sürüyor. İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütü elebaşları Ferhat Delen'le Erdoğan Aykut'un Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozito iade sistemiyle yepyeni bir evreye geçtik. Bugün 81 ilde vatandaşımızın artık atıklarını depozito iade noktalarına götürüyor ve her götürdüğü atıktan, ambalajdan 1 lira ücret alıyor. Bugüne kadar dönüştürdüğümüz ambalaj sayısı 100 milyonu geçti dedi. Milli Savunma Bakanlığı, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'ya alternatif veya rakip bir yapı olmayıp bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlayarak uluslararası güvenlik mimarisini tamamlayıcı bir mekanizma olarak değerlendirdiğini belirtti. Yükseköğretim Kurumu, öğrenci affına ve yükseköğretime ilişkin düzenlemelerden yararlanacak öğrencilerin üniversitelere dönüş sürecine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Bu kapsamda üniversitelerle ilişiği kesilenler ve bir yükseköğretim programı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlara yeniden yükseköğretime dönme imkanı tanındı. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler 9 Aralık'a kadar ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvurulabilecek. Başvuruları kabul edilen öğrenciler 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. Enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan özel tüketim vergisinde kademeli uygulamaya geçilirken bu yakıt Eşel Mobil sistemi dışına çıkarıldı. Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen isimleri Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar,

0: Bayraktar, Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç oldu. Baykar'ın milli siha ihracatında yakaladığı küresel başarı, yöneticilerin üst üste 5. kez Türkiye'nin en çok gelir vergisi veren isimleri listesinde zirveye taşıdı. AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Havalimanı'nın baş müdürlük statüsü kazandığını açıkladı. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışını merkeze alan AK Parti, 25 yıldır milletimizin gönlünde karşılık bulan bir hizmet siyaseti yürütmektedir. Bu kutlu davaya kuruluşundan bugüne kadar emek veren tüm teşkilat mensuplarımıza, yol arkadaşlarımıza ve AK Parti 25 yıldır milletimizin umudu ve hizmetin adresi olarak yaşatan aziz vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum, dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 3000 kişilik öğrenci yurdunun 2026-2027 eğitim öğretim yılında hizmete alınması planlanırken 4000 kişilik öğrenci yurdunun da yapımına başlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Talas ilçesinde yapımı tamamlanan 3000 kişilik öğrenci yurdunda incelemelerde bulunarak şunları söyledi.
1: Bugün şehrimizde yapılan en önemli inşaat çalışmalarından biri olan 3000 kişilik yurdumuzu tamamlamış bulunuyoruz. Eylül ayı itibarıyla inşallah yeni yurdumuza 6 yurttan, kiralık yurtlardan çıkarak mevcuttaki arkada bulunan Hunat Hatun ve Şule Yükselşenler olarak belirlediğimiz yurdumuza taşınıyoruz. Gerçekten şehrimiz adına, Kredi Yurtlar Kurumu adına önemli bir çalışma oldu. Bir kampüs yurt modeli, 3000 tane öğrencimizi burada barındıracağız ve içerisinde müştemilatında konferans salonları, sosyal donatılar, spor tesisleri olmak üzere bu tesislerin öğrencilerimiz nezdinde dolu dolu kullanılacağı ve hemen okul ve kampüs içerisinde olması münasebetiyle de üniversitemize çok kolay ulaşım sağlayacağı bir lokasyonda bulunmakta. Bu vesileyle şehrimize hayırlı olsun. Hemen akabinde de sol tarafımızda 4000 kişilik yurdun inşaatı başladı. Gerçekten baktığımızda şehrimizde uzun yıllardır kiralık yurtlar olarak konut türü binalarda bulunmamızdan dolayı 450 günlük bir süre zarfından sonra 4000 kişilik yurdumuza da kavuşacağız. Kayserimizde yurt konusundaki sorunlar bu vesileyle inşallah son bulacak. Orada da bir kampüs yurt oluşması, yine donatıları, sosyal alanları, spor tesisleri başta olmak üzere muhteşem bir proje. İnşallah başta öğrencilerimiz ve şehrimize hayırlı olsun.
0: İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hakkomaz Şahin yaptığı açıklamayla çerçeve yasaya karşı vatandaşların tepkisini ortaya koyabilmesi amacıyla Türk bayrağı yürüyüşü düzenlemek istediklerini belirterek şunları söyledi.
2: Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman teröriste boyun eğmemiştir. Bu kara yasayla önümüze konulan bu çalışmaların da karşısında olmaya bizler devam edeceğiz. Gerek Abdullah Öcalan olsun, gerek onun küçük evlatçıkları olsun, 50 bin tane bizim askerimizin şehit edilmesine vesile olan bu insanların hiçbirinin affına müsaade etmemek için elimizden gelen çabayı İYİ Parti ailesi olarak göstermeye devam edeceğiz. Bizler Türk milletimize güveniyoruz. Her mecrada sizlerin de tepkinizi dile getirmenizi istiyoruz. Görüyoruz ki sosyal medyalarda bir teyzemiz, bir amcamız, bir gencimiz bir açıklamasıyla Türkiye'de gündem oluşturulabiliyor. Korkmayın, Türkiye cesurları yazacaktır. İYİ Parti ailesi olarak bütün vekillerimizde, genel başkanımızdan en yeni üyemize kadar hepimiz sizlerleyiz. Bu sürecin karşısında çerçeve yasaya hayır diyor.
0: Hukukçu Umut Can Güzel çerçeve yasa hakkında açıklamalarda bulunarak şunları söyledi.
3: Bu erteleme sürecinde 5 veya 10 yıllık erteleme sürecinde tekrar bir örgüt faaliyeti kapsamında terör örgütü veya örgüt faaliyeti kapsamında bir suç işlemezse erteleme sonucunda bu suç işlememiş sayılıyor ve cezadan kurtulmuş oluyor. Örgüt faaliyeti kapsamında belirli suçlar ertelemenin kapsamı dışında bırakıldı. Örneğin kasten öldürme suçu af kapsamı dışında bırakıldı. Müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren bazı suçlar da af kapsamında bırakıldı. Onun harici kişinin işlediği suçun aldığı cezasına göre 5 veya 10 yıllık erteleme olacak. Bu erteleme sonunda bu kişi tekrar bir örgüt faaliyeti kapsamında suça karışmazsa cezasından kurtulmuş olacak.
0: Kayseri'de durakta tramvay çarpması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti. Kayseri Spor'un pazar günü Sivas Spor'u konuk edeceği müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Kayseri Spor'da Rus futbolcu Germen Onukay ile olan sözleşme karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Akaryakıt grubu ürünlerinden motorinin Ağustos ayının sonuna kadar ÖTV'sinin sıfır olacağı açıklandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
4: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: sevgili sürücüler, araç kullanırken hızını azaltan ömrünü uzatır.
4: Radyo Radar.

0: Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti'yle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik yürütülen 17 ilde operasyon başlatıldı. Aralarında Alihan Kuruş'un da olduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi. Diğer 10 şüphelinin de yakalanma çalışmaları sürüyor. İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütü elebaşları Ferhat Delen'le Erdoğan Aykut'un Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozito iade sistemiyle yepyeni bir evreye geçtik. Bugün 81 ilde vatandaşımızın artık atıklarını depozito iade noktalarına götürüyor ve her götürdüğü atıktan ambalajdan 1 lira ücret alıyor. Bugüne kadar dönüştürdüğümüz ambalaj sayısı 100 milyonu geçti dedi. Milli Savunma Bakanlığı, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'ya alternatif veya rakip bir yapı olmayıp bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlayarak uluslararası güvenlik mimarisini tamamlayıcı bir mekanizma olarak değerlendirdiğini belirtti. Yükseköğretim Kurumu, öğrenci affına ve yükseköğretime ilişkin düzenlemelerden yararlanacak öğrencilerin üniversitelere dönüş sürecine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Bu kapsamda üniversitelerle ilişiği kesilenler ve bir yükseköğretim programı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlara yeniden yükseköğretime dönme imkanı tanındı. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler 9 Aralık'a kadar ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvurulabilecek. Başvuruları kabul edilen öğrenciler 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. Enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan özel tüketim vergisinde kademeli uygulamaya geçilirken bu yakıt Eşel Mobil sistemi dışına çıkarıldı. Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen isimleri Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç oldu. Baykar'ın milli siha ihracatında yakaladığı küresel başarı, yöneticilerin üst üste 5. kez Türkiye'nin en çok gelir vergisi veren isimleri listesinde zirveye taşıdı. AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Havalimanı'nın baş müdürlük statüsü kazandığını açıkladı. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti'nin 25.

0: bugüne kadar emek veren tüm teşkilat mensuplarımıza, yol arkadaşlarımıza ve AK Parti'yi 25 yıldır milletimizin umudu ve hizmetin adresi olarak yaşatan aziz vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 3000 kişilik öğrenci yurdunun 2026-2027 eğitim öğretim yılında hizmete alınması planlanırken 4000 kişilik öğrenci yurdunun da yapımına başlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Talas ilçesinde yapımı tamamlanan 3000 kişilik öğrenci yurdunda incelemelerde bulunarak şunları söyledi.
1: Bugün şehrimizde yapılan en önemli inşaat çalışmalarından biri olan 3000 kişilik yurdumuzu tamamlamış bulunuyoruz. Eylül ayı itibarıyla inşallah yeni yurdumuza 6 yurttan kiralık yurtlardan çıkarak mevcuttaki arkada bulunan Hunat Hatun ve Şule Yükselşenler olarak belirlediğimiz yurdumuza taşınıyoruz. Gerçekten şehrimiz adına Kredi Yurtlar Kurumu adına önemli bir çalışma oldu. Bir kampüs yurt modeli. 3000 tane öğrencimizi burada barındıracağız ve içerisinde müştemilatında konferans salonları, sosyal donatılar, spor tesisleri olmak üzere bu tesislerin öğrencilerimiz nezdinde dolu dolu kullanılacağı ve hemen okul ve kampüs içerisinde olması münasebetiyle de üniversitemize çok kolay ulaşım sağlayacağı bir lokasyonda bulunmakta. Bu vesileyle şehrimize hayırlı olsun. Hemen akabinde de sol tarafımızda 4000 kişilik yurdun inşaatı başladı. Gerçekten baktığımızda şehrimizde uzun yıllardır kiralık yurtlar olarak konut türü binalarda bulunmamızdan dolayı 450 günlük bir süre zarfından sonra 4000 kişilik yurdumuza da kavuşacağız. Kayseri'mizde yurt konusundaki sorunlar bu vesileyle inşallah son bulacak. Orada da bir kampüs yurt oluşması, yine donatıları, sosyal alanları, spor tesisleri başta olmak üzere muhteşem bir proje. İnşallah başta öğrencilerimiz ve şehrimize hayırlı olsun.
0: İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hakkomaz Şahin yaptığı açıklamayla çerçeve yasaya karşı vatandaşların tepkisini ortaya koyabilmesi amacıyla Türk bayrağı yürüyüşü düzenlemek istediklerini belirterek şunları söyledi.
2: Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman teröriste boyun eğmemiştir. Bu kara yasayla önümüze konulan bu çalışmaların da karşısında olmaya bizler devam edeceğiz. Gerek Abdullah Öcalan olsun, gerek onun küçük evlatçıkları olsun, 50 bin tane bizim askerimizin şehit edilmesine vesile olan bu insanların hiçbirinin affına müsaade etmemek için elimizden gelen çabayı İYİ Parti ailesi olarak göstermeye devam edeceğiz. Bizler Türk milletimize güveniyoruz. Her mecrada sizlerin de tepkinizi dile getirmenizi istiyoruz. Görüyoruz ki sosyal medyalarda bir teyzemiz, bir amcamız, bir gencimiz bir açıklamasıyla Türkiye'de gündem oluşturulabiliyor. Korkmayın, Türkiye cesurları yazacaktır. İYİ Parti ailesi olarak bütün vekillerimizde, genel başkanımızdan en yeni üyemize kadar hepimiz sizlerleyiz. Bu sürecin karşısında çerçeve yasaya hayır diyor.
0: Hukukçu Umut Can Güzel çerçeve yasa hakkında açıklamalarda bulunarak şunları söyledi.
3: Bu erteleme sürecinde 5 veya 10 yıllık erteleme sürecine tekrar bir örgüt faaliyeti kapsamında terör örgütü veya örgüt faaliyeti kapsamında bir suç işlemezse erteleme sonucunda bu suç işlememiş sayılıyor ve cezadan kurtulmuş oluyor. Örgüt faaliyeti kapsamında belirli suçlar ertelemenin kapsamı dışında bırakıldı. Örneğin kasten öldürme suçu af kapsamı dışında bırakıldı. Müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren bazı suçlar da af kapsamında bırakıldı. Onun harici kişinin işlediği suçun aldığı cezasına göre 5 veya 10 yıllık erteleme olacak. Bu erteleme sonunda bu kişi tekrar bir örgüt faaliyeti kapsamında suça karışmazsa cezasından kurtulmuş olacak.
0: Kayseri'de durakta tramvay çarpması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti. Kayseri Spor'un pazar günü Sivas Spor'u konuk edeceği müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Kayseri Spor'da Rus futbolcu Germen Onuka ile olan sözleşme karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Akaryakıt grubu ürünlerinden motorinin Ağustos ayının sonuna kadar ÖTV'sinin sıfır olacağı açıklandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
4: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

İki dünyalar ayrı. Ali'ye kibarca bir bay bay. Ali diyor. Hay hay. Gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bu hınzırın. Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu işler narin. Bugün olmaz Ali belki yarın.

0: Şimdi reklamlar. Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
1: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Güzel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011.

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği

ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar.

0: Semt Pazarları, Hürriyet Semt Pazarı, Aydınlık Evler Mahallesi Ziya Paşa Caddesi, Yeşil Mahalle Semt Pazarı, Yeşil Mahalle İnevler Sokak, Ziya Gökalp Semt Pazarı, Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak, Hacılar İlçe Semt Pazarı, Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No 4, Alaaddin Halk Pazarı, Alaaddin Kasabası 38.820 Sarıoğlan, Merkez Semt Pazarı, Kara Mustafa Paşa Mahallesi Etyemez Sokak İncesu.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Radar analiz, ekonominin görünmeyen yönlerini, piyasalardaki hareketliliği ve haftanın öne çıkan gelişmelerini objektif bir bakış açısıyla ekrana taşıyor. Ekonomik göstergelerden finans piyasalarına, hükümet politikalarından yerel ve küresel gelişmelere kadar birçok başlık, finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak ve Rabia Aksoy'un sunumuyla her cuma saat 10'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayında. Finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak ve Rabia Aksoy'un sunumuyla Radar.
1: Kayseri Radar ekranlarından günaydın. Ben Rabia Aksoy. Bugün yine her zaman her hafta cuma günü olduğu gibi Radar Analiz programıyla sizlerleyiz. Karşımda yine her zaman sevgili Serbülent Altıparmak var. Hoş geldiniz.
2: Hoş
1: nasılsınız?
2: Bulduk efendim.
1: İyi misiniz?
2: Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız?
1: Biz de iyiyiz. Çok şükür. Sağ olun. Teşekkür
2: Allah
1: ederiz.
2: Allah iyilikler versin.
1: Geçen hafta yoktuk. İki haftanın
2: evet.
1: Konularımız var.
2: Biriken
1: konularımız var. Bu haftayı nasıl kapattık? İki haftayı nasıl kapattık? Onları konuşacağız öncelikle.
2: Evet.
1: Öncelikle başlamak istediğim konu Merkez Bankası dün yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti.
2: Evet.
1: Üstelik bunu yaparken bize çok önemli bir şey daha söylemiş oldu. Talep dedi yavaşlıyor, kredi büyümesi düşüyor. Ama enerji ve gıda maliyetleri hala enflasyonu yukarı itiyor bildiğiniz gibi.
2: Evet.
1: O halde bugün şu soruyu soralım sizlere. Türkiye'nin enflasyonla mücadelede doğru hastaya doğru ilacı mı veriyor? Örnek olarak. Yoksa vatandaşın ve sanayicinin talebini kısarken enflasyonu yaratan asıl maliyetleri yeterince biz konuşmuyor muyuz?
2: Şimdi çok güzel bir soru oldu. Yani bizim bugün konuşacaklarımızın, daha doğrusu Merkez Bankası'nın yapmış olduğu açıklamaların, Fatih Karahan'ın yapmış olduğu açıklamaları biz net bir şekilde şu anda konuşabileceğiz ve izleyenlerimize, dinleyenlerimize,
1: evet.
2: Radyo Radar'dan dinleyenlerimize de bunu çok rahatlıkla anlatmış olacağız. Kimsenin aklında bir soru işareti kalmasın istiyoruz.
1: Buyurun.
2: Şimdi Fatih Karahan dedi ki dezenflasyonun ivme kaybettiğini net bir şekilde söyleyebiliriz dedi. Şimdi dezenflasyon dediğimiz enflasyonun düşmesi anlamında. Şimdi bizde enflasyonun düşüp düşmediğini anlamak artık vatandaşın cebiyle alakalı,
1: evet.
2: Bizlerin cebiyle alakalı hale gelir oldu. Şimdi hangi vatandaşımızı sokakta, işte laf sokakta ekibimiz sokakta geziyor, insanların nabzını tutuyor, çeşitli sorular soruyorlar. Vatandaşın hangisi acaba evet enflasyon düştü, biraz daha refah içerisinde yaşıyoruz gibi bir cümle kuracak? Yani işin özü şöyle söyleyelim. Merkez Bankası Başkanı da olsa, Sayın Cumhurbaşkanı da olsa, işte Hazine Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek de olsa yaptığı hiçbir açıklamayla bizi ikna edebilecek bir durumda değiliz şu anda. Sanayiciye gitsinler, esnaflara gitsinler, vatandaşa gitsinler, kime giderse gitsinler. Bu enflasyon rakamlarının aşağı düştüğüne dair herhangi bir emarenin olmadığını net bir şekilde söyleyeceklerdir. Bugün ne alırsanız alın bir önceki aydan daha pahalıya almış oluyorsunuz. Şimdi vatandaşımızda bir de şöyle bir bilgi kirliliği de var. Enflasyonu düşürecekler, evet. Ama eskiye gitmeyeceğiz. Biz burada yanlış yapıyoruz. Bu da matematik bilmediğimiz için yanlış yapıyoruz. Bugün 100 liraya almış olduğunuz bir mal %40'lık bir enflasyonda 140 lira olacak. 100 liraya aldığınız mal %28, işte yıl sonu hedefini açıkladılar, yine tutturamayacaklar. 26'dan 28'e çıkardılar. Yine tutturamayacaklar. Tutturdukları varsayımından gidelim. 100 liralık malı 128 liraya alacaksınız. Bundan bir yıl önce 80 liraya aldığınız malı bugün 128 liraya alacaksınız. Yani burada enflasyon hedefi tutsun tutmasın. Bunun bizim vatandaşın cebine, bizim cebimize yansıyacağı tutar da her zaman yine pahalı kalacaktır. O yüzden Merkez Bankası işte enflasyonu yıl sonunu açıklıyor, hedefleri açıklıyor, programları açıklıyor. Bunun tutma ihtimali yok.
1: Şimdi şöyle halk da diyor ki bu bir çarşı pazara yansımıyor diyor. Laf sokakta da bu soru soruldu,
2: evet,
1: zaten. Siz bir finansal yönetim uzmanı olarak rakamlarla bunu hesaplayabiliyorsunuz.
2: Evet.
1: Ama bunu halk nasıl anlıyor? İşte yok diyor, biberin kilosu buysa diyor, domatesin kilosu buysa diyor, bu enflasyon nasıl düştü diyor. Direkt akıllara bu soru geliyor. Evet. O zaman dediğiniz sonuca
2: enflasyonun
1: da varmış oluyor.
2: Düşmesi gibi bir durum söz konusu olabilir ama bu 5 ila 10 yıllık bir süre için geçerli olabilecek, o zaman
1: bunun için de 2028 yıl sonunda %9 seviyesine gerilemesi öngörüldü.
2: Evet. %9 yani bugünkü 100 lira seviye olan mal o zaman da 109 lira olacak. Tuttuğu varsayımında bile olsak. Yani işin özü şu, vatandaşımız, izleyenler bizi çok net bir şekilde anlasın. Bundan sonra ucuza bir hayat yok.
1: Yok tabii.
2: Bir malın fiyatının aşağı düşmesi gibi bir durum asla söz konusu olmayacak. O yüzden artık sadece ve sadece şu noktada bir tavsiye vererek devam edelim konularımıza. Paranıza sahip çıkmaya çalışın. Fazla harcamamaya, talebi fazla artırmamaya çalışın. Çünkü şu anda ülkede yaşadığımız enflasyon tamamen talep enflasyonu. İnsanlarımız para yokluğundan bahsediyorlar. Birazdan konusu da gelecek, konut satışlarıyla alakalı olarak orada bir artış var. İnsanımızda para var, para yok diyenlere artık inanmaz hale geldik. Gerçekten de böyle bir durum söz konusu. Ama kimde para var konusunu çok uzun süreli olarak tartışabiliriz.
1: Tartışılabilir bir konu. Çok evet, açık bir konu. Şimdi para demişken altına, dövize girdiğimiz zaman Temmuz'da yatırımcısını en çok kaybettiren altın oldu.
2: Altın oldu tabii ki.
1: Kişiler de dedi, uzmanlar da söyledi. Temmuz'da dedi, Ağustos'ta, Ağustos sonunda özellikle zaten 7000'e kadar göreceğini öngörülüyordu. Hatta bunu konuşmuştuk geçen evet, yayınlarda da hatırlarsanız. Şu anda da mesela gramdan örnek vereyim. 22 ayar 1 gram altın. 6'ya geçmiş durumda. Bundan evet, bir ay öncesine kadar 5900-5800 TL aralığındaydı. Evet. Şu an bu rakamların doğruluğuna ne söylemek istersiniz?
2: Şimdi şöyle, altın hep söyledik, söylemeye de devam ediyoruz.
1: Daha da 7-7 olacağını düşünüyor musunuz?
2: Ben altının burada kalmayacağını
1: Ağustos
2: çok net
1: sonuna
2: bir şekilde söyleyebilirim. Yani gelecek yıl bu zamanlar programımız devam eder inşallah. O zaman farklı konuştuğumuzu, bu dönemki konuştuklarımızın ne demek olduğunu çok daha iyi anlayacak değerli izleyenlerimiz de. Ben altının hiçbir zaman bu şekilde kalacağını düşünmüyorum. Çünkü işte Merkez Bankası'nın bağımsız denetim raporu 2025 yıl sonu itibariyle açıklandı. TCMB'nin kendi malı olan 536 milyar liralık altını var. Bunun içerisinde de yaklaşık 120 milyar liralık olan kısmı da İngiltere Merkez Bankası'ndan almış olduğumuz borçlar. Ondan sonra borsaya verdiğimiz, işte Borsa İstanbul'a verdiğimiz, orada rezervde olan 382 milyar liralık altınımız da var. Bankalarda zorunlu karşılıklar olarak yatırılan altınlar var. İşte uluslararası standartta olmayan 2 milyar liralık, 2 milyar dolarlık bir altın daha var. Yani bütün bunlara baktığımız zaman hazinenin de elinde bulunan altınla vatandaşın elinde bulunan altını kıyasladığımız zaman vatandaşın Merkez Bankası'ndan çok daha fazla altına ve paraya sahip olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. O yüzden altının fiyatının ben bu memlekette Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde düşebileceğini, zaten dünya genelinde ki bir ons üzerinden hesaplanan bir evet, rakamdır altın fiyatları. Ben bu rakamı
1: 4000 doların üzerini gördü zaten bu haftalarda.
2: Tabii ki. Yani gelecek yıl bu zamanlar ben %50'den aşağı bir artış sergileyeceğini düşünmüyorum açıkçası.
1: O zaman yatırımcıları üzdü diyoruz ara ara.
2: Yok,
1: böyle şeyler konuşuyoruz ama yatırım
2: şimdi
1: yapılmaya
2: şöyle,
1: devam edilmesi
2: şimdi,
1: gereken.
2: Tabii ki.
1: Bir
2: şimdi
1: mecra.
2: Şöyle bir şey var. Bizim yatırımcımız kısa vadeli yatırımcı. Şöyle olayları da görmüştük. İşte A sarrafından küçük altın alıp B sarrafında bekleyip birkaç saat bekleyip fazlasına bozdurduğu günleri de görmüş olduk. Şimdi en azından çorba parası çıktı gibi de kendi aralarında konuşuyorlardı kapalı çarşıda. Şimdi bizler kısa vadeli kazanmaya alışmışız. Daha fazlasını daha kısa vadede yorulmadan kolay para şeklinde kazanalım istiyoruz. Ama maalesef böyle bir dünya yok. Böyle bir dünyanın olmadığını altın bize işte İran-Amerika savaşı, işte Suriye meselesi vesaire derken burada bize göstermiş oldu. O yüzden birazcık sabretmek lazım. Yatırım tavsiyesi olarak söyleyelim. Hani yatırım tavsiyesi değildir diyorlar ama ben burada Hani altın yatırımcısı varsa açık sözlülükle söylemekte fayda görüyorum. Beklemekte fayda var. Yani paniğe kapılmasın kimse.
1: Teşekkür ederiz. Şimdi daha yeni konumuza değinmiştik, konutla alakalı. Evet. Şimdi konut satışları Temmuz ayında %17 civarında bir gerileme yaşıyor ama inşaat maliyetleri de yıllık artış yaşıyor. Şimdi bunu buna bağlarsak inşaat maliyetleri gerilerken, konut satışları gerilerken inşaat maliyetleri artıyor. Burada bir çelişki yok mu?
2: Şimdi şöyle söyleyelim. Aslında çelişki kurduğumuz cümlede var. Konut satışları artacak. Niye? İnsanlar parasına artık ne yapacağını şaşırmış durumda. Bakın net söylüyorum. Parayı ne yapacağını şaşırmış durumda. O yüzden biraz önce kimse de para olmadığına ben inanmıyorum diye bir cümle kurdum. Şimdi bizim vatandaşımız elindeki parayla mutlaka bir gayrimenkul almayı severiz. Hepimiz bir evimiz bir arabamız olsun derdiyle yaşıyoruz zaten. Şimdi o yüzden insanlar mutlaka bir ev alma derdine gidiyorlar. Son dönemde açıklanan verilerde ipotekli konut satışlarında da bir artış meydana geldi. Yani bu da işte diğer aya göre, Haziran ayına göre kıyaslandığında %72 gibi bir rakama denk geliyor. Ama konut satış adetlerinin içerisine baktığımız zaman da anlayacağımız basit dille söylersek de 5 satılan konuttan, bakın 5 tane satılan konuttan 1 tanesi konut kredisiyle satılmış. Geri kalan 4 tanesi nakit parayla satılmış. Şimdi demek ki hani insanlarda para yok dediğine inanmıyorum dediğim nokta burası. Yani 5 tane konut satılıyor, bir tanesi ipotekli, geri kalan nakit satılıyor.
1: Şimdi peki nerede bu para? Arttığını söylüyorsunuz değil mi?
2: Tabii ki. Çünkü yok 5 tane konut satıldı.
1: Verilerde gerilediği ipotekli satışların yükseldiği söyleniyor.
2: Şimdi buna baz olarak alabilirsin. Hı-hı. Ama net rakamlar açıklandığında TÜİK verilerine zaten güvenmediğimizi en başta söylemiştim. En son yaptığım çalışmada da bunu net bir şekilde çıkardık. Yani aslında bakarsan arada sadece 14 bin konuttan bir fark var. Hı-hı. Gerçek rakamla TÜİK verileri arasında. 5 konuttan bir tanesi mutlaka banka kredisiyle, yani ipotekli olarak satın alınmış. 4 tanesi nakit alınmış. Asıl işte can alıcı noktamız bu. Vatandaşta paranın olup olmadığıyla alakalı konu. Vatandaşın yastık altı olarak tabir ettiğimiz parası gerçekten var.
1: Evet, bir ara Mehmet Şimşek de açıklama yapmıştı yastık altı paraları.
2: Biraz önce de söyledim
1: evet,
2: ya.
1: Evet, ona da değinmek istiyordum. Güzel.
2: Yani şimdi vatandaş hem altın noktasında hem de nakit para konusunda, döviz konusunda devletten zengin. Bu açık. Yani zaten hani rakamları net olarak bilemeyiz, yastık altında saklanıyor çünkü, ama tahmini bütçeleme hesaplamalarında bu rakam bize vatandaşın devletten, hükümetten kabaca 17 kat daha zengin olduğunu gösteriyor. Hmm. Yani vatandaş parasının hani birini verse bu memleket kurtulacak, borçsuz olacak. Ama işin özüne de dönüp baktığımız zaman da bu memlekette tasarrufun devletten başlaması gerekiyor. Tasarruf devletten başlamayınca da sonuç vatandaşa yansıyor. Vatandaşın cebine yansıyor. İşte pahalı mazot alıyoruz, pahalı benzin alıyoruz, pahalı ekmek alıyoruz, pahalı domates, salatalık alıyoruz. O yüzden burada ana nokta devletin kar etmesi.
1: Hem devletin herkes kendi cebine etmesi. Şey yapıyor, hem tabii herkesin ki kendi cebine yansıyor aslında.
2: Evet,
1: değil mi?
2: Evet, maalesef burada böyle bir durum var. Enflasyonla bizim mücadele etmemiz çok basit. Bunu hep her programda söylüyorum. Enflasyonla mücadelenin yolları vardır ama bunu dirayetli bir şekilde uygulayacak yetkililere de ihtiyaç vardır.
1: Şimdi ev satışları da demişken kiralara da bir değinmek istiyorum. Özellikle Kayseri bazlı indirdiğimiz zaman bildiğiniz gibi sınavlar oldu, bitti. Öğrenciler yerleşti, tercihlerini yaptılar. Kayseri'de evet. Gelecek birçok öğrenci var. Öncelikle hoş geldiniz diyelim. Umarım severler memleketimizi.
2: Umarım. Yani forum sitelerinde bazen görüyorum Kayseri'ye gelen pişman, giden pişman gibi sözleri var. Bakalım inşallah iyi olurlar.
1: Haklarında hayırlısı olsun. Evet. Şimdi yurtlarda kalamayan, kalmak istemeyen ya da tercihi olmayan öğrenciler ev arıyorlar, ev bakıyorlar. Özellikle de Erciyes Üniversitesi'ne yakın ya da başka üniversitelere tercihen Talas tarafında tercih ediyorlar evleri. Burada da kiralar oldukça son zamanlarda artmış durumda.
2: Evet.
1: Yani 15 bin ve 40 bin TL arasında değişiklik gösteriyor. Merkeze yakınlığı, merkeze yakın olan taraflarda da aslında yine çok fazla değişen bir şey yok. Bundan dolayı öğrencilerin son zamanlarda daha uzak yerleri de tercih ettikleri gözlemliyor. Nasıl söyleyeyim? İşte İlden tarafı gibi. Oralarda merkeze uzak yerler. Belki daha uygun yerler olarak gözüküyor ama evet, yol masrafından bu sefer de kısmak zorunda kalıyorlar.
2: Doğal olarak tabii ki. Şimdi şöyle, Erciyes Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi zaten birbirine çok yakın iki kampüs alanı. Şimdi Talas burada cazibe merkezi haline gelmiş oldu.
1: Sosyal bir alan.
2: Evet. Sosyal açıdan da gerçekten eskiden Yeşil Talas'ımıza hoş geldiniz diye şimdiki işte Kız Yurdu'nun olduğu yerde bir tabela vardı. Geçmişten hatırlıyoruz bunları. Talas eskiden sessiz, sakin, güzel bir ufak da olsa az bir kasaba gibiydi. Öyle söyleyelim. Ama son dönemde özellikle son 15 yılda, 20 yılda aldı başını gitti. Şimdi Talas'ı hepimiz seviyoruz, görüyoruz ama ne kadar çok kalabalıklaşırsa o kadar çok kozmopolit bir hale gelmiş oluyor. Birçok noktada hani hepimiz de görüyoruz, haberlere baktığımız zaman bütün neredeyse adli olayların birçoğunun da Talas'ta meydana geldiğini görüyoruz. Şimdi burada da öğrenci sayısı, işte yerleşim, ikamet anlamında, yurtlar anlamında Talas'ın tercih edilmesi söz konusu. Orada da malum işte konut alanlar, birçok konut alanlar da şey oldu, gurbetçiler oldu. Üçer beşer tane aldılar. İşte 2+1, 1+1 rezidans şeklinde işletmelere döndüğünü de görüyoruz binaların. Buradan bir ticari karlılık elde etmek amacındalar. İnsanlarımız doğal olarak yani büyük şehirde olduğunda yakın mesafelerden okula gelsin gitsin istiyorlar çocuklarının ya da gençler böyle talep ediyor. Ama bence uzak mesafeden daha uygun fiyatlı bir ev kiralayarak bu şekilde yapmalarında daha büyük fayda var. Şimdi ne kadar çok talep o kadar çok fiyat artışı.
1: Aynen.
2: O kadar ne kadar çok fiyat artışı o kadar büyük enflasyon anlamına gelir.
1: Ya öyle yapmaları gerekiyor ya da zaten çoğu kişi yıllardır yaptığı bir şey. İki kişi çıkıyor bir eve.
2: Evet,
1: iki kişi çıkıyor, üç kişi çıkıyor, dörtte çıkan var. Aynen bu şekilde kirayı bölüşüyorlar. Ev sahibinin öyle.
2: Evet, biz de okuduk.
1: Ev sahibinin
2: yani
1: gönlü ne kadar razı, hani neler oluyor o kısmı çok şey yapmıyorum ama evet, dediğim gibi ya uzak merkezden ya da 2-3 kişi çıktıklarında bir tık daha onları rahatlatacağını
2: kesinlikle
1: düşünüyoruz.
2: Kesinlikle. Yani bugün 40 bin liraya bir ev tutsalar 4 kişi kalsa adam başı 10 bin lira para düşer. Hadi
1: aynen,
2: işte aidatı, yakıtı vesairesi dediğiniz zaman ayda 15 bin lira gibi bir rakam yapar. Asgari ücretle çalışan bir baba evladına 15 bin lira, 20 bin lira bir parayı nasıl gönderecek? Bu soruyu da sizler çok rahatlıkla cevaplayabilecek duruma sahipsiniz kıymetli izleyenler.
1: Evet, teşekkür ediyorum. Bir başka konuya değinmek istiyorum.
2: Evet.
1: Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyenleri dün belli oldu.
2: Ne kadar güzel olmuş değil mi?
1: Evet. İlk 100 liste açıklandı aslında ama çoğu kişi ismini vermedi, belli etmedi.
2: Evet.
1: Şöyle bir Kayseri'ye de göz gezdim ama Kayseri ismi
2: çünkü
1: yazmıyordu.
2: Evet.
1: Evet ya, bir baktım çoğu kişi gizlemiş aslında ama ilk 3 liste tabii ki de açıkta duruyordu.
2: Reklam yapılacak orada tabii ki.
1: Gelir vergisinin üst sıralarında ilk iki sırada zaten Baykar yöneticileri yer aldı.
2: Baba ve
1: Selçuk Bayraktar, Haluk Bayraktar, bir de
2: Rahmi Koç.
1: Aynen, Rahmi Koç. İlk üç isim bu şekilde.
2: Evet, baba oğul kutsal ruh burada ortaya çıkmış oldu diye bir insanlarımızın anlayabileceği bir espri olsun.
1: Ben gizleyenlerin niye gizlediğinin sebebini aslında daha çok merak ediyorum.
2: Şimdi ne kadar çok paran olursa o kadar çok başın belaya girer. Herkes senden para ister. Şimdi orada vergi sıralamasında baba başta, evlat başta, oğlu ikinci sırada. Üçüncü sırada da Sayın Rahmi Koç var. Büyük Beşiktaşlı Rahmi Koç var. Şimdi Rabia Hanım, insanlar parasıyla reklam yapmak istemezler. işleriyle reklam olmak isterler. Yaptıkları iyiliklerle, yatırımlarla reklam olmak isterler. Devlete ödedikleri vergiyle reklam olmak istemezler. Çünkü devlete ödedikleri vergi ortalama %20'dir. Yani aslında ödedikleri verginin, resmi verginin kalanının %80'inden daha fazla olduğunu açıkça görebiliyoruz. Şimdi 3 milyar lira vergi veren bir kişinin ne kadar büyük, ne kadar devasa paraya sahip olduğunu vatandaşımız hesap makinesine alsın, tabii, hesaplasın. Yani %20'si 3 milyar lira yapan paranın ne kadar olduğunu siz hesaplayın. Şimdi şahsım adına söyleyeyim, ben de çok büyük bir gelir sahibi olsam, çok büyük gelirler kazanan, yıllık 20 milyar lira, 30 milyar lira para kazanan birisi olsam,
1: açıklamazdım.
2: Ben de açıklamazdım. Çünkü gerek hissetmezdim. Yani bu bir reklamdır.
1: İstemez miydiniz?
2: Yok, istemezdim kesinlikle. İsmimin duyulmasını istemezdim. Hani bununla mı övünecektim? Yani ben ne kadar çok borç verirsem, vergi verirsem o kadar kıymetli bir adam mı olacağım? Burada adil vergi sistemini işletiyor olmak çok daha önemlidir. Şimdi gelir vergisinde şampiyonlar ortaya çıktı. İşte kurumlar vergisinde şampiyonlar çıktığında da yine Baykar yine vergi rekortmeni olmuştu. Şimdi insanımızın bu işi gerçekten çok iyi düşünmesi lazım. Bu vergi rekortmeni olan kişilerin kim olduğuna iyi bakmak lazım. Bunların işte aile yapılarına iyi bakmak lazım. Bu paralar nereden kazanılıyor, hangi imkanlarla kazanılıyor, bunları iyi düşünüp tartmak lazım. Ondan sonra helal olsun demek için. Ama bazen helal olsun yerine de farklı sözler de kullanılabilir tabii ki.
1: Yine açıklamak isteyen olursa biz zaten takip edeceğiz.
2: Yapacak bir şey yok, açıklamasınlar daha iyi. Gerçekten.
1: Ulaştırmada da 6 aylık faturamız belli oldu. Bu Türkiye için konuşuyorum. Bunu Kayseri için konuşmuyorum tabii
2: fatura
1: ki de.
2: Fatura derken?
1: Ulaştırmada proje, yatırımlarda
2: yatırımlar, yol
1: 6 aylık faturalarımız evet. 45,5 milyar lira oldu. Hani bu direkt yol ama her şeyi düşünürsek.
2: Tabii ki Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı işte hızlı tren projeleri, tüneller, yollar vesaire. Hani meşhur yol yaptılar mevzusu burada da yine ortaya çıkıyor. Ama şöyle de bakmak lazım. Yatırım için ayrılan bir bütçe var. Yaklaşık 155 milyar lira gibi bir rakam var. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu 155 milyar lira rakamın 45 milyar lirası 6 ayda harcanmış. Yani burada yol yapan taahhüt şirketlerine ya da işte tünel yapan ya da hızlı tren yapan taahhüt şirketlerine yapılan ödemelerden bahsediyoruz. Bu ödemeler bir yıl öncenin ödemesi. Hani 6 aylık dönemde aslında 2025 yılında hak edişlerini almayı hak eden, işi bitiren şirketlerin aldıkları ödemeler bunlar. Şimdi bir yıldır bu kadar paranın maliyeti altında ezilen taahhüt şirketlerine gidip bir sorsunlar bakalım bu işten memnun musunuz diye. Yapmış olduğumuz bu ödemeler sizi kurtarıyor mu diye. Yüksek faiz altında krediler kullanarak, teminat mektupları alarak, işçi ödemelerini yaparak, mazot ödemelerini yaparak yapmış oldukları yolların karşılığında zarar mı ediyorlar, kar mı ediyorlar? Bunları iyi bir irdelemek lazım. Onların dertleriyle dertlenmek lazım. Ama maalesef işte biz çıkıyoruz ya da işte Ulaştırma Bakanı çıkıyor. Diyor ki işte bütçenin %40 işte 150 milyar liralık bir yatırım projesinde 45 milyar lira ödeme yaptık diyor. 45 milyar lira ödemenin hangi döneme, hangi hak ediş dosyalarına ait olduğunu da söylemenizde çok büyük fayda var. Burada işi yapan, yolu yapan, tüneli yapan, hızlı treni yapan taahhüt şirketlerine, inşaat şirketlerine yapmış olduğunuz bu ödemeler hangi yılın ödemeleri, hangi hak edişlerin ödemeleri? Bunları da söylerseniz hepimizin aklındaki o büyük soru işaretleri kalkar. İnşaat şirketlerinin özellikle kamu işi yapan bazı şirketleri ayırıyorum. Bu bazı şirketlerin haricinde kalan Ahmet Bey'in, Mehmet Bey'in, Ayşe Hanım'ın, Fatma Hanım'ın şirketlerine yapılan ödemeler hangi yılın ödemeleri? Hangi hak ediş dosyalarının ödemeleri? Bunlara da bir bakalım. Hangilerinin ne kadar banka kredisi kullandıkları hayatta kalmak, o işi bitirmek için, yoksa şartı cezalar altında kalmamak için bu işi bitirmeye çabalamaları, hayatta kalma çabalarını mı iyi dinlemek, iyi izlemek gerekiyor. Burada da biz söyleyelim, az söyleyelim, izleyenler çok anlasınlar.
1: Teşekkürler. Şimdi tahakkuk demişken Ticaret Bakanlığı 2026 yılının ilk 7 ayında gerçekleştirdiği gümrük ve dış ticaret işlemlerinde bir önceki yıla göre artış gösterildi. Toplam 8,9 milyar lira ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi. Evet, öncelikle bu bize ne anlatıyor? Ne demek?
2: Şimdi şöyle, ihracatımız artıyor değil mi? Gurur duyuyoruz tabii ki. İhracat arttığında da bazı işler dönebilir tabii ki doğal olarak. İşte daha çok para kazanmak isteyen ihracat şirketleri aynı konteynerde farklı adetlerde farklı ürünlerin gönderebilirler. Burada kontrolleri malumunuz gümrük şirketleri yapıyorlar. Gümrük şirketleri bazı şeyleri görmeyebiliyorlar. Yani gözlerini şöyle kapatabiliyorlar, aralıklı bakıyorlar. Olanı olmamış gibi ya da fazlayı görmemiş gibi davranıyorlar. Doğal olarak da bunun sonucunda bazı cezalara cezalarla karşılaşıyorlar, öyle söyleyelim. Şimdi ihracat arttığı için de böyle işlere giriyorlar. Bir de şöyle bir şey var. Neden bu işe giriyoruz acaba diye de bir soru sormak lazım. Hep soruyu çok net sormakta fayda vardır hayatı doğru yaşayabilmek için. Şimdi ihracatçı para kazanabiliyor mu? Burada çok önemli bir nokta var. Yanlış hatırlamıyorsam dün ya da ondan önceki gün büyük ekonomist Sayın Mahfi İlmez hocamız bir analiz yaptılar ve bunu da Kendime Yazılar diye bir bölümü vardır. Orada yayınladılar. Şimdi dünyadaki kurlarla alakalı olarak doların değerini belirlemek amacıyla işte bir fast food markası olan, Amerikan markası olan bir şirketin bir menüsü var, Big Mac diye.
1: Evet.
2: Şimdi Big Mac menünün dünyadaki ortalama fiyatı $5. Ama Türkiye'de 325 lira, 330 lira, evet, 340 lira değişiyor gibi bir fiyatı var. Buradan hesaplamayı yaptığımız zaman, hani dünyanın neresine giderseniz gidin, Amerika'sı, Kanada'sı, işte Güney Amerika'sı, Avrupa'sı, Afrika'sı, işte Çin'i, Japonya'sı, burada Big Mac menü $5 ortalaması. Bir yerde 4,5, bir yerde 5,10, 5,25 ama ortalama $5. Ülkeye geldiğimiz zaman, bizim buraya geldiğimiz zaman kabaca işte 340 lira dediğimiz zaman da $6,5-$7 bandına gelen bir rakam ortaya çıkmış oluyor. Bu da TL karşılığına baktığımız zaman da dolar kurunun 65 lira olması anlamına geliyor. Eğer ki dolar 65 lira olsaydı bizde de Big Mac menü $5 olacaktı demek istiyoruz. Şimdi kıyasladığımız zaman bugün dolar kurunun 65 lira olması durumunda ihracatçımız kar edecek mi? Evet, edecek. İthal ettiğimiz malların da fiyatı artmış olacak mı ham maddenin?
1: Tabii.
2: Artacak. Şimdi buradan Merkez Bankası'nın ulaşmaya çalıştığı yolu net bir şekilde tespit edebiliyorsunuz. Bizler ithal eden bir ülkeyiz. Enerjiyi ithal ediyoruz, ham maddeyi ithal ediyoruz. Buğdayı ithal ediyoruz, mercimeği ithal ediyoruz, pirinci ithal ediyoruz. Her şeyi, neredeyse %80'ini yaşam sağladığımız, hayatımızı ortaya koyduğumuz, gün be gün yaşadığımız, karnımızı doyurduğumuz her şeyi biz neredeyse ithal eden bir ülke haline geldik. Bakın şu anda size ulaşmamızı sağlayan elektriği de ithal ediyoruz biz. Birçoğunu. Şimdi durum böyle olunca bizim dolar kurunu artırmamız demek ithalatımızın da artması anlamına gelecek. Bedel olarak artması haline gelecek. İthalatın ihracatı karşılama oranına baktığımız zaman cari açığın da aynı şekilde artıyor olması anlamına gelecek. Bir taraftan da baktığımız zaman da gayri safi yurt içi hasıladan kişi başına düşen milli gelirde de bugün ortalama 13-14 bin dolar bandına gelmiş olacak. Ama bu gerçek bir gelir artışı mı, gerçek bir refah artışı mı, bunu çok ciddi sorgulamak haline gelecek. Bizler sorguladığımız zaman, bunu değerlendirdiğimiz zaman borcumuzun da arttığı, gelirimizin de arttığı ülke olarak bir durumu yaşayacağız. Ama refah seviyesi bizde yine aynı kalacak. O yüzden bizim insanımızın, bizim memleketimizin sadece ve sadece üretmeye ihtiyacı olduğunu bir kere daha defaatle söylüyoruz. Üretmeye bizi kurtaracak olan konu sadece ve sadece üretimdir. Başka bir şeyin
1: yok diyorsunuz.
2: Anlamı yok bizim için. Net.
1: Teşekkür ederiz. Şimdi rica gelelim ederiz. Tekrar bir Kayseri'ye dönelim. Kayseri terminalini işletecek isim belli oldu. Evet. Geçenlerde zaten ihaleye çıkmıştı. 10 yıllığına verileceği duyurulmuştu. Sonra iptal oldu. Sonra tekrardan çıktı. Zaten bir isim katıldı. Sonuçta da onun metro turizmin üstleneceği öğrenildi. Evet. Metro turizmde de Ayten Öztürk Ünal oldu. Evet. Buradan
2: Galip
1: da duyurayım.
2: Öztürk'ün kızı.
1: Evet. Şimdi Kayseri Spor'da da görev alıyor.
2: Evet, Kayseri Spor'da da görev alıyor. Galip Öztürk'ün de nerede olduğunu açıklasınlar da biz de öğrenelim. Şimdi her şeyde bir sebep mutlaka vardır. Ben bir şey söylemek istemiyorum. Hedefte olmak istemiyorum. O insanlarla karşılaşmak istemiyorum.
1: Biz işletmesine bakalım.
2: O yüzden hayırlı olsun diyelim. Hı hı. Ne diyelim? Yani bugün işte neyse ya, hayırlı olsun. Öyle söyleyelim. İnsanlarımızın aklında bir soru işareti kalsın. İnternetten bir araştırsınlar bakalım.
1: Yok, çok haberi yapıldı bunun. Hani ihaleye çıktı, tekrar iptal oldu. Evet. Takip etmiştim. O
2: i̇şte
1: yüzden
2: Kayseri
1: söylüyorum.
2: Spor'a sponsor olundu. Paralar verildi. Akabinde bu
1: tekrardan
2: verdiği
1: ihaleye
2: paranın,
1: çıktı.
2: Şimdi bu yani vermeden almak Allah'a mahsustur. Şimdi işte Kayseri Spor'a para yardımları, nakit yardımlar, işte sponsorluklar vesairelerle verilen paraların bir şekilde geri dönüşünün olması gerekiyordu. Buna da ihaleyi verdik, kurtulduk. Yani değişen bir şey olmadı. Yine zarar eden bizleriz.
1: Çok haberini takip ettik. Buradan da açıklamış olalım. Hayırlı olsun.
2: Evet, hayırlı olsun.
1: Tekrardan dua uygulaması, bunu konuşuyoruz arada bir, merak ediyoruz. Evet. Biz de aşağıda şişelerimizi biriktiriyoruz, sonra bakıyoruz. Evet. Bazı yerler bozuk oluyor, olmuyor, götüremiyoruz, bir şekilde kalıyor ellerimizde. Duaya 100 milyon ambalaj iade edilmiş toplamda.
2: Evet, 100 milyon lira da vatandaşın
1: milyon
2: cebine girmiş.
1: 1 TL'den 50 kuruşa indi o şimdi.
2: Öyle mi?
1: Evet,
2: ondan
1: evet.
2: Haberim yoktu.
1: Baktılar herhalde çok suistimal ediliyor, çok şey oluyor, sıra bekleniyor. 1 TL'den 50 kuruşa indirildi diye düşünüyorum ben.
2: Yakında da kaldırırlar o zaman.
1: Gibi. Bilemem artık ne olacağını ama 100 milyon ambalaj da iade edilmiş. Bu iyi bir şey bir yandan. 100 milyon ambalaj doğada duracağına.
2: Tabii ki. Yani bu mutlaka
1: makinede
2: olması
1: kalsın
2: bir şey ama hatırlarsanız bir yayında da ben bunun çok uzun soluklu
1: evet,
2: bir şey olacağını düşünmüyorum demiştim. Şimdi vatandaşımız 1 liraya mahkum edildi gibi bir söz kullanmıştım. Şimdi o 50 kuruşa düşmüş oldu.
1: Torbayla gidiyorlar ama.
2: Şimdi şöyle bir şey var. Geçenlerde ofisimin olduğu bölgede belediyenin işte geri dönüşüm kutuları var. Geri dönüşüm kutularının içerisine bir tane küçük çocuk girmiş. Yani 8-10 yaşlarında. Oradaki şişeleri topluyor. Şimdi yaklaşık bir 15-20 tane şişe almış. Babasına gülerek, baba 15'i geçti, bugün iyi diyor. Şimdi malum hepimizin her gün sokaklarda gördüğü o çocuklardan bir tanesiydi. Şimdi bizi bu duruma düşürenlerin bu durumu düşünmesi gerekiyor aslına bakarsanız. 1 liraya muhtaç olmak, şimdi 50 kuruşa muhtaç olmak bir garip durum bizim için. 100 milyon tane şişe toplanmış. Evet, çok güzel bir rakam. Keşke bunu gönüllülük esasına bağlı olarak yapmış olsaydık. Keşke insanlara para vermeden gerçek anlamda o yol kenarlarına attığımız cam şişeler, plastik şişeler, bunların hepsini biriktirip bir çöp kutusuna atıyor olsaydık bugün bunları yaşamaz olurduk. Şahsım adına ben de pet şişeli su kullanıyorum. Arabamın arkasında en az 4-5 tane şişe olur. Onların hepsini ben toplarım, geri dönüşüm kutusuna koyarım. Bu alışkanlığı edinmedikten sonra yollarda giderken, arabayla uzun yollarda yolculuk yaparken dışarıya şişe atarsanız bugün O şişeyi attığınız doğa bir gün sizden birçok şeyi esirgeyecektir. O yüzden burada açıkçası şu ya, yani eğitimli olmak gerekiyor. İnce düşünceli, ince fikirli olmak gerekiyor. Ne verirseniz onu alırsınız topraktan. Siz toprağa iyi davranırsanız toprak da size güzellikler sunar. Ama siz toprağa, dünyaya kötü davranırsanız o da size yok küresel ısınma der, yok çok büyük sıcaklıklar der, yok çok büyük kışlar der. Bir cevap verir mutlaka.
1: Makineye mi atamıyorsun? Çöpe at.
2: Yani geri dönüşüm kutuları var. Buralarda biriktirsinler, yatsınlar. Ya da işte YouTube'da bazen görüyoruz pet şişelerden insanlar bir şeyler yapıyorlar. İşte iplikler yapıyorlar, farklı işler yapıyorlar. Kendinize bir hobi oluşturun, bunlarla ilgilenin yani. Hiçbir şey yapamıyorsanız.
1: Teşekkür ederiz, ağzınıza sağlık. Rica eklemek ederiz istediğiniz efendim. Bir şey var mı?
2: Şimdi şöyle, Merkez Bankası'nın... İşte dediğim gibi 2025 bağımsız denetim raporu açıklandı. Burada da son 3 yılda Merkez Bankası'nın toplamda yaklaşık 2.6 trilyon TL zarar ettiği görüldü. Burada 2023'te 818 milyar lira, 2024'te 700 milyar lira, 2025'te de yaklaşık 1 trilyon lira zarar etmişler. Yani bir ülkenin hükümetinin baskıyla yönettiği Merkez Bankası burada çok güzel zararları açıklamışlar. 2 trilyon lira dediğimiz, eski kent trilyon dediğimiz çok büyük paralardan oluşan bir rakamdır. Sonrasında da bir öğütler bütünüyle K-Kavus'un şeydeki Selçuklu'daki K-Kavus'un bir yazmış olduğu bir kitaptan alıntılarla K-Kavus bin İskender'in Sultan Mevlüd'ün 1048 yılında ölümünün ardından İran'ın Taberistan ve Gürgan bölgelerinde hüküm süren Ziyari Hanedanı'nın tahtına çıktığı, emirliğini de Büyük Selçuklu hükümdarları Tuğrul Bey ve Alparslan'a tabi olarak sürdürdüğü bir durum var. K-Kavus oğlu Gilan Şah'a bir hayat tecrübesini aktarmak adına 1082 yılında Kabusname isimli bir kitabı ya da bir mektubu kaleme almış. İçinde birçok öğütler var. Yani 1082 yılında kaleme alınan bir kitabın günümüz Türkçesiyle şöyle bir özeti var. Vaktiniz varsa dinlerseniz çok sevinirim. Kendi bildiğine gitme diyor. Bir konuda bilgili olsam bile kendine fazla güvenme diyor. Akıllı bir kişiye danış. Bir işe başlamadan önce bilen ve tecrübeli kişilerin fikrini al. Kendi görüşünü yeterli görerek tek başına hareket eden kişi sonunda pişman olabilir diyor. Öğüde kulak ver. Tecrübeli ve şefkatli dostlarının tavsiyelerini dinle diyor. Ölçülü konuş. Sözü yerinde ve zamanında söyle. Gereksiz, uygun sözlerden kaçın. İyilikten şaşma. Biri seni incitse dahi sen onu incitme, büyüklüğün işaretlerinden bir tanesi budur diyor. Acele etme. Bir mesele üzerinde iyice düşünüp tartmadan hemen karar verme diyor. Alçak gönüllü ol. Kibirlenme. Alimleri sev ve ilim ehline yakın ol diyor. Adaletten ayrılma. Ki burası en önemli nokta. Memleketin düzeni adaletle ayakta durur. Hükümdar adil olduğu sürece ülke mamur kalır diyor. Sonrasında da şunu da söyledikten sonra sırayla gideceğim. Kanunları koru. Şeriata ve yasalara uy. Şeriat dediği hükümlerden bahsediyor. Koyulan kuralları kendinde kararlılıkla uygula. Halkı ezdirme. Ehliyetli kişileri seç. Orduna sahip çık. Hazineni koru. Korku değil, sevgi ek. Vergide adil ol diyor. Bakın, bu kitabın yazılmasının üzerinden binlerce yıl, bin yıl geçmiş. Ama verilen öğütler, yazılan tavsiyelerin tamamı hala geçerliliğini koruyor. Şimdi burada kanundan, hukuktan bahsettik ama asıl önemli olan, benim de Kayseri.net sayfasına çerçeve yasayla ilgili, toplumsal barışla alakalı bir yazım oldu.
1: Evet,
2: bu yazıyı da okumanızı tavsiye ediyorum.
1: Dün yayınlandı.
2: Evet, dün akşam itibariyle yayına alındı. Çerçeve yasa bizim için bir ihanet mi, bir gereklilik mi diye bir yazı yazdık. Burada da çok kısa paylaşmakta fayda görüyorum.
1: Evet.
2: Çerçeve yasa neydi? PKK'lı teröristlerin, bölücülerin affedilmesine yönelik bir yasa tasarısıydı. 468 tane milletvekili buna tamam dedi, onaylansın dedi. Ama burada muhatabın kim olduğunu da çok iyi bilmek, çok iyi ayırmak gerekiyor. Burada teröristlerle devlet arasındaki bir kanun koyucu arasındaki bir diyalogtur bu. Ama bu diyaloğun da bir tarafı olduğunu, şehitler olduğunu, şehit aileleri olduğunu, gaziler olduğunu, vatan millet sevdalısı bizler olduğunu da unutmadan davranmak gerekirdi. Burada bizim vekil ettiğimiz kişilerin tamam demesiyle bu kanunun yürürlüğe girmesi, evet eğer terör bitecekse tamam. Ama bazen verdiğimiz tavizlerin taviz doğurup doğurmayacağını da görmek gerekiyor. Birçok muhalefet partisi önce hayır dedi, sonra geri döndü, evette döndü ve destek verdiler. Bekleyip görmemiz gereken bir durum bu, ortaya çıkmış oldu. Meclis konuşmalarını özellikle izledim, özellikle dinledim. Orada şöyle bir durum var. Bu bir kurulun kararına bırakıldı. Milli Güvenlik Kurulu'nun uygulamalarına bırakıldı. Yalnız orada da şöyle bir madde var. Bu kurulun üyeleri eğer buna evet derlerse daha sonra bu verdikleri karar negatif olursa, vatan millet için zararlı bir duruma dönecek olursa yargılanma gibi ya da haklarında hukuki soruşturma açılmayacak gibi bir karara da imza atmış oldular. Bunun sonuçlarının nereye gideceğini şu an hiçbirimiz bilmiyoruz.
1: Göreceğiz.
2: Ama umarım iyi olur. Vatan millet için bir daha şehit gelsin istemiyoruz.
1: Amin. İnşallah. Hepimizin düşüncesi o yönde zaten.
2: Bakalım yaşayıp göreceğiz.
1: Teşekkür ederiz.
2: Her şeyi gördüğümüz gibi.
1: Hafta sonunu geçirecek bizi izleyenlere güzel hafta sonlar diliyoruz.
2: Evet.
1: Kendinize çok çok çok iyi bakın. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak ve Rabia Aksoy'un sunumuyla Radar Analiz Radyo Radar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
0: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2423.
3: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de. Mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
4: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu

ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar.

0: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, Yıldızların Altında nostaljik yaz sineması keyfi,
1: Konuşalım vay vay,
0: Göz Kamaş

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: Pazarları, Hürriyet Semt Pazarı, Aydınlık Evler Mahallesi Ziya Paşa Caddesi, Yeşil Mahalle Semt Pazarı, Yeşil Mahalle İnevler Sokak, Ziya Gökalp Semt Pazarı, Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak, Hacılar İlçe Semt Pazarı, Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No 4, Alaaddin Halk Pazarı, Alaaddin Kasabası 38.820 Sarıoğlan, Merkez Semt Pazarı, Kara Mustafa Paşa Mahallesi Etyemez Sokak İnce Su.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum, ben Rabia Aksoy. Yapay zeka teknolojileri küresel ölçekte iş yapış biçimlerini dönüştürmeye devam ederken, sektöre akan devasa sermayenin geri dönüş hızı finans dünyasında yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen isimleri Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç oldu. Baykar'ın milli siyah ihracatında yakaladığı küresel başarı, yöneticilerin üst üste 5. kez Türkiye'nin en çok gelir vergisi veren isimleri listesinde zirveye taşıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, havalimanlarının yıllık yolcu kapasitesini 24 yılda 55 milyondan 397,4 milyonun üzerine çıkardıklarını belirterek, böylece yıllık kapasitemiz 26 Avrupa Birliği ülkesinin toplam nüfusundan daha fazla yolcuya hizmet verebilecek düzeye ulaştı ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin hızla geliştiğini belirterek, geçen yıl ticaretimiz %45 oranında arttı. Bu senede ilk 7 ayda %16 oranında arttı. Tabii ticari ve ekonomik ilişkiler geliştikçe ülkelerin halklarının da refahı artacaktır dedi. Türkiye ve Libya arasında çalışma ve istihdam alanlarında işbirliği mutabakat zaptı imzalandı. Tarım ve Orman Bakanlığı yılın ilk 6 ayında 2,9 milyon çiftçiye toplam 106 milyar 22 milyon lira tarımsal destek ödemesi yaptı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini %28 olarak yukarı yönlü güncellediklerini belirterek, enflasyonun 2027 yıl sonunda %15'e, 2028 yıl sonunda ise %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz dedi. Türkiye'de Temmuz'da konut satışları yıllık bazda %17 azalarak 123.603 oldu. İpotekli satışlar %23,7 artarken yabancılara konut satışları %1,9 yükseldi. Bankaların müşterilerine sunduğu ve para transferlerini kolaylaştıran ödeme iste özelliği, siber dolandırıcılar tarafından özellikle araç ve konut ilanlarında kapora tuzağına dönüştürülürken, adli bilişim uzmanı işlem öncesinde gönderilen taleplerin içeriğini dikkatle kontrol etmeleri konusunda vatandaşları uyarıyor. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün. Serbest piyasada dolar 47 lira 88 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 55 lira 30 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6660 liradan, çeyrek altın ise 10791 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kayseri ve Sivas'ın doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 31, en düşük sıcaklık ise 14 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklığı bakacak olursak Pınarbaşı 28, Akkışla, Bünyan, Özvatan, İncesu, Sarıoğlan, Tomarza ve Sarız 29, Yahyalı ve Yeşilhisar 30, Felahiye 31 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle: Yozgat 24, Nevşehir 27, Sivas 28, Kırşehir 29, Niğde 30 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 28, Ankara 30, İzmir ise 36 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dijital Manşet.
1: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, adeta teknoloji iklimi Güneydoğu'dan esecek. Dünyada medeniyet tarihinin başlangıcı nasıl ki bu topraklardan olduysa, teknoloji rüzgarı da yine bu mümbit, bu bereketli topraklardan canlanacak, dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK'la 2019 yılında hayata geçirdikleri Kutup Araştırmaları Enstitüsü'nün öncülüğünde Türk bilim insanlarının bilimsel araştırmaları gerçekleştiriyor olmasını sağlamaktan onur duyduklarını belirterek, bugüne dek 10 Antarktika, 6 Arktik bilim seferini Türk bilim insanları gerçekleştirdi, dedi. Türkiye, ilk kez katıldığı Uluslararası Nükleer Bilim Olimpiyatı'nda tüm yarışmacılarıyla dereceye girerek 1 altın ve 3 bronz madalya kazandı. Dünyanın önde gelen uzay aktörleri 5-9 Ekim'de Antalya'da düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde uzayın barışçıl kullanımı temelinde dünyanın daha fazla alana ihtiyacı var teması altında bir araya gelecek. Havelsan'la Türk Dil Kurumu arasında Türk Dili Bilgi Sistemi projesi için imzalar atıldı. İşbirliği kapsamında Türk Dil Kurumu'nun kurumsal arşivleri Havelsan'ın yerli büyük veri platformu Orion'la güvenli şekilde analiz edilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamuda şeffaflık ve hesap verebilirliği artırmak amacıyla devreye aldığı yapay zeka destekli muhasebe ve ileri analitik projesiyle bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi. Türkiye'de merkezi yönetim bütçesinden araştırma ve geliştirme faaliyetleri için geçen yıl 253 milyar 544 milyon lira harcama yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5G abone sayısının 4 ayda 44,5 milyona ulaştığını açıkladı.
0: Dijital Manşet. Radyo Radar.

0: Haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. AK Parti'nin 25. yılı dolayısıyla 81 ildeki tüm AK Parti teşkilatları Ankara Millet Bahçesi'nde 14 Ağustos Cuma günü 17.30'da bir araya gelecek. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından motokurilerin çalışma koşulları hakkında yapılan açıklamada Saadet Partisi olarak alın terinin karşılığını bulduğu, çalışanların haklarının korunduğu ve hiçbir emekçinin ekmeğiyle can güvenliği arasında tercih yapmak zorunda kalmadığı bir Türkiye için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz denildi. Kayseri'de durakta tramvay çarpması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti. Kayseri'de polis ekiplerince kent genelinde toplam 54 noktada gerçekleştirilen Şehit Murat Akpınar 13 eş zamanlı huzur asayiş uygulamaları neticesinde 23.529 şahıs ve 8.595 araç sorgulanırken 106 aranan şahıs yakalandı. Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalar neticesinde 415 sürücüye cep telefonu, 290 sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek ve 176 sürücüye kırmızı ışık ihlali maddelerinden cezai işlem uygulandı. TFF Kadınlar Süper Ligi takımlarından Kayseri Kadın FK, hazırlıklarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Ahmet Spor Kadın Futbol Takımı ile yaptığı hazırlık maçını kaybetti. Kayseri Spor'da Rus futbolcu German Onuka ile olan sözleşme karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045. İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.

0: Çok.
1: 80 Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Narsistlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği

0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
1: Bugünün semt pazarları. Hürriyet Semt Pazarı. Aydınlık Evler Mahallesi Ziya Paşa Caddesi. Yeşil Mahalle Semt Pazarı. Yeşil Mahalle İnevler Sokak. Ziya Gökalp Semt Pazarı. Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak. Hacılar İlçe Semt Pazarı. Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No 4. Alaaddin Halk Pazarı. Alaaddin Kasabası 38820 Sarıoğlan. Merkez Semt Pazarı. Kara Mustafa Paşa Mahallesi Etyemez Sokak İncesu.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum ben Merve Sersoy Yıldırım. Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yoğun çabasıyla alevler kontrol altına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzun menziline ulaştırılması hayati önemdedir. On binlerce canımıza ve ülkemizin 40 yılına mal olan bu meseleyi devlet millet el ele vererek kalıcı bir biçimde çözeceğiz dedi. Rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasından tutuklanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni partinin İstanbul'daki ilk üyesi oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması'na ilişkin bu anlaşma, üç kardeş ülkenin ortak güvenlik anlayışını, dayanışma iradesini, bölgesel barış ve istikrarını sahiplenerek koruma kararlılığını ortaya koyan son derece önemli tarihi bir adımdır, dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Anlaşması'na ilişkin, Mekke'de üç ülke arasında yapılan bu temel liderlerimizin ortaya koyduğu tarihi bir inisiyatif olmuştur, dedi. Mısır'ın ittifaka katılma konusu üzerinde çalıştığını belirten Fidan, Mısır bizim doğal ortağımız, yakında resmi ortağımız da olur ifadelerini kullandı. Red Kitler Organize Suç Örgütü Elebaşı Ferhat Delen ile Erdoğan Aykut Organize Suç Örgütü Elebaşı Erdoğan Aykut'un da aralarında bulunduğu 8 şüpheli Gürcistan'da yakalanarak Sarp Kara Hudut kapısı üzerinden Türkiye'ye getirildi. Milli Savunma Bakanlığı terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayanların başvuru sürecinin 1 Eylül'de E-Devlet kapısı üzerinden erişime açılacağını duyurdu. Akaryakıt sektöründen edindiğimiz bilgilere göre benzinin litre fiyatına ortalama 1 lira 5 kuruş, motorine ise 8 lira 89 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibariyle pompaya yansıdı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.

0: Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spor bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Çekya'nın Hradec Kralove ekibini Tüpraş stadında 1-0 yenen Beşiktaş, bu sezon Avrupa'da yoluna devam etmeyi garantiledi. Milli sporcu Doruk Yoğurtçuoğlu, Fransa'da düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nı 12. sırada bitirdi. 2027 İspanya Süper Kupa maçları 2-7 Şubat'ta İstanbul'da oynanacak. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD'de düzenlenen BTA 1000 Cincinnati Open'ın ilk turunda Avustralyalı Darya Kasatkina'yı 2-1 yenerek ikinci tura yükseldi. Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Arka Çorum FK'yı konuk edecek. Dünyanın en zorlu meydan okuması Ocean's 7'yi bitiren ilk ve tek Türk Bengisu Avcı'nın cesaret dolu hikayesi Deniz Yıldızı Bir Cesaret Öyküsü belgeseli oldu.

0: Medyal tarafından yapılan filmin ön gösterimi İstanbul Fişekhane'de gerçekleştirildi.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
1: Radyo Radar.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Fransa'nın doğusundaki Bourg-Audin-Joleye kentinde kompozisyon kartları üzerine uzmanlaşmış bir mağazaya düzenlenen baskında yaklaşık 8.000 euro değerinde Pokemon kartı çalındı. Fransa'nın güneyindeki Gravelines nükleer güç santrali deniz anası akını nedeniyle 2 yıl üst üste aynı tarihte durdurulmak zorunda kaldı. Umman açıklarında karaya oturan bir tankerde meydana gelen petrol sızıntısının yüzlerce kilometre karelik bir alanı kapladığını ve Umman denizinde büyük bir ekolojik felaket endişesine yol açtığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, yabancı siber suç örgütlerine karşı özel şirketlerin siber operasyonlara dahil edilmesini öngören yeni bir karara imza attı. Selanik'ten Memmingen'e gitmek üzere havalanan Ryanair'a ait bir yolcu uçağında motor pervanesinin kopması sonucu büyük bir tehlike atlatıldı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum, ben Rabia Aksoy. Yapay zeka teknolojileri küresel ölçekte iş yapış biçimlerini dönüştürmeye devam ederken, sektöre akan devasa sermayenin geri dönüş hızı finans dünyasında yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen isimleri Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç oldu. Baykar'ın milli siyah ihracatında yakaladığı küresel başarı, yöneticilerin üst üste 5. kez Türkiye'nin en çok gelir vergisi veren isimleri listesinde zirveye taşıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, havalimanlarının yıllık yolcu kapasitesini 24 yılda 55 milyondan 397,4 milyonun üzerine çıkardıklarını belirterek, böylece yıllık kapasitemiz 26 Avrupa Birliği ülkesinin toplam nüfusundan daha fazla yolcuya hizmet verebilecek düzeye ulaştı ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin hızla geliştiğini belirterek, geçen yıl ticaretimiz %45 oranında arttı. Bu senede ilk 7 ayda %16 oranında arttı. Tabii ticari ve ekonomik ilişkiler geliştikçe ülkelerin halklarının da refahı artacaktır dedi. Türkiye ve Libya arasında çalışma ve istihdam alanlarında işbirliği mutabakat zaptı imzalandı. Tarım ve Orman Bakanlığı yılın ilk 6 ayında 2,9 milyon çiftçiye toplam 106 milyar 22 milyon lira tarımsal destek ödemesi yaptı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini %28 olarak yukarı yönlü güncellediklerini belirterek, enflasyonun 2027 yıl sonunda %15'e, 2028 yıl sonunda ise %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz dedi. Türkiye'de Temmuz'da konut satışları yıllık bazda %17 azalarak 123.603 oldu. İpotekli satışlar %23,7 artarken yabancılara konut satışları %1,9 yükseldi. Bankaların müşterilerine sunduğu ve para transferlerini kolaylaştıran ödeme iste özelliği, siber dolandırıcılar tarafından özellikle araç ve konut ilanlarında kapora tuzağına dönüştürülürken, adli bilişim uzmanı işlem öncesinde gönderilen taleplerin içeriğini dikkatle kontrol etmeleri konusunda vatandaşları uyarıyor. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün. Serbest piyasada dolar 47 lira 88 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 55 lira 30 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6660 liradan, çeyrek altın ise 10791 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kayseri ve Sivas'ın doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 31, en düşük sıcaklık ise 14 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklığı bakacak olursak Pınarbaşı 28, Akkışla, Bünyan, Özvatan, İncesu, Sarıoğlan, Tomarza ve Sarız 29, Yahyalı ve Yeşilhisar 30, Felahiye 31 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle: Yozgat 24, Nevşehir 27, Sivas 28, Kırşehir 29, Niğde 30 derece ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 28, Ankara 30, İzmir ise 36 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. AK Parti'nin 25. yılı dolayısıyla 81 ildeki tüm AK Parti teşkilatları Ankara Millet Bahçesi'nde 14 Ağustos Cuma günü 17.30'da bir araya gelecek. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından motokurilerin çalışma koşulları hakkında yapılan açıklamada Saadet Partisi olarak alın terinin karşılığını bulduğu, çalışanların haklarının korunduğu ve hiçbir emekçinin ekmeğiyle can güvenliği arasında tercih yapmak zorunda kalmadığı bir Türkiye için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz denildi. Kayseri'de durakta tramvay çarpması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti. Kayseri'de polis ekiplerince kent genelinde toplam 54 noktada gerçekleştirilen Şehit Murat Akpınar 13 eş zamanlı huzur asayiş uygulamaları neticesinde 23.529 şahıs ve 8.595 araç sorgulanırken 106 aranan şahıs yakalandı. Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalar neticesinde 415 sürücüye cep telefonu, 290 sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek ve 176 sürücüye kırmızı ışık ihlali maddelerinden cezai işlem uygulandı. TFF Kadınlar Süper Ligi takımlarından Kayseri Kadın FK, hazırlıklarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Ahmet Spor Kadın Futbol Takımı ile yaptığı hazırlık maçını kaybetti. Kayserispor'da Rus futbolcu German Onuka ile olan sözleşme karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler. Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A Koca Sinan. Telefon: 0352 220 0011, 0533 652 0045.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: yükselen değerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu

ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar

0: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi,
1: konuşalım vay vay,
0: göz

0: fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums

0: Alp Semt Pazarı, Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak, Hacılar İlçe Semt Pazarı, Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No 4, Alaaddin Halk Pazarı, Alaaddin Kasabası 38.820 Sarıoğlan, Merkez Semt Pazarı, Kara Mustafa Paşa Mahallesi Etyemez Sokak İnce Su.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
0: Gelişmeleri aktarıyorum ben Merve Sersoy Yıldırım. Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yoğun çabasıyla alevler kontrol altına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzun menziline ulaştırılması hayati önemdedir. On binlerce canımıza ve ülkemizin 40 yılına mal olan bu meseleyi devlet millet el ele vererek kalıcı bir biçimde çözeceğiz dedi. Rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasından tutuklanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni partinin İstanbul'daki ilk üyesi oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması'na ilişkin bu anlaşma, üç kardeş ülkenin ortak güvenlik anlayışını, dayanışma iradesini, bölgesel barış ve istikrarını sahiplenerek koruma kararlılığını ortaya koyan son derece önemli tarihi bir adımdır, dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Anlaşması'na ilişkin, Mekke'de üç ülke arasında yapılan bu temel liderlerimizin ortaya koyduğu tarihi bir inisiyatif olmuştur, dedi. Mısır'ın ittifaka katılma konusu üzerinde çalıştığını belirten Fidan, Mısır bizim doğal ortağımız, yakında resmi ortağımız da olur ifadelerini kullandı. Red Kitler Organize Suç Örgütü Elebaşı Ferhat Delen ile Erdoğan Aykut Organize Suç Örgütü Elebaşı Erdoğan Aykut'un da aralarında bulunduğu 8 şüpheli Gürcistan'da yakalanarak Sarp Kara Hudut kapısı üzerinden Türkiye'ye getirildi. Milli Savunma Bakanlığı terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayanların başvuru sürecinin 1 Eylül'de E-Devlet kapısı üzerinden erişime açılacağını duyurdu. Akaryakıt sektöründen edindiğimiz bilgilere göre benzinin litre fiyatına ortalama 1 lira 5 kuruş, motorine ise 8 lira 89 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibariyle pompaya yansıdı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.

0: ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spor bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Çekya'nın Hradec Kralove ekibini Tüpraş stadında 1-0 yenen Beşiktaş, bu sezon Avrupa'da yoluna devam etmeyi garantiledi. Milli sporcu Doruk Yoğurtçuoğlu, Fransa'da düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nı 12. sırada bitirdi. 2027 İspanya Süper Kupa maçları 2-7 Şubat'ta İstanbul'da oynanacak. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD'de düzenlenen BTA 1000 Cincinnati Open'ın ilk turunda Avustralyalı Darya Kasatkina'yı 2-1 yenerek ikinci tura yükseldi. Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Ligi'nin ilk haftasında yarın Arka Çorum FK'yı konuk edecek. Dünyanın en zorlu meydan okuması Ocean's 7'yi bitiren ilk ve tek Türk Bengisu Avcı'nın cesaret dolu hikayesi Deniz Yıldızı Bir Cesaret Öyküsü belgeseli oldu. Medyal tarafından yapılan filmin ön gösterimi İstanbul Fişekhane'de gerçekleştirildi.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Trafik kuralları sizi korkutmak için değil, korumak içindir.
0: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Sağlık Rehberi.
1: 91.8'de Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba. Ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde, Sağlık Bakanlığı'nca hayata geçirilen uzaktan hasta değerlendirme sistemiyle vatandaşlar uzaktan psikolojik destek, sigara bırakma polikliniği ve sosyal destek hizmetlerinden yararlanabiliyor. Sağlık Bakanlığı bu yılın ilk 6 ayında 1311'i acil, 8782'si diğer endikasyonlar kapsamında olmak üzere 10.093 hastanın hiperbarik oksijen tedavisinden yararlandığını duyurdu. Demastan uzak bir yaşam için tam olarak nelerin etkili olduğu henüz netleşmemiş olmakla birlikte, işitme kaybından hava kirliliğine kadar birçok risk faktörünün varlığı biliniyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde etkisini gösteren büyük Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısının 4000'i aşması üzerine yetkililer virüsün mutasyona uğramış olabileceğinden endişe ediyor. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, kademeli önlemler döneminin sona erdiğini açıklayarak müdahale planını en üst seviyeye çıkaracak. Hava sıcaklığındaki artışın önemli ölçüde dikkat kaybına yol açtığına dikkat çekerek uzun yolda araç kullanacaklara düzenli aralıklarla su tüketmeleri ve mola vermeleri tavsiyesinde bulunuldu. ABD'li araştırmacılar yapay zeka kullanarak 16 virüs üretti. Virüslerin yalnızca bakterileri enfekte ettiği, insanlar için herhangi bir tehdit oluşturulmadığı ifade edildi. Gelinen nokta hastalıkların tedavisinde yeni bir dönemin kapısını açabilecek çok önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirildi. Son 35 yılda dünyanın farklı bölgelerinde yürütülen ALS çalışmalarını inceleyen bilim insanları, iş ortamında pestisitlere maruz kalan kişilerin ALS geliştirme riskinin %61 ila 71 daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Fransa'nın doğusundaki Bourgogne-Jolet kentinde kompozisyon kartları üzerine uzmanlaşmış bir mağazaya düzenlenen baskında yaklaşık 8.000 euro değerinde Pokemon kartı çalındı. Fransa'nın güneyindeki Gravelines nükleer güç santrali deniz anası akını nedeniyle 2 yıl üst üste aynı tarihte durdurulmak zorunda kaldı. Umman açıklarında karaya oturan bir tankerde meydana gelen petrol sızıntısının yüzlerce kilometre karelik bir alanı kapladığını ve Umman denizinde büyük bir ekolojik felaket endişesine yol açtığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, yabancı siber suç örgütlerine karşı özel şirketlerin siber operasyonlara dahil edilmesini öngören yeni bir karara imza attı. Selanik'ten Memmingen'e gitmek üzere havalanan Ryanair'a ait bir yolcu uçağında motor pervanesinin kopması sonucu büyük bir tehlike atlatıldı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Yapay zeka teknolojileri küresel ölçekte iş yapış biçimlerini dönüştürmeye devam ederken, sektöre akan devasa sermayenin geri dönüş hızı finans dünyasında yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen isimleri Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç oldu. Baykar'ın milli siyah ihracatında yakaladığı küresel başarı, yöneticilerin üst üste 5. kez Türkiye'nin en çok gelir vergisi veren isimleri listesinde zirveye taşıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, havalimanlarının yıllık yolcu kapasitesini 24 yılda 55 milyondan 397,4 milyonun üzerine çıkardıklarını belirterek, böylece yıllık kapasitemiz 26 Avrupa Birliği ülkesinin toplam nüfusundan daha fazla yolcuya hizmet verebilecek düzeye ulaştı ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin hızla geliştiğini belirterek, geçen yıl ticaretimiz %45 oranında arttı. Bu senede ilk 7 ayda %16 oranında arttı. Tabi ticari ve ekonomik ilişkiler geliştikçe ülkelerin halklarının da refahı artacaktır dedi. Türkiye ve Libya arasında çalışma ve istihdam alanlarında işbirliği mutabakat zaptı imzalandı. Tarım ve Orman Bakanlığı yılın ilk 6 ayında 2,9 milyon çiftçiye toplam 106 milyar 22 milyon lira tarımsal destek ödemesi yaptı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini %28 olarak yukarı yönlü güncellediklerini belirterek, enflasyonun 2027 yıl sonunda %15'e, 2028 yıl sonunda ise %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz dedi. Türkiye'de Temmuz'da konut satışları yıllık bazda %17 azalarak 123.603 oldu. İpotekli satışlar %23,7 artarken yabancılara konut satışları %1,9 yükseldi. Bankaların müşterilerine sunduğu ve para transferlerini kolaylaştıran ödeme iste özelliği, siber dolandırıcılar tarafından özellikle araç ve konut ilanlarında kapora tuzağına dönüştürülürken, adli bilişim uzmanı işlem öncesinde gönderilen taleplerin içeriğini dikkatle kontrol etmeleri konusunda vatandaşları uyarıyor. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün. Serbest piyasada dolar 47 lira 88 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 55 lira 30 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6660 liradan, çeyrek altın ise 10791 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kayseri ve Sivas'ın doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 31, en düşük sıcaklık ise 14 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklığı bakacak olursak Pınarbaşı 28, Akkışla, Bünyan, Özvatan, İncesu, Sarıoğlan, Tomarza ve Sarız 29, Yahyalı ve Yeşilhisar 30, Felahiye 31 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle: Yozgat 24, Nevşehir 27, Sivas 28, Kırşehir 29, Niğde 30 derece ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 28, Ankara 30, İzmir ise 36 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar.

0: yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. AK Parti'nin 25. yılı dolayısıyla 81 ildeki tüm AK Parti teşkilatları Ankara Millet Bahçesi'nde 14 Ağustos Cuma günü 17.30'da bir araya gelecek. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından motokurilerin çalışma koşulları hakkında yapılan açıklamada Saadet Partisi olarak alın terinin karşılığını bulduğu, çalışanların haklarının korunduğu ve hiçbir emekçinin ekmeğiyle can güvenliği arasında tercih yapmak zorunda kalmadığı bir Türkiye için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz denildi. Kayseri'de durakta tramvay çarpması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti. Kayseri'de polis ekiplerince kent genelinde toplam 54 noktada gerçekleştirilen Şehit Murat Akpınar 13 eş zamanlı huzur asayiş uygulamaları neticesinde 23.529 şahıs ve 8.595 araç sorgulanırken 106 aranan şahıs yakalandı. Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalar neticesinde 415 sürücüye cep telefonu, 290 sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek ve 176 sürücüye kırmızı ışık ihlali maddelerinden cezai işlem uygulandı. TFF Kadınlar Süper Ligi takımlarından Kayseri Kadın FK, hazırlıklarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Ahmet Spor Kadın Futbol Takımı ile yaptığı hazırlık maçını kaybetti. Kayserispor'da Rus futbolcu German Onuka ile olan sözleşme karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar.

0: Bel Villa'dan oluşan projede 4 artı 1 ve 5 artı 1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
2: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği

Kasay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar.

Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştırıcı

0: 8'e bekliyoruz.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Ah be, Profilo varmış. Oh oh. Ah be, Profilo varmış.
6: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.

Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 90

0: Aktarıyorum ben Merve Sersoy Yıldırım. Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yoğun çabasıyla alevler kontrol altına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzun menziline ulaştırılması hayati önemdedir. On binlerce canımıza ve ülkemizin 40 yılına mal olan bu meseleyi devlet millet el ele vererek kalıcı bir biçimde çözeceğiz dedi. Rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasından tutuklanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni partinin İstanbul'daki ilk üyesi oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması'na ilişkin bu anlaşma, üç kardeş ülkenin ortak güvenlik anlayışını, dayanışma iradesini, bölgesel barış ve istikrarını sahiplenerek koruma kararlılığını ortaya koyan son derece önemli tarihi bir adımdır, dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Anlaşması'na ilişkin, Mekke'de üç ülke arasında yapılan bu temel liderlerimizin ortaya koyduğu tarihi bir inisiyatif olmuştur, dedi. Mısır'ın ittifaka katılma konusu üzerinde çalıştığını belirten Fidan, Mısır bizim doğal ortağımız, yakında resmi ortağımız da olur ifadelerini kullandı. Red Kitler Organize Suç Örgütü Elebaşı Ferhat Delen ile Erdoğan Aykut Organize Suç Örgütü Elebaşı Erdoğan Aykut'un da aralarında bulunduğu 8 şüpheli Gürcistan'da yakalanarak Sarp Kara Hudut kapısı üzerinden Türkiye'ye getirildi. Milli Savunma Bakanlığı terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayanların başvuru sürecinin 1 Eylül'de E-Devlet kapısı üzerinden erişime açılacağını duyurdu. Akaryakıt sektöründen edindiğimiz bilgilere göre benzinin litre fiyatına ortalama 1 lira 5 kuruş, motorine ise 8 lira 89 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibariyle pompaya yansıdı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da

0: Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spor bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Çekya'nın Hradec Kralove ekibini Tüpraş stadında 1-0 yenen Beşiktaş, bu sezon Avrupa'da yoluna devam etmeyi garantiledi. Milli sporcu Doruk Yoğurtçuoğlu, Fransa'da düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nı 12. sırada bitirdi. 2027 İspanya Süper Kupa maçları 2-7 Şubat'ta İstanbul'da oynanacak. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD'de düzenlenen BTA 1000 Cincinnati Open'ın ilk turunda Avustralyalı Darya Kasatkina'yı 2-1 yenerek ikinci tura yükseldi. Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Arka Çorum FK'yı konuk edecek. Dünyanın en zorlu meydan okuması Oceans 7'yi bitiren ilk ve tek Türk Bengisu Avcı'nın cesaret dolu hikayesi Deniz Yıldızı Bir Cesaret Öyküsü belgeseli oldu. Medyal tarafından yapılan filmin ön gösterimi İstanbul Fişekhane'de gerçekleştirildi.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, aşırı hız sizi sevdiklerinizden çok uzaklara götürür.
0: Radyo Radar.

0: başlayalım.
1: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
2: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Fransa'nın doğusundaki Bourgogne-Jolie kentinde kompozisyon kartları üzerine uzmanlaşmış bir mağazaya düzenlenen baskında yaklaşık 8.000 euro değerinde Pokemon kartı çalındı. Fransa'nın güneyindeki Gravelines nükleer güç santrali deniz anası akını nedeniyle 2 yıl üst üste aynı tarihte durdurulmak zorunda kaldı. Umman açıklarında karaya oturan bir tankerde meydana gelen petrol sızıntısının yüzlerce kilometre karelik bir alanı kapladığını ve Umman denizinde büyük bir ekolojik felaket endişesine yol açtığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, yabancı siber suç örgütlerine karşı özel şirketlerin siber operasyonlara dahil edilmesini öngören yeni bir karara imza attı. Selanik'ten Memmingen'e gitmek üzere havalanan Ryanair'a ait bir yolcu uçağında motor pervanesinin kopması sonucu büyük bir tehlike atlatıldı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum, ben Rabia Aksoy. Yapay zeka teknolojileri küresel ölçekte iş yapış biçimlerini dönüştürmeye devam ederken, sektöre akan devasa sermayenin geri dönüş hızı finans dünyasında yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen isimleri Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç oldu. Baykar'ın milli siyah ihracatında yakaladığı küresel başarı, yöneticilerin üst üste 5. kez Türkiye'nin en çok gelir vergisi veren isimleri listesinde zirveye taşıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, havalimanlarının yıllık yolcu kapasitesini 24 yılda 55 milyondan 397,4 milyonun üzerine çıkardıklarını belirterek, böylece yıllık kapasitemiz 26 Avrupa Birliği ülkesinin toplam nüfusundan daha fazla yolcuya hizmet verebilecek düzeye ulaştı ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin hızla geliştiğini belirterek, geçen yıl ticaretimiz %45 oranında arttı. Bu senede ilk 7 ayda %16 oranında arttı. Tabii ticari ve ekonomik ilişkiler geliştikçe ülkelerin halklarının da refahı artacaktır dedi. Türkiye ve Libya arasında çalışma ve istihdam alanlarında işbirliği mutabakat zaptı imzalandı. Tarım ve Orman Bakanlığı yılın ilk 6 ayında 2,9 milyon çiftçiye toplam 106 milyar 22 milyon lira tarımsal destek ödemesi yaptı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini %28 olarak yukarı yönlü güncellediklerini belirterek, enflasyonun 2027 yıl sonunda %15'e, 2028 yıl sonunda ise %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz dedi. Türkiye'de Temmuz'da konut satışları yıllık bazda %17 azalarak 123.603 oldu. İpotekli satışlar %23,7 artarken yabancılara konut satışları %1,9 yükseldi. Bankaların müşterilerine sunduğu ve para transferlerini kolaylaştıran ödeme iste özelliği, siber dolandırıcılar tarafından özellikle araç ve konut ilanlarında kapora tuzağına dönüştürülürken, adli bilişim uzmanı işlem öncesinde gönderilen taleplerin içeriğini dikkatle kontrol etmeleri konusunda vatandaşları uyarıyor. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün. Serbest piyasada dolar 47 lira 88 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 55 lira 30 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6660 liradan, çeyrek altın ise 10791 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kayseri ve Sivas'ın doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 31, en düşük sıcaklık ise 14 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklık bakacak olursak Pınarbaşı 28, Akkışla, Bünyan, Özvatan, İncesu, Sarıoğlan, Tomarza ve Sarız 29, Yahyalı ve Yeşilhisar 30, Felahiye 31 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle: Yozgat 24, Nevşehir 27, Sivas 28, Kırşehir 29, Niğde 30 derece ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 28, Ankara 30, İzmir ise 36 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar

0: Yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. AK Parti'nin 25. yılı dolayısıyla 81 ildeki tüm AK Parti teşkilatları Ankara Millet Bahçesi'nde 14 Ağustos Cuma günü 17.30'da bir araya gelecek. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından motokurilerin çalışma koşulları hakkında yapılan açıklamada Saadet Partisi olarak alın terinin karşılığını bulduğu, çalışanların haklarının korunduğu ve hiçbir emekçinin ekmeğiyle can güvenliği arasında tercih yapmak zorunda kalmadığı bir Türkiye için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz denildi. Kayseri'de durakta tramvay çarpması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti. Kayseri'de polis ekiplerince kent genelinde toplam 54 noktada gerçekleştirilen Şehit Murat Akpınar 13 eş zamanlı huzur asayiş uygulamaları neticesinde 23.529 şahıs ve 8.595 araç sorgulanırken 106 aranan şahıs yakalandı. Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalar neticesinde 415 sürücüye cep telefonu, 290 sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek ve 176 sürücüye kırmızı ışık ihlali maddelerinden cezai işlem uygulandı. TFF Kadınlar Süper Ligi takımlarından Kayseri Kadın FK, hazırlıklarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Ahmet Spor Kadın Futbol Takımı ile yaptığı hazırlık maçını kaybetti. Kayserispor'da Rus futbolcu German Onuka ile olan sözleşme karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar.

0: 3 özel villadan oluşan projede 4 artı 1 ve 5 artı 1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011 0.

hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu

0: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, Yıldızların Altında nostaljik yaz sineması keyfi,
1: Konuşalım, vay vay.
0: Göz kamaşı.

0: 8'e bekliyoruz.
1: Kayseri'de cheese paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı cheese paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de. Mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum ben Merve Sersoy Yıldırım. Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yoğun çabasıyla alevler kontrol altına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzun menziline ulaştırılması hayati önemdedir. On binlerce canımıza ve ülkemizin 40 yılına mal olan bu meseleyi devlet millet el ele vererek kalıcı bir biçimde çözeceğiz dedi. Rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasından tutuklanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni partinin İstanbul'daki ilk üyesi oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması'na ilişkin bu anlaşma, üç kardeş ülkenin ortak güvenlik anlayışını, dayanışma iradesini, bölgesel barış ve istikrarını sahiplenerek koruma kararlılığını ortaya koyan son derece önemli tarihi bir adımdır, dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Anlaşması'na ilişkin, Mekke'de 3 ülke arasında yapılan bu temel liderlerimizin ortaya koyduğu tarihi bir inisiyatif olmuştur, dedi. Mısır'ın ittifaka katılma konusu üzerinde çalıştığını belirten Fidan, Mısır bizim doğal ortağımız, yakında resmi ortağımız da olur ifadelerini kullandı. Red Kitler Organize Suç Örgütü Elebaşı Ferhat Delen ile Erdoğan Aykut Organize Suç Örgütü Elebaşı Erdoğan Aykut'un da aralarında bulunduğu 8 şüpheli Gürcistan'da yakalanarak Sarp Kara Hudut kapısı üzerinden Türkiye'ye getirildi. Milli Savunma Bakanlığı terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayanların başvuru sürecinin 1 Eylül'de E-Devlet kapısı üzerinden erişime açılacağını duyurdu. Akaryakıt sektöründen edindiğimiz bilgilere göre benzinin litre fiyatına ortalama 1 lira 5 kuruş, motorine ise 8 lira 89 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibariyle pompaya yansıdı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.

0: şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spor bülteniyle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Çekya'nın Hradec Kralove ekibini Tüpraş stadında 1-0 yenen Beşiktaş, bu sezon Avrupa'da yoluna devam etmeyi garantiledi. Milli sporcu Doruk Yoğurtçuoğlu, Fransa'da düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nı 12. sırada bitirdi. 2027 İspanya Süper Kupa maçları 2-7 Şubat'ta İstanbul'da oynanacak. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD'de düzenlenen WTA 1000 Cincinnati Open'ın ilk turunda Avustralyalı Darya Kasatkina'yı 2-1 yenerek ikinci tura yükseldi. Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Arka Çorum FK'yı konuk edecek. Dünyanın en zorlu meydan okuması Oceans 7'yi bitiren ilk ve tek Türk Bengisu Avcı'nın cesaret dolu hikayesi Deniz Yıldızı Bir Cesaret Öyküsü belgeseli oldu. Medyal tarafından yapılan filmin ön gösterimi İstanbul Fişekhane'de gerçekleştirildi.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Trafik kazaları çiğnenmiş kuralların intikamıdır.
0: Radyo Radar 94.5.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Fransa'nın doğusundaki Bourg-Odin, Joleye kentinde kompozisyon kartları üzerine uzmanlaşmış bir mağazaya düzenlenen baskında yaklaşık 8 bin euro değerinde Pokemon kartı çalındı. Fransa'nın güneyindeki Gravelines nükleer güç santrali deniz anası akını nedeniyle 2 yıl üst üste aynı tarihte durdurulmak zorunda kaldı. Umman açıklarında karaya oturan bir tankerde meydana gelen petrol sızıntısının yüzlerce kilometre karelik bir alanı kapladığını ve Umman denizinde büyük bir ekolojik felaket endişesine yol açtığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, yabancı siber suç örgütlerine karşı özel şirketlerin siber operasyonlara dahil edilmesini öngören yeni bir karara imza attı. Selanik'ten Memmingen'e gitmek üzere havalanan Ryanair'a ait bir yolcu uçağında motor pervanesinin kopması sonucu büyük bir tehlike atlatıldı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 90.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum, ben Rabia Aksoy. Yapay zeka teknolojileri küresel ölçekte iş yapış biçimlerini dönüştürmeye devam ederken, sektöre akan devasa sermayenin geri dönüş hızı finans dünyasında yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen isimleri Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç oldu. Baykar'ın milli siyah ihracatında yakaladığı küresel başarı, yöneticilerin üst üste 5. kez Türkiye'nin en çok gelir vergisi veren isimleri listesinde zirveye taşıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, havalimanlarının yıllık yolcu kapasitesini 24 yılda 55 milyondan 397,4 milyonun üzerine çıkardıklarını belirterek, böylece yıllık kapasitemiz 26 Avrupa Birliği ülkesinin toplam nüfusundan daha fazla yolcuya hizmet verebilecek düzeye ulaştı ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin hızla geliştiğini belirterek, geçen yıl ticaretimiz %45 oranında arttı. Bu senede ilk 7 ayda %16 oranında arttı. Tabi ticari ve ekonomik ilişkiler geliştikçe ülkelerin halklarının da refahı artacaktır dedi. Türkiye ve Libya arasında çalışma ve istihdam alanlarında işbirliği mutabakat zaptı imzalandı. Tarım ve Orman Bakanlığı yılın ilk 6 ayında 2,9 milyon çiftçiye toplam 106 milyar 22 milyon lira tarımsal destek ödemesi yaptı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini %28 olarak yukarı yönlü güncellediklerini belirterek, enflasyonun 2027 yıl sonunda %15'e, 2028 yıl sonunda ise %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz dedi. Türkiye'de Temmuz'da konut satışları yıllık bazda %17 azalarak 123.603 oldu. İpotekli satışlar %23,7 artarken yabancılara konut satışları %1,9 yükseldi. Bankaların müşterilerine sunduğu ve para transferlerini kolaylaştıran ödeme iste özelliği, siber dolandırıcılar tarafından özellikle araç ve konut ilanlarında kapora tuzağına dönüştürülürken, adli bilişim uzmanı işlem öncesinde gönderilen taleplerin içeriğini dikkatle kontrol etmeleri konusunda vatandaşları uyarıyor. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün. Serbest piyasada dolar 47 lira 88 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 55 lira 30 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6660 liradan, çeyrek altın ise 10791 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kayseri ve Sivas'ın doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 31, en düşük sıcaklık ise 14 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklığı bakacak olursak Pınarbaşı 28, Akkışla, Bünyan, Özvatan, İncesu, Sarıoğlan, Tomarza ve Sarız 29, Yahyalı ve Yeşilhisar 30, Felahiye 31 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle: Yozgat 24, Nevşehir 27, Sivas 28, Kırşehir 29, Niğde 30 derece ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 28, Ankara 30, İzmir ise 36 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dijital Manşet.
1: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, adeta teknoloji iklimi Güneydoğu'dan esecek. Dünyada medeniyet tarihinin başlangıcı nasıl ki bu topraklardan olduysa, teknoloji rüzgarı da yine bu mümbit, bu bereketli topraklardan canlanacak, dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK'la 2019 yılında hayata geçirdikleri Kutup Araştırmaları Enstitüsü'nün öncülüğünde Türk bilim insanlarının bilimsel araştırmaları gerçekleştiriyor olmasını sağlamaktan onur duyduklarını belirterek, bugüne dek 10 Antarktika, 6 Arktik bilim seferini Türk bilim insanları gerçekleştirdi, dedi. Türkiye, ilk kez katıldığı Uluslararası Nükleer Bilim Olimpiyatı'nda tüm yarışmacılarıyla dereceye girerek 1 altın ve 3 bronz madalya kazandı. Dünyanın önde gelen uzay aktörleri 5-9 Ekim'de Antalya'da düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde uzayın barışçıl kullanımı temelinde dünyanın daha fazla alana ihtiyacı var teması altında bir araya gelecek. Havelsan'la Türk Dil Kurumu arasında Türk Dili Bilgi Sistemi projesi için imzalar atıldı. İşbirliği kapsamında Türk Dil Kurumu'nun kurumsal arşivleri Havelsan'ın yerli büyük veri platformu Orion'la güvenli şekilde analiz edilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamuda şeffaflık ve hesap verebilirliği artırmak amacıyla devreye aldığı yapay zeka destekli muhasebe ve ileri analitik projesiyle bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi. Türkiye'de merkezi yönetim bütçesinden araştırma ve geliştirme faaliyetleri için geçen yıl 253 milyar 544 milyon lira harcama yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5G abone sayısının 4 ayda 44,5 milyona ulaştığını açıkladı.
0: Dijital Manşet. Radyo Radar.

0: Yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. AK Parti'nin 25. yılı dolayısıyla 81 ildeki tüm AK Parti teşkilatları Ankara Millet Bahçesi'nde 14 Ağustos Cuma günü 17.30'da bir araya gelecek. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından motokurilerin çalışma koşulları hakkında yapılan açıklamada Saadet Partisi olarak alın terinin karşılığını bulduğu, çalışanların haklarının korunduğu ve hiçbir emekçinin ekmeğiyle can güvenliği arasında tercih yapmak zorunda kalmadığı bir Türkiye için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz denildi. Kayseri'de durakta tramvay çarpması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti. Kayseri'de polis ekiplerince kent genelinde toplam 54 noktada gerçekleştirilen Şehit Murat Akpınar 13 eş zamanlı huzur asayiş uygulamaları neticesinde 23.529 şahıs ve 8.595 araç sorgulanırken 106 aranan şahıs yakalandı. Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalar neticesinde 415 sürücüye cep telefonu, 290 sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek ve 176 sürücüye kırmızı ışık ihlali maddelerinden cezai işlem uygulandı. TFF Kadınlar Süper Ligi takımlarından Kayseri Kadın FK, hazırlıklarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Ahmet Spor Kadın Futbol Takımı ile yaptığı hazırlık maçını kaybetti. Kayserispor'da Rus futbolcu German Onuka ile olan sözleşme karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu

Aksay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar.

0: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer Elitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi,
1: konuşalım vay vay,
0: göz kamaşı.

0: Güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilokumsmol AVM'de. Profilokumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilokumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.

0: özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A Koca Sinan. Telefon: 0352 220 0011, 0533 652 0045. İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
2: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 94.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum ben Merve Sersoy Yıldırım. Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yoğun çabasıyla alevler kontrol altına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzun menziline ulaştırılması hayati önemdedir. On binlerce canımıza ve ülkemizin 40 yılına mal olan bu meseleyi devlet millet el ele vererek kalıcı bir biçimde çözeceğiz dedi. Rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasından tutuklanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni partinin İstanbul'daki ilk üyesi oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması'na ilişkin bu anlaşma, üç kardeş ülkenin ortak güvenlik anlayışını, dayanışma iradesini, bölgesel barış ve istikrarını sahiplenerek koruma kararlılığını ortaya koyan son derece önemli tarihi bir adımdır, dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Anlaşması'na ilişkin, Mekke'de üç ülke arasında yapılan bu temel liderlerimizin ortaya koyduğu tarihi bir inisiyatif olmuştur, dedi. Mısır'ın ittifaka katılma konusu üzerinde çalıştığını belirten Fidan, Mısır bizim doğal ortağımız, yakında resmi ortağımız da olur ifadelerini kullandı. Red Kitler Organize Suç Örgütü Elebaşı Ferhat Delen ile Erdoğan Aykut Organize Suç Örgütü Elebaşı Erdoğan Aykut'un da aralarında bulunduğu 8 şüpheli Gürcistan'da yakalanarak Sarp Kara Hudut kapısı üzerinden Türkiye'ye getirildi. Milli Savunma Bakanlığı terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayanların başvuru sürecinin 1 Eylül'de E-Devlet kapısı üzerinden erişime açılacağını duyurdu. Akaryakıt sektöründen edindiğimiz bilgilere göre benzinin litre fiyatına ortalama 1 lira 5 kuruş, motorine ise 8 lira 89 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibariyle pompaya yansıdı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.

0: Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spor bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Çekya'nın Hradec Kralove ekibini Tüpraş stadında 1-0 yenen Beşiktaş, bu sezon Avrupa'da yoluna devam etmeyi garantiledi. Milli sporcu Doruk Yoğurtçuoğlu, Fransa'da düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nı 12. sırada bitirdi. 2027 İspanya Süper Kupa maçları 2-7 Şubat'ta İstanbul'da oynanacak. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD'de düzenlenen WTA 1000 Cincinnati Open'ın ilk turunda Avustralyalı Darya Kasatkina'yı 2-1 yenerek ikinci tura yükseldi. Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Arka Çorum FK'yı konuk edecek. Dünyanın en zorlu meydan okuması Oceans 7'yi bitiren ilk ve tek Türk Bengisu Avcı'nın cesaret dolu hikayesi Deniz Yıldızı Bir Cesaret Öyküsü belgeseli oldu. Medyal tarafından yapılan filmin ön gösterimi İstanbul Fişekhane'de gerçekleştirildi.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: 91.8'de Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde, Sağlık Bakanlığı'nca hayata geçirilen uzaktan hasta değerlendirme sistemiyle vatandaşlar uzaktan psikolojik destek, sigara bırakma polikliniği ve sosyal destek hizmetlerinden yararlanabiliyor. Sağlık Bakanlığı bu yılın ilk 6 ayında 1311'i acil, 8782'si diğer endikasyonlar kapsamında olmak üzere 10.093 hastanın hiperbarik oksijen tedavisinden yararlandığını duyurdu. Demastan uzak bir yaşam için tam olarak nelerin etkili olduğu henüz netleşmemiş olmakla birlikte, işitme kaybından hava kirliliğine kadar birçok risk faktörünün varlığı biliniyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde etkisini gösteren büyük Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısının 4000'i aşması üzerine yetkililer virüsün mutasyona uğramış olabileceğinden endişe ediyor. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, kademeli önlemler döneminin sona erdiğini açıklayarak müdahale planını en üst seviyeye çıkaracak. Hava sıcaklığındaki artışın önemli ölçüde dikkat kaybına yol açtığına dikkat çekerek uzun yolda araç kullanacaklara düzenli aralıklarla su tüketmeleri ve mola vermeleri tavsiyesinde bulunuldu. ABD'li araştırmacılar yapay zeka kullanarak 16 virüs üretti. Virüslerin yalnızca bakterileri enfekte ettiği, insanlar için herhangi bir tehdit oluşturulmadığı ifade edildi. Gelinen nokta hastalıkların tedavisinde yeni bir dönemin kapısını açabilecek çok önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirildi. Son 35 yılda dünyanın farklı bölgelerinde yürütülen ALS çalışmalarını inceleyen bilim insanları, iş ortamında pestisitlere maruz kalan kişilerin ALS geliştirme riskinin %61 ila %71 daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Fizikçiler, atom çekirdeğinde yer alan proton ve nötron gibi parçacıkların kimliğini belirleyen temel özelliğin kuarklar tarafından değil, onları bir arada tutan gluon yapısı tarafından taşındığına dair ilk güçlü deneysel kanıtlara ulaştı. Fransa'nın Landes vilayetine bağlı Lublon köyünde devam eden orman yangınında 1100 hektarlık alanın küle döndüğü bildirildi. Fransa'nın kuzeyindeki Gravelines nükleer güç santrali, deniz anası akını nedeniyle 2 yıl üst üste aynı tarihte durdurulmak zorunda kaldı. Yabancı ülkelerdeki bilgi teknolojileri pozisyonlarında sahte kimliklerle uzaktan çalışan ve kazançlarını Pyongyang hükümetine gönderdikleri düşünülen Kuzey Koreliler, şirketlerin korkulu rüyası haline geldi. ABD'de 16 yıldır ilk kez aynı günde 3 idam cezasının infaz edildiği bildirildi. Fransa'nın doğusundaki Bourgogne-Jallieu kentinde koleksiyon kartları üzerine uzmanlaşmış bir mağazaya düzenlenen baskında yaklaşık 80 bin euro değerinde Pokemon kartı çalındı. İklim değişikliğinden kaynaklanan sıcak hava dalgalarının olağanüstü koşullarda yaşandığı Batı Avrupa'da bu yazın kayıtlardaki en sıcak yaz olacağı öngörülüyor. Belçika'da sıcaklıkların yer yer 38 dereceye ulaşmasının beklenmesi nedeniyle bugün bazı tren seferleri iptal edildi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasını süresiz olarak devam ettirebileceğini belirtti. Almanya'nın Kuzeyren-Vestfalya eyaletindeki Hürtgenwald beldesinde çıkan orman yangınının yerleşim bölgelerine yaklaşması üzerine yaklaşık 2000 kişinin tahliyesine başlandığı bildirildi. Umman açıklarında karaya oturan bir tankerde meydana gelen petrol sızıntısının yüzlerce kilometre karelik bir alanı kapladığı ve Umman denizinde büyük bir ekolojik felaket endişesine yol açtığı bildirildi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum, ben Rabia Aksoy. Yapay zeka teknolojileri küresel ölçekte iş yapış biçimlerini dönüştürmeye devam ederken, sektöre akan devasa sermayenin geri dönüş hızı finans dünyasında yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen isimleri Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç oldu. Baykar'ın milli siyah ihracatında yakaladığı küresel başarı, yöneticilerin üst üste 5. kez Türkiye'nin en çok gelir vergisi veren isimleri listesinde zirveye taşıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, havalimanlarının yıllık yolcu kapasitesini 24 yılda 55 milyondan 397,4 milyonun üzerine çıkardıklarını belirterek, böylece yıllık kapasitemiz 26 Avrupa Birliği ülkesinin toplam nüfusundan daha fazla yolcuya hizmet verebilecek düzeye ulaştı ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin hızla geliştiğini belirterek, geçen yıl ticaretimiz %45 oranında arttı. Bu senede ilk 7 ayda %16 oranında arttı. Tabii ticari ve ekonomik ilişkiler geliştikçe ülkelerin halklarının da refahı artacaktır dedi. Türkiye ve Libya arasında çalışma ve istihdam alanlarında işbirliği mutabakat zaptı imzalandı. Tarım ve Orman Bakanlığı yılın ilk 6 ayında 2,9 milyon çiftçiye toplam 106 milyar 22 milyon lira tarımsal destek ödemesi yaptı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini %28 olarak yukarı yönlü güncellediklerini belirterek, enflasyonun 2027 yıl sonunda %15'e, 2028 yıl sonunda ise %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz dedi. Türkiye'de Temmuz'da konut satışları yıllık bazda %17 azalarak 123.603 oldu. İpotekli satışlar %23,7 artarken yabancılara konut satışları %1,9 yükseldi. Bankaların müşterilerine sunduğu ve para transferlerini kolaylaştıran ödeme iste özelliği, siber dolandırıcılar tarafından özellikle araç ve konut ilanlarında kapora tuzağına dönüştürülürken, adli bilişim uzmanı işlem öncesinde gönderilen taleplerin içeriğini dikkatle kontrol etmeleri konusunda vatandaşları uyarıyor. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün. Serbest piyasada dolar 47 lira 88 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 55 lira 30 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6660 liradan, çeyrek altın ise 10791 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kayseri ve Sivas'ın doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 31, en düşük sıcaklık ise 14 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklık bakacak olursak Pınarbaşı 28, Akkışla, Bünyan, Özvatan, İncesu, Sarıoğlan, Tomarza ve Sarız 29, Yahyalı ve Yeşilhisar 30, Felahiye 31 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle: Yozgat 24, Nevşehir 27, Sivas 28, Kırşehir 29, Niğde 30 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 28, Ankara 30, İzmir ise 36 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar

0: Yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. AK Parti'nin 25. yılı dolayısıyla 81 ildeki tüm AK Parti teşkilatları Ankara Millet Bahçesi'nde 14 Ağustos Cuma günü 17.30'da bir araya gelecek. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından motokurilerin çalışma koşulları hakkında yapılan açıklamada Saadet Partisi olarak alın terinin karşılığını bulduğu, çalışanların haklarının korunduğu ve hiçbir emekçinin ekmeğiyle can güvenliği arasında tercih yapmak zorunda kalmadığı bir Türkiye için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz denildi. Kayseri'de durakta tramvay çarpması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti. Kayseri'de polis ekiplerince kent genelinde toplam 54 noktada gerçekleştirilen Şehit Murat Akpınar 13 eş zamanlı huzur asayiş uygulamaları neticesinde 23.529 şahıs ve 8.595 araç sorgulanırken 106 aranan şahıs yakalandı. Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalar neticesinde 415 sürücüye cep telefonu, 290 sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek ve 176 sürücüye kırmızı ışık ihlali maddelerinden cezai işlem uygulandı. TFF Kadınlar Süper Ligi takımlarından Kayseri Kadın FK, hazırlıklarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Ahmet Spor Kadın Futbol Takımı ile yaptığı hazırlık maçını kaybetti. Kayseri Spor'da Rus futbolcu German Onuka ile olan sözleşme karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
2: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdus Sever. Eğriköy Höyük'te arkeolojik kazı çalışmalarının başladığını duyuran Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri ve ülkemiz açısından büyük önem taşıyan Yeşilhisar Yeşilova Mahallesi'nde bulunan Eğriköy Höyük'te arkeolojik kazı çalışmaları başladı dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Menduh Büyükkılıç, kent genelindeki park, bahçe, mesire alanları ve ortak kullanım noktalarında son dönemde artan tahribatlara karşı vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Yamala Barajı çevresindeki 7,7 milyon yıllık fosil kazıları Kayseri Kent Konseyi tarafından düzenlenen yerinde inceleme programı ile değerlendirildi. Burada konuşan Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntoğuş şunları söyledi.
3: Biliyorsunuz uzun zamandır Kayseri'de Yamala Barajı'nın kıyısında şu anda Çevril'deyiz. Taşan'da, Hırka'da bu çalışmalar devam ediyor. Fosillerle ilgili bu bölgede çok önemli fosil örnekleri bulundu. Dünya bilim literatüründe de çok önemli yer ediniyor. 11 kişilik bir ekip uzun zamandır Kayseri'de fosil çalışmalarını yapıyorlar. Biz de daha önce belediyemizin buraya çok ziyaretleri oldu. Burada toplantılar yapıldı, basına tanıtıldı ama biz kent konseyinin ilgili insanlarının da burada gelip burayı görmelerini, çünkü hepsi çevresinde konuyu doğru şekilde anlatabilecek insanlar. Bugün hocalarımızla, kadın derneklerimizle, bütün katılmak isteyen herkesi davet ederek bir çalışma yaptık. Çalışmayı yerinde incelemekten dolayı, burada arkadaşlarımızla, ilgili insanlarla birlikte olmaktan dolayı çok memnunuz. Belediyemize, müze müdürlüğümüze, Kültür Bakanlığımıza, herkese teşekkür ediyoruz bu çalışmayı destekledikleri için.
2: Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından Develi ilçesinde durdurulan ticari takside yapılan aramada bir şahsın bağırsağında 116 adet kapsül şeklinde toplam 604 gram metamfetamin ele geçirildi. Melikgazi Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen salça kaynatma günlerinde detaylar belli oldu. Belirlenen alanlarda salça kaynatmak isteyen vatandaşların önceden rezervasyon yapmaları gerekiyor. Melikgazi salça kaynatma günleri 21-26 Ağustos tarihlerinde Eskişehir Bağları bölgesi, 27 Ağustos 6 Eylül tarihlerinde Belsin Kocatepe bölgesi, 7-20 Eylül tarihlerinde ise Mimar Sinan Mahallesi Evliyalar Parkı'nda düzenlenecek. Kayseri Spor altyapısında yetişen Alperen Öztaş'la Mustafa Tarık Obut yeni sezon öncesi kiralık olarak Tokat Belediye Spor'la anlaştı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültenle görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: Destekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
6: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
7: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
8: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.

0: Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler. Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu

ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar.

Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları.

Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteni ile yayındayız. Ben Serpil Yurdus Haber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün geriye baktığımızda AK Parti'nin çeyrek asrının Türkiye için tarihi bir dönüşüme karşılık geldiğini görüyoruz. Demokratik meşruiyet güçlendi. Devletimizin hizmet kapasitesi gelişti. Toplumun farklı kesimlerinin kamusal hayata katılımı genişledi.

0: Savcılığı CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında re'sen soruşturma başlatıldığını belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı'nca liselere geçiş sistemi kapsamında 10 Ağustos 2026 tarihinde açıklanan yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarının ardından yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları erişime açıldı. Bosporus Diplomasi Forumunda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şu an ne bizim gündemimizde ne de YÖK'ün gündeminde sınav sistemine ilişkin bir değişiklik yok. Hem ÖSYM hem bizim bakanlığımız bir sonraki yılın LGS ve YKS soruları için yepyeni bir havuz oluşturuyor. Yani sınavla ilgili bir değişiklik yok ama sınavın içeriği ve soru havuzu yeni müfredata göre olacak dedi. RTÜK, LGBT propagandası, çocuk istismarı, müstehcenlik ve şiddeti özendiren içerikler nedeniyle 4 dijital platformu üst sınırdan ceza kesti. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.

0: Hayatta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spor bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Çekya'nın Hradec Kralovo ekibini Tüpraş stadında 1-0 yenen Beşiktaş, bu sezon Avrupa'da yoluna devam etmeyi garantiledi. Milli sporcu Doruk Yoğurtçuoğlu, Fransa'da düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nı 12. sırada bitirdi. 2027 İspanya Süper Kupa maçları 2-7 Şubat'ta İstanbul'da oynanacak. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD'de düzenlenen BTAB'in Cincinnati Open'ın ilk turunda Avustralya'da Darya Kasatkina'yı 2-1 yenerek ikinci tura yükseldi. Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Arka Çorum FK'yı konuk edecek. Dünyanın en zorlu meydan okuması Ocean's 7'yi bitiren ilk ve tek Türk Bengisu Avcı'nın cesaret dolu hikayesi Deniz Yıldızı Bir Cesaret Öyküsü belgeseli oldu. Medyal tarafından yapılan filmin ön gösterimi İstanbul Fişekhane'de gerçekleştirildi.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, iyi sürücü sabırlı olan sürücüdür.
0: Radyo Radar.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Fizikçiler, atom çekirdeğinde yer alan proton ve nötron gibi parçacıkların kimliğini belirleyen temel özelliğin kuarklar tarafından değil, onları bir arada tutan gluon yapısı tarafından taşındığına dair ilk güçlü deneysel kanıtlara ulaştı. Fransa'nın Landes vilayetine bağlı Lublon köyünde devam eden orman yangınında 1100 hektarlık alanın küle döndüğü bildirildi. Fransa'nın kuzeyindeki Gravelines nükleer güç santrali, deniz anası akını nedeniyle 2 yıl üst üste aynı tarihte durdurulmak zorunda kaldı. Yabancı ülkelerdeki bilgi teknolojileri pozisyonlarında sahte kimliklerle uzaktan çalışan ve kazançlarını Pyongyang hükümetine gönderdikleri düşünülen Kuzey Koreliler, şirketlerin korkulu rüyası haline geldi. ABD'de 16 yıldır ilk kez aynı günde 3 idam cezasının infaz edildiği bildirildi. Fransa'nın doğusundaki Bourgogne-Jallieu kentinde koleksiyon kartları üzerine uzmanlaşmış bir mağazaya düzenlenen baskında yaklaşık 80 bin euro değerinde Pokemon kartı çalındı. İklim değişikliğinden kaynaklanan sıcak hava dalgalarının olağanüstü koşullarda yaşandığı Batı Avrupa'da bu yazın kayıtlardaki en sıcak yaz olacağı öngörülüyor. Belçika'da sıcaklıkların yer yer 38 dereceye ulaşmasının beklenmesi nedeniyle bugün bazı tren seferleri iptal edildi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasını süresiz olarak devam ettirebileceğini belirtti. Almanya'nın Kuzeyren-Vestfalya eyaletindeki Hürtgenwald beldesinde çıkan orman yangınının yerleşim bölgelerine yaklaşması üzerine yaklaşık 2000 kişinin tahliyesine başlandığı bildirildi. Umman açıklarında karaya oturan bir tankerde meydana gelen petrol sızıntısının yüzlerce kilometre karelik bir alanı kapladığı ve Umman denizinde büyük bir ekolojik felaket endişesine yol açtığı bildirildi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum, ben Rabia Aksoy. Yapay zeka teknolojileri küresel ölçekte iş yapış biçimlerini dönüştürmeye devam ederken, sektöre akan devasa sermayenin geri dönüş hızı finans dünyasında yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen isimleri Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç oldu. Baykar'ın milli siyah ihracatında yakaladığı küresel başarı, yöneticilerin üst üste 5. kez Türkiye'nin en çok gelir vergisi veren isimleri listesinde zirveye taşıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, havalimanlarının yıllık yolcu kapasitesini 24 yılda 55 milyondan 397,4 milyonun üzerine çıkardıklarını belirterek, böylece yıllık kapasitemiz 26 Avrupa Birliği ülkesinin toplam nüfusundan daha fazla yolcuya hizmet verebilecek düzeye ulaştı ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin hızla geliştiğini belirterek, geçen yıl ticaretimiz %45 oranında arttı. Bu senede ilk 7 ayda %16 oranında arttı. Tabii ticari ve ekonomik ilişkiler geliştikçe ülkelerin halklarının da refahı artacaktır dedi. Türkiye ve Libya arasında çalışma ve istihdam alanlarında işbirliği mutabakat zaptı imzalandı. Tarım ve Orman Bakanlığı yılın ilk 6 ayında 2,9 milyon çiftçiye toplam 106 milyar 22 milyon lira tarımsal destek ödemesi yaptı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini %28 olarak yukarı yönlü güncellediklerini belirterek, enflasyonun 2027 yıl sonunda %15'e, 2028 yıl sonunda ise %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz dedi. Türkiye'de Temmuz'da konut satışları yıllık bazda %17 azalarak 123.603 oldu. İpotekli satışlar %23,7 artarken yabancılara konut satışları %1,9 yükseldi. Bankaların müşterilerine sunduğu ve para transferlerini kolaylaştıran ödeme iste özelliği, siber dolandırıcılar tarafından özellikle araç ve konut ilanlarında kapora tuzağına dönüştürülürken, adli bilişim uzmanı işlem öncesinde gönderilen taleplerin içeriğini dikkatle kontrol etmeleri konusunda vatandaşları uyarıyor. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün. Serbest piyasada dolar 47 lira 88 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 55 lira 30 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6660 liradan, çeyrek altın ise 10791 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kayseri ve Sivas'ın doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 31, en düşük sıcaklık ise 14 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklık bakacak olursak Pınarbaşı 28, Akkışla, Bünyan, Özvatan, İncesu, Sarıoğlan, Tomarza ve Sarız 29, Yahyalı ve Yeşilhisar 30, Felahiye 31 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle: Yozgat 24, Nevşehir 27, Sivas 28, Kırşehir 29, Niğde 30 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 28, Ankara 30, İzmir ise 36 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar

0: Yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber'le birlikteyiz. Ben Serpil Yurdussever. Eğriköy Höyük'te arkeolojik kazı çalışmalarının başladığını duyuran Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri ve ülkemiz açısından büyük önem taşıyan Yeşilhisar Yeşilova Mahallesi'nde bulunan Eğriköy Höyük'te arkeolojik kazı çalışmaları başladı dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Menduh Büyükkılıç, kent genelindeki park, bahçe, mesire alanları ve ortak kullanım noktalarında son dönemde artan tahribatlara karşı vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Yamala Barajı çevresindeki 7,7 milyon yıllık fosil kazıları Kayseri Kent Konseyi tarafından düzenlenen yerinde inceleme programıyla değerlendirildi. Burada konuşan Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntoğuş şunları söyledi.
2: Biliyorsunuz uzun zamandır Kayseri'de Yamala Barajı'nın kıyısında şu anda Çevril'deyiz. Taşan'da, Hırka'da bu çalışmalar devam ediyor. Fosillerle ilgili bu bölgede çok önemli fosil örnekleri bulundu. Dünya bilim literatüründe de çok önemli yer ediniyor. 11 kişilik bir ekip uzun zamandır Kayseri'de fosil çalışmalarını yapıyorlar. Biz de daha önce belediyemizin buraya çok ziyaretleri oldu. Burada toplantılar yapıldı, basına tanıtıldı ama biz kent konseyinin ilgili insanlarının da burada gelip burayı görmelerini, çünkü hepsi çevresinde konuyu doğru şekilde anlatabilecek insanlar. Bugün hocalarımızla, kadın derneklerimizle, bütün katılmak isteyen herkesi davet ederek bir çalışma yaptık. Çalışmayı yerinde incelemekten dolayı, burada arkadaşlarımızla, ilgili insanlarla birlikte olmaktan dolayı çok memnunuz. Belediyemize, müze müdürlüğümüze, Kültür Bakanlığımıza, herkese teşekkür ediyoruz bu çalışmayı destekledikleri için.
1: Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından Develi ilçesinde durdurulan ticari takside yapılan aramada bir şahsın bağırsağında 116 adet kapsül şeklinde toplam 604 gram metamfetamin ele geçirildi. Melikgazi Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen salça kaynatma günlerinde detaylar belli oldu. Belirlenen alanlarda salça kaynatmak isteyen vatandaşların önceden rezervasyon yapmaları gerekiyor. Melikgazi Salça Kaynatma Günleri 21-26 Ağustos tarihlerinde Eskişehir Bağları Bölgesi, 27 Ağustos 6 Eylül tarihlerinde Belsin Kocatepe Bölgesi, 7-20 Eylül tarihlerinde ise Mimar Sinan Mahallesi Evliyalar Parkı'nda düzenlenecek. Kayseri Spor altyapısında yetişen Alperen Öztaş'la Mustafa Tarık Obut yeni sezon öncesi kiralık olarak Tokat Belediye Spor'la anlaştı. Yerel Haber'i dinlediniz. Bir sonraki bültenle görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu

0: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, Yıldızların Altında nostaljik yaz sineması keyfi,
1: Konuşalım vay vay.

0: fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542-423-2423.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı aç.

0: özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011 0533-652-0045.
5: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdus Haber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün geriye baktığımızda AK Parti'nin çeyrek asrının Türkiye için tarihi bir dönüşüme karşılık geldiğini görüyoruz. Demokratik meşruiyet güçlendi. Devletimizin hizmet kapasitesi gelişti. Toplumun farklı kesimlerinin kamusal hayata katılımı genişledi ifadelerini kullandı. İYİ Parti Milletvekili Ömer Karakaş partisinden istifa etti. İYİ Parti'nin vekil sayısı 27'ye düştü. İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonda kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp adli makamlarla ilişkileri olduğu izlenimi vererek adli sorun çözme vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş'un Arjantin'den Türkiye'ye iadesinin sağlandığını duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda yürütülen titiz çalışmalar neticesinde iki ayrı cinayet dosyasının aydınlatıldığını ve şüphelilerin adalete teslim edildiğini açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgın hakkında re'sen soruşturma başlatıldığını belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı'nca liselere geçiş sistemi kapsamında 10 Ağustos 2026 tarihinde açıklanan yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarının ardından yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları erişime açıldı. Bosporus Diplomasi Forumunda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şu an ne bizim gündemimizde ne de YÖK'ün gündeminde sınav sistemine ilişkin bir değişiklik yok. Hem ÖSYM hem bizim bakanlığımız bir sonraki yılın LGS ve YKS soruları için yepyeni bir havuz oluşturuyor. Yani sınavla ilgili bir değişiklik yok ama sınavın içeriği ve soru havuzu yeni müfredata göre olacak dedi. RTÜK, LGBT propagandası, çocuk istismarı, müstehcenlik ve şiddeti özendiren içerikler nedeniyle 4 dijital platformu üst sınırdan ceza kesti. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.

0: Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spor bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Çekya'nın Hradec Kralovo ekibini Tüpraş stadında 1-0 yenen Beşiktaş, bu sezon Avrupa'da yoluna devam etmeyi garantiledi. Milli sporcu Doruk Yoğurtçuoğlu, Fransa'da düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nı 12. sırada bitirdi. 2027 İspanya Süper Kupa maçları 2-7 Şubat'ta İstanbul'da oynanacak. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD'de düzenlenen WTA 1000 Cincinnati Open'ın ilk turunda Avustralyalı Daria Kasatkina'yı 2-1 yenerek

0: mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.

91.8 Radyo Rezerv'den herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktardığımız ve aynı zamanda o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte

Üniversitesi'nde akademisyen olan Ceren Damar, aynı üniversite hukuk fakültesi öğrencisi H.I. tarafından kampüs içinde öldürüldü. 6 Şubat 2019. İstanbul'un Kartal ilçesinde 8 katlı bir bina çöktü. Olayda 21 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. 10 Şubat 2019. Yıkılan Atatürk Kültür Merkezi yerine yapılacak olan yeni Atatürk Kültür Merkezi'nin temel atma töreni gerçekleşti.

İstanbul Çekmeköy'de UH-1 tipi askeri helikopter düştü. Olayda 4 asker şehit oldu. 26 Kasım 2018 tarihinde de aynı tip helikopter aynı üstten kalkarak Sancaktepe civarında düşmüştü. 13 Şubat 2019, DAİ için yapılan ihalede Şans Girişim Ortaklığı ihaleyi kazandı. 18 Kasım 2019, yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım görevinden istifa etti. Yerine geçici olarak Başkan Vekili Celal Adan getirildi. 24 Şubat 2019, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan başkanlık seçiminin 3. turunda 336 oyla salt çoğunluğu sağlayan Mustafa Şentop, meclis yeni başkanı oldu.

25 Şubat 2019. Türk bilim insanları tarafından Antarktika'ya geçici bilim üssü kuruldu. 25 Şubat 2019. 2001'de tasfiye edilen Emlak Bankası, Türkiye Emlak Katılım Bankası adıyla faaliyet izni resmi gazetede yayımlandı. 7 Mart 2019. Çamlıca Camii, Regaip Kandili'ne denk gelen günde hizmete açıldı. 12 Mart 2019. Marmaray'ın ikinci etabı olan Gebze Halkalı Banlio tren hattı hizmete açıldı. Banlio hatlarının yenilenmesi için 2013 yılında seferler durdurulmuştu. 31 Mart 2019. Ülke genelinde yerel seçimler.

21 Nisan 2019. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit cenazesi için gitti Ankara'nın Çubuk ilçesinde. Cenaze töreninden hemen sonra bir grubun saldırısına uğradı. 6 Mayıs 2019. Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul'da Mart 2019 Türkiye yerel seçimlerini 7'ye karşı 4 oyla iptal etti. Bir sonraki seçimin tarihi 23 Haziran olarak belirlendi. 23 Haziran 2019. 2019 İstanbul ara yerel seçimi gerçekleşti. Ekrem İmamoğlu belediye başkanı seçildi. 8 Ağustos 2019. Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

19 Ağustos 2019. Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanları görevden alınarak kayyum ataması yapıldı. 16 Eylül 2019. Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin Suriye konulu üçlü zirvesi Ankara'da gerçekleşti. 17 Eylül 2019. Teknofest 2019 Atatürk Havalimanı'nda başladı. 26 Eylül 2019. İstanbul'un Silivri ilçesinin Marmara Denizi açıklarında 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 26 Eylül 2019. Basketbol Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe'yi 79-74 mağlup eden Anadolu Efes, 12. kez kupanın sahibi oldu.

9 Ekim 2019. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Suriye'nin kuzeyinde tek taraflı özellik ilan eden Suriye Demokratik Güçlerine karşı Barış Pınarı Harekatı başladı. 11 Kasım 2019. Geleceğe Nefes Etkinliği kapsamında 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edildi ve 81 ilde düzenlenen törenlerle 11 milyon fidan dikilerek Guinness Dünya Rekoru kırıldı. 25 Kasım 2019. Haluk Bilginer, 47. Emmy ödüllerinde Şahsiyet dizisindeki performansıyla en iyi erkek

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Fizikçiler, atom çekirdeğinde yer alan proton ve nötron gibi parçacıkların kimliğini belirleyen temel özelliğin kuarklar tarafından değil, onları bir arada tutan gluon yapısı tarafından taşındığına dair ilk güçlü deneysel kanıtlara ulaştı. Fransa'nın Landes vilayetine bağlı Lublon köyünde devam eden orman yangınında 1100 hektarlık alanın küle döndüğü bildirildi. Fransa'nın kuzeyindeki Gravelines nükleer güç santrali, deniz anası akını nedeniyle 2 yıl üst üste aynı tarihte durdurulmak zorunda kaldı. Yabancı ülkelerdeki bilgi teknolojileri pozisyonlarında sahte kimliklerle uzaktan çalışan ve kazançlarını Pyongyang hükümetine gönderdikleri düşünülen Kuzey Koreliler, şirketlerin korkulu rüyası haline geldi. ABD'de 16 yıldır ilk kez aynı günde 3 idam cezasının infaz edildiği bildirildi. Fransa'nın doğusundaki Bourgogne-Jallieu kentinde koleksiyon kartları üzerine uzmanlaşmış bir mağazaya düzenlenen baskında yaklaşık 80 bin euro değerinde Pokemon kartı çalındı. İklim değişikliğinden kaynaklanan sıcak hava dalgalarının olağanüstü koşullarda yaşandığı Batı Avrupa'da bu yazın kayıtlardaki en sıcak yaz olacağı öngörülüyor. Belçika'da sıcaklıkların yer yer 38 dereceye ulaşmasının beklenmesi nedeniyle bugün bazı tren seferleri iptal edildi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasını süresiz olarak devam ettirebileceğini belirtti. Almanya'nın Kuzeyren-Vestfalya eyaletindeki Hürtgenwald beldesinde çıkan orman yangınının yerleşim bölgelerine yaklaşması üzerine yaklaşık 2000 kişinin tahliyesine başlandığı bildirildi. Umman açıklarında karaya oturan bir tankerde meydana gelen petrol sızıntısının yüzlerce kilometre karelik bir alanı kapladığı ve Umman denizinde büyük bir ekolojik felaket endişesine yol açtığı bildirildi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
2: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum, ben Rabia Aksoy. Yapay zeka teknolojileri küresel ölçekte iş yapış biçimlerini dönüştürmeye devam ederken, sektöre akan devasa sermayenin geri dönüş hızı finans dünyasında yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen isimleri Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç oldu. Baykar'ın milli siyah ihracatında yakaladığı küresel başarı, yöneticilerin üst üste 5. kez Türkiye'nin en çok gelir vergisi veren isimleri listesinde zirveye taşıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, havalimanlarının yıllık yolcu kapasitesini 24 yılda 55 milyondan 397,4 milyonun üzerine çıkardıklarını belirterek, böylece yıllık kapasitemiz 26 Avrupa Birliği ülkesinin toplam nüfusundan daha fazla yolcuya hizmet verebilecek düzeye ulaştı ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin hızla geliştiğini belirterek, geçen yıl ticaretimiz %45 oranında arttı. Bu senede ilk 7 ayda %16 oranında arttı. Tabii ticari ve ekonomik ilişkiler geliştikçe ülkelerin halklarının da refahı artacaktır dedi. Türkiye ve Libya arasında çalışma ve istihdam alanlarında işbirliği mutabakat zaptı imzalandı. Tarım ve Orman Bakanlığı yılın ilk 6 ayında 2,9 milyon çiftçiye toplam 106 milyar 22 milyon lira tarımsal destek ödemesi yaptı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini %28 olarak yukarı yönlü güncellediklerini belirterek, enflasyonun 2027 yıl sonunda %15'e, 2028 yıl sonunda ise %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz dedi. Türkiye'de Temmuz'da konut satışları yıllık bazda %17 azalarak 123.603 oldu. İpotekli satışlar %23,7 artarken yabancılara konut satışları %1,9 yükseldi. Bankaların müşterilerine sunduğu ve para transferlerini kolaylaştıran ödeme iste özelliği, siber dolandırıcılar tarafından özellikle araç ve konut ilanlarında kapora tuzağına dönüştürülürken, adli bilişim uzmanı işlem öncesinde gönderilen taleplerin içeriğini dikkatle kontrol etmeleri konusunda vatandaşları uyarıyor. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Müzik Radyo Radar Para Piyasaları.
2: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 47 lira 88 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 55 lira 30 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6660 liradan, çeyrek altın ise 10791 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
3: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kayseri ve Sivas'ın doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 31, en düşük sıcaklık ise 14 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklığı bakacak olursak Pınarbaşı 28, Akkışla, Bünyan, Özvatan, İncesu, Sarıoğlan, Tomarza ve Sarız 29, Yahyalı ve Yeşilhisar 30, Felahiye 31 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle: Yozgat 24, Nevşehir 27, Sivas 28, Kırşehir 29, Niğde 30 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 28, Ankara 30, İzmir ise 36 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün geriye baktığımızda AK Parti'nin çeyrek asrının Türkiye için tarihi bir dönüşüme karşılık geldiğini görüyoruz. Demokratik meşruiyet güçlendi. Devletimizin hizmet kapasitesi gelişti. Toplumun farklı kesimlerinin kamusal hayata katılımı genişledi ifadelerini kullandı. İYİ Parti Milletvekili Ömer Karakaş partisinden istifa etti. İYİ Parti'nin vekil sayısı 27'ye düştü. İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonda kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp adli makamlarla ilişkileri olduğu izlenimi vererek adli sorun çözme vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş'un Arjantin'den Türkiye'ye iadesinin sağlandığını duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda yürütülen titiz çalışmalar neticesinde iki ayrı cinayet dosyasının aydınlatıldığını ve şüphelilerin adalete teslim edildiğini açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgın hakkında re'sen soruşturma başlatıldığını belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı'nca liselere geçiş sistemi kapsamında 10 Ağustos 2026 tarihinde açıklanan yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarının ardından yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları erişime açıldı. Bosporus Diplomasi Forumunda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şu an ne bizim gündemimizde ne de YÖK'ün gündeminde sınav sistemine ilişkin bir değişiklik yok. Hem ÖSYM hem bizim bakanlığımız bir sonraki yılın LGS ve YKS soruları için yepyeni bir havuz oluşturuyor. Yani sınavla ilgili bir değişiklik yok ama sınavın içeriği ve soru havuzu yeni müfredata göre olacak dedi. RTÜK, LGBT propagandası, çocuk istismarı, müstehcenlik ve şiddeti özendiren içerikler nedeniyle 4 dijital platformu üst sınırdan ceza kesti. Eğriköy Höyük'te arkeolojik kazı çalışmalarının başladığını duyuran Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri ve ülkemiz açısından büyük önem taşıyan Yeşilhisar Yeşilova Mahallesi'nde bulunan Eğriköy Höyük'te arkeolojik kazı çalışmaları başladı dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Menduh Büyükkılıç, kent genelindeki park, bahçe, mesire alanları ve ortak kullanım noktalarında son dönemde artan tahribatlara karşı vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Yamula Barajı çevresindeki 7,7 milyon yıllık fosil kazıları Kayseri Kent Konseyi tarafından düzenlenen yerinde inceleme programı ile değerlendirildi. Burada konuşan Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntoluş şunları söyledi.
2: Biliyorsunuz uzun zamandır Kayseri'de Yamula Barajı'nın kıyısında şu anda Çevril'deyiz. Taşan'da, Hırka'da bu çalışmalar devam ediyor. Fosillerle ilgili bu bölgede çok önemli fosil örnekleri bulundu. Dünya bilim literatüründe de çok önemli yer ediniyor. 11 kişilik bir ekip uzun zamandır Kayseri'de fosil çalışmalarını yapıyorlar. Biz de daha önce belediyemizin buraya çok ziyaretleri oldu. Burada toplantılar yapıldı, basına tanıtıldı ama biz kent konseyinin ilgili insanlarının da burada gelip burayı görmelerini, çünkü hepsi çevresinde konuyu doğru şekilde anlatabilecek insanlar. Bugün hocalarımızla, kadın derneklerimizle, bütün katılmak isteyen herkesi davet ederek bir çalışma yaptık. Çalışmayı yerinde incelemekten dolayı, burada arkadaşlarımızla, ilgili insanlarla birlikte olmaktan dolayı çok memnunuz. Belediyemize, müze müdürlüğümüze, Kültür Bakanlığımıza, herkese teşekkür ediyoruz bu çalışmayı destekledikleri için.
1: Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından Develi ilçesinde durdurulan ticari takside yapılan aramada bir şahsın bağırsağında 116 adet kapsül şeklinde toplam 604 gram metamfetamin ele geçirildi. Melikgazi Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen salça kaynatma günlerinde detaylar belli oldu. Belirlenen alanlarda salça kaynatmak isteyen vatandaşların önceden rezervasyon yapmaları gerekiyor. Melikgazi salça kaynatma günleri 21-26 Ağustos tarihlerinde Eskişehir Bağları bölgesi, 27 Ağustos 6 Eylül tarihlerinde Belsin Kocatepe bölgesi, 7-20 Eylül tarihlerinde ise Mimar Sinan Mahallesi Evliyalar Parkı'nda düzenlenecek. Kayseri Spor altyapısında yetişen Alperen Öztaş'la Mustafa Tarık Obut yeni sezon öncesi kiralık olarak Tokat Belediye Spor'la anlaştı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Radyo Radar 90.

0: Haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdussever. Eğriköy Höyük'te arkeolojik kazı çalışmalarının başladığını duyuran Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri ve ülkemiz açısından büyük önem taşıyan Yeşilhisar Yeşilova Mahallesi'nde bulunan Eğriköy Höyük'te arkeolojik kazı çalışmaları başladı dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Menduh Büyükkılıç, kent genelindeki park, bahçe, mesire alanları ve ortak kullanım noktalarında son dönemde artan tahribatlara karşı vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Yamala Barajı çevresindeki 7,7 milyon yıllık fosil kazıları Kayseri Kent Konseyi tarafından düzenlenen yerinde inceleme programıyla değerlendirildi. Burada konuşan Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntoş şunları söyledi.
2: Biliyorsunuz uzun zamandır Kayseri'de Yamala Barajı'nın kıyısında şu anda Çevril'deyiz. Taşan'da, Hırka'da bu çalışmalar devam ediyor. Fosillerle ilgili bu bölgede çok önemli fosil örnekleri bulundu. Dünya bilim literatüründe de çok önemli yer ediniyor. 11 kişilik bir ekip uzun zamandır Kayseri'de fosil çalışmalarını yapıyorlar. Biz de daha önce belediyemizin buraya çok ziyaretleri oldu. Burada toplantılar yapıldı, basına tanıtıldı ama biz kent konseyinin ilgili insanlarının da burada gelip burayı görmelerini, çünkü hepsi çevresinde konuyu doğru şekilde anlatabilecek insanlar. Bugün hocalarımızla, kadın derneklerimizle, bütün katılmak isteyen herkesi davet ederek bir çalışma yaptık. Çalışmayı yerinde incelemekten dolayı, burada arkadaşlarımızla, ilgili insanlarla birlikte olmaktan dolayı çok memnunuz. Belediyemize, müze müdürlüğümüze, Kültür Bakanlığımıza, herkese teşekkür ediyoruz bu çalışmayı destekledikleri için.
1: Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından Develi ilçesinde durdurulan ticari takside yapılan aramada bir şahsın bağırsağında 116 adet kapsül şeklinde toplam 604 gram metamfetamin ele geçirildi. Melikgazi Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen salça kaynatma günlerinde detaylar belli oldu. Belirlenen alanlarda salça kaynatmak isteyen vatandaşların önceden rezervasyon yapmaları gerekiyor. Melikgazi salça kaynatma günleri 21-26 Ağustos tarihlerinde Eskişehir Bağları bölgesi, 27 Ağustos 6 Eylül tarihlerinde Belsin Kocatepe bölgesi, 7-20 Eylül tarihlerinde ise Mimar Sinan Mahallesi Evliyalar Parkı'nda düzenlenecek. Kayseri Spor altyapısında yetişen Alperen Öztaş'la Mustafa Tarık Obut yeni sezon öncesi kiralık olarak Tokat Belediye Spor'la anlaştı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu

Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kilidi,

0: 8'e bekliyoruz.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
0: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Ah be, Profilo varmış. Oh oh, ah be, Profilo varmış.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
1: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 90

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdus Haber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün geriye baktığımızda AK Parti'nin çeyrek asrının Türkiye için tarihi bir dönüşüme karşılık geldiğini görüyoruz. Demokratik meşruiyet güçlendi. Devletimizin hizmet kapasitesi gelişti. Toplumun farklı kesimlerinin kamusal hayata katılımı genişledi ifadelerini kullandı. İYİ Parti Milletvekili Ömer Karakaş partisinden istifa etti. İYİ Parti'nin vekil sayısı 27'ye düştü. İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonda kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp adli makamlarla ilişkileri olduğu izlenimi vererek adli sorun çözme vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş'un Arjantin'den Türkiye'ye iadesinin sağlandığını duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda yürütülen titiz çalışmalar neticesinde iki ayrı cinayet dosyasının aydınlatıldığını ve şüphelilerin adalete teslim edildiğini açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgın hakkında re'sen soruşturma başlatıldığını belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı'nca liselere geçiş sistemi kapsamında 10 Ağustos 2026 tarihinde açıklanan yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarının ardından yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları erişime açıldı. Bosporus Diplomasi Forumunda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şu an ne bizim gündemimizde ne de YÖK'ün gündeminde sınav sistemine ilişkin bir değişiklik yok. Hem ÖSYM hem bizim bakanlığımız bir sonraki yılın LGS ve YKS soruları için yepyeni bir havuz oluşturuyor. Yani sınavla ilgili bir değişiklik yok ama sınavın içeriği ve soru havuzu yeni müfredata göre olacak dedi. RTÜK, LGBT propagandası, çocuk istismarı, müstehcenlik ve şiddeti özendiren içerikler nedeniyle 4 dijital platformu üst sınırdan ceza kesti. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.

0: Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spor bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Çekya'nın Hradec Kralovo ekibini Tüpraş stadında 1-0 yenen Beşiktaş, bu sezon Avrupa'da yoluna devam etmeyi garantiledi. Milli sporcu Doruk Yoğurtçuoğlu, Fransa'da düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nı 12. sırada bitirdi. 2027 İspanya Süper Kupa maçları 2-7 Şubat'ta İstanbul'da oynanacak. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD'de düzenlenen WTA 1000 Cincinnati Open'ın ilk turunda Avustralya'da Daria Kasatkina'yı 2-1 yenerek ikinci tura yükseldi. Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Arka Çorum FK'yı konuk edecek. Dünyanın en zorlu meydan okuması Oceans 7'yi bitiren ilk ve tek Türk Bengisu Avcı'nın cesaret dolu hikayesi Deniz Yıldızı Bir Cesaret Öyküsü belgeseli oldu. Medyal tarafından yapılan filmin ön gösterimi İstanbul Fişekhane'de gerçekleştirildi.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
0: Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Mirasın izleri.
1: UNESCO Dünya Miraslarını dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen dünya kültürel ve doğal mirasının korunmasına dair sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası topluluğuna katılmıştır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrine sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programda Truva Arkeolojik Alanı'ndan bahsedeceğiz.

0: Boğaz'ın rüzgarıyla dalgaların birbirine vurduğu Çanakkale topraklarında zamanın ve efsanenin kesiştiği bir yer yükselir. Truva, binlerce yıl önce, M.Ö. 12. yüzyılda gerçekleştiği söylenen kuşatmayla ünlenen bu kent, Homeros'un ölümsüz eseri İlyada ile insanlık hafızasında yerini almıştır. Truva, sadece taşlardan ibaret bir arkeolojik alan değil, tarih, edebiyat ve kültürün iç içe geçtiği zamansal bir köprüdür. Burası, Avrupa ile Asya arasında kültürel bir kavşak olarak yüzyıllar boyunca farklı uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır. Helenistik, Griko-Romen ve Osmanlı dönemlerine ait kalıntılar, kentin 4000 yılı aşkın bir süre boyunca sürekli olarak yaşadığını, geliştiğini ve değiştiğini gözler önüne serer. Her bir katman, insanlık tarihinin farklı bir yönünü anlatır, her bir taş bir uygarlığın yaşamına ve inanç sistemine tanıklık eder. Truva'nın mimarisi, sanat ve kültürün bir arada örüldüğü bir mozaik gibidir. Kentin surları, savunma ve strateji anlayışının ötesinde, kentin toplumsal düzenini ve yaşam biçimini de yansıtır. Saray kalıntıları ve tapınaklar, dönemin yönetici sınıfının dini ve politik gücünü gösterir. Evlerin ve sivil yapıların kalıntıları ise, günlük yaşamın dokusunu, aile ve topluluk ilişkilerini gözler önüne serer. 1998 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine kaydedilen Truva, taşların sessizliğiyle binlerce yılın hikayesini anlatır. Her kazılan temel, her restore edilen duvar, insanlık tarihinin sürekliliğini, uygarlıkların birbirini nasıl etkilediğini ve kültürel mirasın önemini hatırlatır. Truva'ya adım attığınızda, yalnızca antik bir kente değil, efsaneler, savaşlar, aşk ve ihanetle örülmüş bir insanlık destanının tam ortasına adım atmış olursunuz. Truva, bir ören yeri olmanın ötesindedir. Burası, geçmişin, günümüzün ve insanın hayal gücünün kesiştiği bir mekan, tarihle efsanenin birbirine dokunduğu, her adımda binlerce yıl öncesini hissedebileceğiniz bir açık hava laboratuvarıdır. İşte bu yüzden Truva, sadece Çanakkale'nin değil, tüm dünyanın ortak hazinesidir. Zamanın ötesine uzanan bir miras, insanlık tarihinin taşlara kazınmış destanıdır. UNESCO Dünya Miraslarını dinlediniz. Haftaya başka bir dünya mirasında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Mirasın izleri. Sağlık Rehberi.
2: 91.8'de Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde, Sağlık Bakanlığı'nca hayata geçirilen uzaktan hasta değerlendirme sistemiyle vatandaşlar uzaktan psikolojik destek, sigara bırakma polikliniği ve sosyal destek hizmetlerinden yararlanabiliyor. Sağlık Bakanlığı bu yılın ilk 6 ayında 1311'i acil, 8782'si diğer endikasyonlar kapsamında olmak üzere 10.093 hastanın hiperbarik oksijen tedavisinden yararlandığını duyurdu. Demastan uzak bir yaşam için tam olarak nelerin etkili olduğu henüz netleşmemiş olmakla birlikte, işitme kaybından hava kirliliğine kadar birçok risk faktörünün varlığı biliniyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde etkisini gösteren büyük Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısının 4000'i aşması üzerine yetkililer virüsün mutasyona uğramış olabileceğinden endişe ediyor. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, kademeli önlemler döneminin sona erdiğini açıklayarak müdahale planını en üst seviyeye çıkaracak. Hava sıcaklığındaki artışın önemli ölçüde dikkat kaybına yol açtığına dikkat çekerek uzun yolda araç kullanacaklara düzenli aralıklarla su tüketmeleri ve mola vermeleri tavsiyesinde bulunuldu. ABD'li araştırmacılar yapay zeka kullanarak 16 virüs üretti. Virüslerin yalnızca bakterileri enfekte ettiği, insanlar için herhangi bir tehdit oluşturulmadığı ifade edildi. Gelinen nokta hastalıkların tedavisinde yeni bir dönemin kapısını açabilecek çok önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirildi. Son 35 yılda dünyanın farklı bölgelerinde yürütülen ALS çalışmalarını inceleyen bilim insanları, iş ortamında pestisitlere maruz kalan kişilerin ALS geliştirme riskinin %61 ila 71 daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Fizikçiler, atom çekirdeğinde yer alan proton ve nötron gibi parçacıkların kimliğini belirleyen temel özelliğin kuarklar tarafından değil, onları bir arada tutan gluon yapısı tarafından taşındığına dair ilk güçlü deneysel kanıtlara ulaştı. Fransa'nın Landes vilayetine bağlı Luglon köyünde devam eden orman yangınında 1100 hektarlık alanın küle döndüğü bildirildi. Fransa'nın kuzeyindeki Gravelines nükleer güç santrali, deniz anası akını nedeniyle 2 yıl üst üste aynı tarihte durdurulmak zorunda kaldı. Yabancı ülkelerdeki bilgi teknolojileri pozisyonlarında sahte kimliklerle uzaktan çalışan ve kazançlarını Pyongyang hükümetine gönderdikleri düşünülen Kuzey Koreliler, şirketlerin korkulu rüyası haline geldi. ABD'de 16 yıldır ilk kez aynı günde 3 idam cezasının infaz edildiği bildirildi. Fransa'nın doğusundaki Bourgogne-Jallieu kentinde koleksiyon kartları üzerine uzmanlaşmış bir mağazaya düzenlenen baskında yaklaşık 80 bin euro değerinde Pokemon kartı çalındı. İklim değişikliğinden kaynaklanan sıcak hava dalgalarının olağanüstü koşullarda yaşandığı Batı Avrupa'da bu yazın kayıtlardaki en sıcak yaz olacağı öngörülüyor. Belçika'da sıcaklıkların yer yer 38 dereceye ulaşmasının beklenmesi nedeniyle bugün bazı tren seferleri iptal edildi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasını süresiz olarak devam ettirebileceğini belirtti. Almanya'nın Kuzeyren-Vestfalya eyaletindeki Hürtgenwald beldesinde çıkan orman yangınının yerleşim bölgelerine yaklaşması üzerine yaklaşık 2000 kişinin tahliyesine başlandığı bildirildi. Umman açıklarında karaya oturan bir tankerde meydana gelen petrol sızıntısının yüzlerce kilometre karelik bir alanı kapladığı ve Umman denizinde büyük bir ekolojik felaket endişesine yol açtığı bildirildi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün geriye baktığımızda AK Parti'nin çeyrek asrının Türkiye için tarihi bir dönüşüme karşılık geldiğini görüyoruz. Demokratik meşruiyet güçlendi. Devletimizin hizmet kapasitesi gelişti. Toplumun farklı kesimlerinin kamusal hayata katılımı genişledi ifadelerini kullandı. İYİ Parti Milletvekili Ömer Karakaş partisinden istifa etti. İYİ Parti'nin vekil sayısı 27'ye düştü. İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonda kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp adli makamlarla ilişkileri olduğu izlenimi vererek adli sorun çözme vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş'un Arjantin'den Türkiye'ye iadesinin sağlandığını duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçlar araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda yürütülen titiz çalışmalar neticesinde iki ayrı cinayet dosyasının aydınlatıldığını ve şüphelilerin adalete teslim edildiğini açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgın hakkında re'sen soruşturma başlatıldığını belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı'nca liselere geçiş sistemi kapsamında 10 Ağustos 2026 tarihinde açıklanan yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarının ardından yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları erişime açıldı. Bosporus Diplomasi Forumunda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şu an ne bizim gündemimizde ne de YÖK'ün gündeminde sınav sistemine ilişkin bir değişiklik yok. Hem ÖSYM hem bizim bakanlığımız bir sonraki yılın LGS ve YKS soruları için yepyeni bir havuz oluşturuyor. Yani sınavla ilgili bir değişiklik yok ama sınavın içeriği ve soru havuzu yeni müfredata göre olacak dedi. RTÜK, LGBT propagandası, çocuk istismarı, müstehcenlik ve şiddeti özendiren içerikler nedeniyle 4 dijital platformu üst sınırdan ceza kesti. Eğriköy Höyük'te arkeolojik kazı çalışmalarının başladığını duyuran Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri ve ülkemiz açısından büyük önem taşıyan Yeşilhisar Yeşilova Mahallesi'nde bulunan Eğriköy Höyük'te arkeolojik kazı çalışmaları başladı dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kent genelindeki park, bahçe, mesire alanları ve ortak kullanım noktalarında son dönemde artan tahribatlara karşı vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Yamula Barajı çevresindeki 7,7 milyon yıllık fosil kazıları Kayseri Kent Konseyi tarafından düzenlenen yerinde inceleme programıyla değerlendirildi. Burada konuşan Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntuğ şunları söyledi.
2: Biliyorsunuz uzun zamandır Kayseri'de Yamula Barajı'nın kıyısında şu anda Çevril'deyiz. Taşan'da, Hırka'da bu çalışmalar devam ediyor. Fosillerle ilgili bu bölgede çok önemli fosil örnekleri bulundu. Dünya bilim literatüründe de çok önemli yer ediniyor. 11 kişilik bir ekip uzun zamandır Kayseri'de fosil çalışmalarını yapıyorlar. Biz de daha önce belediyemizin buraya çok ziyaretleri oldu. Burada toplantılar yapıldı, basına tanıtıldı ama biz kent konseyinin ilgili insanlarının da burada gelip burayı görmelerini, çünkü hepsi çevresinde konuyu doğru şekilde anlatabilecek insanlar. Bugün hocalarımızla, kadın derneklerimizle, bütün katılmak isteyen herkesi davet ederek bir çalışma yaptık. Çalışmayı yerinde incelemekten dolayı, burada arkadaşlarımızla, ilgili insanlarla birlikte olmaktan dolayı çok memnunuz. Belediyemize, müze müdürlüğümüze, Kültür Bakanlığımıza, herkese teşekkür ediyoruz bu çalışmayı destekledikleri için.
1: Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından Develi ilçesinde durdurulan ticari takside yapılan aramada bir şahsın bağırsağında 116 adet kapsül şeklinde toplam 604 gram metamfetamin ele geçirildi. Melikgazi Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen salça kaynatma günlerinde detaylar belli oldu. Belirlenen alanlarda salça kaynatmak isteyen vatandaşların önceden rezervasyon yapmaları gerekiyor. Melikgazi Salça Kaynatma Günleri 21-26 Ağustos tarihlerinde Eskişehir Bağları Bölgesi, 27 Ağustos 6 Eylül tarihlerinde Belsin Kocatepe Bölgesi, 7-20 Eylül tarihlerinde ise Mimar Sinan Mahallesi Evliyalar Parkı'nda düzenlenecek. Kayseri Spor altyapısında yetişen Alperen Öztaş'la Mustafa Tarık Obut yeni sezon öncesi kiralık olarak Tokat Belediyespor'la anlaştı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültenle görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Coğrafi İz başlıyor.
4: Bir şehir düşünün. Sadece sokaklarıyla değil, kokusuyla hatırlanan. Taşında tarihi, rüzgarında sabrı, sofrasında yüzyılları taşıyan bir şehir. Bu programda haritalarda görünen sınırların değil, damakta kalan izlerin peşine düşüyoruz. Çünkü bazı lezzetler sadece yenmez, yaşanır, anlatılır, nesilden nesle aktarılır. Bir yemeğin içinden bir şehir çıkar bazen. Bir baharatın kokusundan bir tarih yükselir. Bir sofrada koca bir kültür konuşur. İşte bu programda biz coğrafyanın lezzete bıraktığı imzayı sürdürüyoruz. Ve bu

Kayseri. Anadolu'nun ortasında sert iklimiyle bilinen bir şehir. Gecesi soğuk, gündüzü keskin. Rüzgarı kuru, toprağı dirençli. İşte tam da bu yüzden Kayseri'de lezzetler yumuşak olmaz. Net olur, tok olur, karakterli olur. Ve bu karakterin en güçlü temsilcilerinden biri Kayseri pastırması. Pastırma, Kayseri'de sadece bir yiyecek değil, bir hazırlıktır, bir sabrın işidir, kışa karşı alınmış bir tedbirdir. Yüzyıllar boyunca Anadolu insanı eti saklamanın, korumanın, lezzetlendirerek yaşatmanın yollarını aradı. Tuzla tanışan et, zamanla dayanıklı hale geldi. Rüzgarla kurudu, baharatla kimlik kazandı. Ama her yerde pastırma yapılır. Kayseri pastırması başka olur. Çünkü bu pastırma Kayseri'nin havasında kurur. Kayseri'nin rüzgarında olgunlaşır. Kayseri ustasının elinde şekillenir. Bu şehirde pastırma yapımı saatle değil, takvimle ölçülür. Önce et seçilir, öyle her et olmaz. Doğal şartlarda yetişmiş, güçlü hayvanların yağsız, liftli, sağlam bölümleri ayrılır. Döşü, kontrfilesi, bonfilesi, her parça ayrı ayrı değerlendirilir. Et tuzla buluşur. Bu lezzetin değil, sabrın başlangıcıdır. Günlerce tuzla bekleyen et, zamana teslim edilir. Sonra yıkanır, dinlenir, askıya alınır. Ve işte burada Kayseri devreye girer. Gündüzse gece arasındaki sert sıcaklık farkı, düşük nem, kuru ve keskin rüzgar. Et, bu şehirde sadece kurutulmaz, terbiye edilir. Ardından çemen gelir. Ama bu, herhangi bir çemen değil. Kimyonun sıcaklığı, sarımsağın keskinliği, kırmızı biberin ateşi. Hepsi bir araya gelir ve etin üzerine örter. Bu çemen, pastırmayı sadece tatlandırmaz. Onu korur, onu tanımlar. Kayseri sokaklarında bir evden çemen kokusu yükseliyorsa herkes bilir, pastırma oluyor. Bu koku sadece mutfağa değil, hafızaya siner. Osmanlı döneminde bu pastırma saray sofralarına girmiş. Ama asıl yeri Kayseri'nin eski evlerinin tam ortasıdır. Bayram sabahlarında, uzun yolculuklarda, misafir geldiğinde. Pastırma konduysa sofraya, ev sahibi en iyisini koymuş demektir. 2010 yılında coğrafi işaret alması bu yüzden sadece bir tescil değildir. Bu, Kayseri'ye ait olanın resmen tanınmasıdır. Çünkü Kayseri pastırması başka yerde yapılabilir. Ama aynısı olmaz, aynı kokmaz, aynı beklemez, aynı sabrı taşımaz. Bir dilim pastırma aldığınızda sadece et yemezsiniz. Kayseri'nin rüzgarını, ustanın

0: Burası Coğrafi'yiz. Bir sonraki programda bir sonraki lezzette görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Coğrafi'yiz sona erdi. Dijital Manşet.
2: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, adeta teknoloji iklimi Güneydoğu'dan esecek. Dünyada medeniyet tarihinin başlangıcı nasıl ki bu topraklardan olduysa, teknoloji rüzgarı da yine bu mümbit, bu bereketli topraklardan canlanacak, dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK'la 2019 yılında hayata geçirdikleri Kutup Araştırmaları Enstitüsü'nün öncülüğünde Türk bilim insanlarının bilimsel araştırmaları gerçekleştiriyor olmasını sağlamaktan onur duyduklarını belirterek, bugüne dek 10 Antarktika, 6 Arktik bilim seferini Türk bilim insanları gerçekleştirdi, dedi. Türkiye, ilk kez katıldığı Uluslararası Nükleer Bilim Olimpiyatı'nda tüm yarışmacılarıyla dereceye girerek 1 altın ve 3 bronz madalya kazandı. Dünyanın önde gelen uzay aktörleri 5-9 Ekim'de Antalya'da düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde uzayın barışçıl kullanımı temelinde dünyanın daha fazla alana ihtiyacı var teması altında bir araya gelecek. Havelsan'la Türk Dil Kurumu arasında Türk Dili Bilgi Sistemi projesi için imzalar atıldı. İşbirliği kapsamında Türk Dil Kurumu'nun kurumsal arşivleri Havelsan'ın yerli büyük veri platformu Orion'la güvenli şekilde analiz edilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamuda şeffaflık ve hesap verebilirliği artırmak amacıyla devreye aldığı yapay zeka destekli muhasebe ve ileri analitik projesiyle bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi. Türkiye'de merkezi yönetim bütçesinden araştırma ve geliştirme faaliyetleri için geçen yıl 253 milyar 544 milyon lira harcama yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5G abone sayısının 4 ayda 44,5 milyona ulaştığını açıkladı.
1: Dijital Manşet. Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdussever. Eğriköy Höyük'te arkeolojik kazı çalışmalarının başladığını duyuran Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri ve ülkemiz açısından büyük önem taşıyan Yeşilhisar Yeşilova Mahallesi'nde bulunan Eğriköy Höyük'te arkeolojik kazı çalışmaları başladı dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Menduh Büyükkılıç, kent genelindeki park, bahçe, mesire alanları ve ortak kullanım noktalarında son dönemde artan tahribatlara karşı vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Yamala Barajı çevresindeki 7,7 milyon yıllık fosil kazıları Kayseri Kent Konseyi tarafından düzenlenen yerinde inceleme programıyla değerlendirildi. Burada konuşan Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntoş şunları söyledi.
2: Biliyorsunuz uzun zamandır Kayseri'de Yamala Barajı'nın kıyısında şu anda Çevril'deyiz. Taşan'da, Hırka'da bu çalışmalar devam ediyor. Fosillerle ilgili bu bölgede çok önemli fosil örnekleri bulundu. Dünya bilim literatüründe de çok önemli yer ediniyor. 11 kişilik bir ekip uzun zamandır Kayseri'de fosil çalışmalarını yapıyorlar. Biz de daha önce belediyemizin buraya çok ziyaretleri oldu. Burada toplantılar yapıldı, basına tanıtıldı ama biz kent konseyinin ilgili insanlarının da burada gelip burayı görmelerini, çünkü hepsi çevresinde konuyu doğru şekilde anlatabilecek insanlar. Bugün hocalarımızla, kadın derneklerimizle, bütün katılmak isteyen herkesi davet ederek bir çalışma yaptık. Çalışmayı yerinde incelemekten dolayı, burada arkadaşlarımızla, ilgili insanlarla birlikte olmaktan dolayı çok memnunuz. Belediyemize, müze müdürlüğümüze, Kültür Bakanlığımıza, herkese teşekkür ediyoruz bu çalışmayı destekledikleri için.
1: Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından Develi ilçesinde durdurulan ticari takside yapılan aramada bir şahsın bağırsağında 116 adet kapsül şeklinde toplam 604 gram metamfetamin ele geçirildi. Melikgazi Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen salça kaynatma günlerinde detaylar belli oldu. Belirlenen alanlarda salça kaynatmak isteyen vatandaşların önceden rezervasyon yapmaları gerekiyor. Melikgazi salça kaynatma günleri 21-26 Ağustos tarihlerinde Eskişehir Bağları bölgesi, 27 Ağustos 6 Eylül tarihlerinde Belsin Kocatepe bölgesi, 7-20 Eylül tarihlerinde ise Mimar Sinan Mahallesi Evliyalar Parkı'nda düzenlenecek. Kayseri Spor altyapısında yetişen Alperen Öztaş'la Mustafa Tarık Obut yeni sezon öncesi kiralık olarak Tokat Belediye Spor'la anlaştı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdus Haber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün geriye baktığımızda AK Parti'nin çeyrek asrının Türkiye için tarihi bir dönüşüme karşılık geldiğini görüyoruz. Demokratik meşruiyet güçlendi. Devletimizin hizmet kapasitesi gelişti. Toplumun farklı kesimlerinin kamusal hayata katılımı genişledi ifadelerini kullandı. İYİ Parti Milletvekili Ömer Karakaş partisinden istifa etti. İYİ Parti'nin vekil sayısı 27'ye düştü. İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonda kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp adli makamlarla ilişkileri olduğu izlenimi vererek adli sorun çözme vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş'un Arjantin'den Türkiye'ye iadesinin sağlandığını duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda yürütülen titiz çalışmalar neticesinde iki ayrı cinayet dosyasının aydınlatıldığını ve şüphelilerin adalete teslim edildiğini açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgın hakkında re'sen soruşturma başlatıldığını belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı'nca liselere geçiş sistemi kapsamında 10 Ağustos 2026 tarihinde açıklanan yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarının ardından yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları erişime açıldı. Bosporus Diplomasi Forumu'nda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şu an ne bizim gündemimizde ne de YÖK'ün gündeminde sınav sistemine ilişkin bir değişiklik yok. Hem ÖSYM hem bizim bakanlığımız bir sonraki yılın LGS ve YKS soruları için yepyeni bir havuz oluşturuyor. Yani sınavla ilgili bir değişiklik yok ama sınavın içeriği ve soru havuzu yeni müfredata göre olacak dedi. Rütük, LGBT propagandası, çocuk istismarı, müstehcenlik ve şiddeti özendiren içerikler nedeniyle 4 dijital platformu üst sınırdan ceza kesti. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.

0: futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spor bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Çekya'nın Hradec Kralovo ekibini Tüpraş stadında 1-0 yenen Beşiktaş, bu sezon Avrupa'da yoluna devam etmeyi garantiledi. Milli sporcu Doruk Yoğurtçuoğlu, Fransa'da düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nı 12. sırada bitirdi. 2027 İspanya Süper Kupa maçları 2-7 Şubat'ta İstanbul'da oynanacak. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD'de düzenlenen WTA 1000 Cincinnati Open'ın ilk turunda Avustralyalı Darya Kasatkina'yı 2-1 yenerek ikinci tura yükseldi. Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Ligi'nin ilk haftasında yarın Arka Çorum FK'yı konuk edecek. Dünyanın en zorlu meydan okuması Ocean's 7'yi bitiren ilk ve tek Türk Bengisu Avcı'nın cesaret dolu hikayesi Deniz Yıldızı Bir Cesaret Öyküsü belgeseli oldu. Medyal tarafından yapılan filmin ön gösterimi İstanbul Fişekhane'de gerçekleştirildi.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, güvenli bir sürüş için kendinize değil, trafik kurallarına güvenin.
0: Radyo Radar

0: Yayın tekrarı.
1: Siyasetin kalbi burada atıyor. Gündemin perde arkasını, kritik gelişmeleri ve yorumları ekranlarınıza taşıyoruz. Siyasi Gündem, Duygu Sarıncan'ın sunumuyla her pazartesi saat 11'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Duygu Sarıncan'ın sunumuyla Siyasi Gündem başlıyor.
2: Sevgili Kayseri Radar takipçileri ve frekansını 91.8'e ayarlamış Radyo Radar dinleyicileri, Siyasi Gündem programıyla karşınızdayım. Ben Duygu Sarıncan. Bugün MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın ile birlikteyiz. Bizlere bu yayında sorularınızı 352 336 2598 numaralı WhatsApp hattımızdan

0: şu anda izlemiş olduğunuz sosyal medya hesaplarımızdan iletebilirsiniz. Hoş geldiniz diyorum.
1: Hoş bulduk Duygu Hanım.
0: Nasılsınız?
1: Sağ olun, teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz.
0: Sizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Sizi tanıyarak başlayalım mı?
1: Üç olacak bu.
0: Evet, biz tanıyoruz ama.
1: Siz radarda kendimi tanıttığımı.
0: Evet.
1: Yani yaklaşık 15 ay oldu galiba biz göreve geleli. 15 aydır Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanlığı görevini yürütüyorum. Onun öncesinde Melik Gazi İlçe Başkanlığı görevini 5 yıl kadar devam ettirdim. Avukatlık mesleğiyle ilgileniyorum. Bir çocuğum var. Öylelikle tanımış olayım. Sağ olun.
0: Peki şöyle yerelden genele doğru gidelim. Tabii ki. MHP'de neler oluyor il teşkilatında?
1: Yani şöyle, herhalde bu soruyu son paylaşımımızdan dolayı soruyorsunuz. Öyle tahmin ediyorum ben. Biz 2026 yılı Kayseri'de MHP'nin yılı olacak dedik. Allah bizimle etiketiyle bunu paylaştık. Bunu söyleme sebebimiz şuydu. Geçen sene Kasım ayında göreve geldiğimizden bu tarafa tüm teşkilatlarımız, yani sadece il teşkilatı olarak bahsetmiyorum bunu, 16 ilçe teşkilatımız, meclis üyelerimiz, büyükşehir meclis üyelerimiz, kadın kollarımız, kaçak teşkilatlarımız bir bütün olarak gerçekten Kayseri'de iz bırakan, emek üreten faaliyetlerle imza attılar. Yani önümüzdeki günlerde bir basın toplantısında rakamları toplu bir şekilde açıklayacağım. Buradan şimdi açıklarsam diğer meslektaşlarınızı ayıp etmiş olurum. Gerçekten çok ciddi rakamlar ortaya çıkıyor.
0: Evet.
1: Yani bunlar kolay kolay yapılabilecek veya gerçekten bir inanç, bir azim kültürü olmadan, bir siyasi mücadele geçmişine sahip olmayan herhangi bir siyasi partinin yapabileceği faaliyetler değil. Binlerce program, binlerce kilometre yol, binlerce dava arkadaşımızın katıldığı programları yaptık. Haliyle baktık teşkilatlar bu konularda hevesli. Kayseri'nin de gerçekten böyle bir siyaset anlayışına ihtiyacı var. O zaman dedik biz bunu daha kapsamlı bir şekilde, daha böyle organize olabilecek, daha da böyle tarihleri belli bir programa, takvime yayılmış bir şekilde 2026 yılında Kayserili vatandaşlarımız için, hemşerilerimizin, şehrimiz için emek üretmeye, azim göstermeye, gayret göstermeye devam edeceğimizi belirttik orada. Gerçekten de en azından önümüzdeki Ramazan ayına kadar 2000 hane ziyareti hedefimiz var. Bu da ilk ziyaretlerimiz. Bu kapsamda zaten biz bu ziyaretleri yapıyoruz ama hani işte o 2026 yılı MHP'nin yılı olacak mottomuz kapsamında ilk ziyaretlerimizde yarın salı akşam başlatmış olacağız. Yine bu akşam il teşkilatımıza belki bunu paylaşmayız ama Ramazan ayı için özel olarak görevlendirdiğimiz 40 arkadaşımızla farklı bir değerlendirme toplantımız olacak. Ramazan ayı içerisinde de gerçekten 30 gün boyunca Milliyetçi Hareket Partisi'nin tüm teşkilatlarını, il ve ilçe teşkilatları olmak üzere aktif bir şekilde vatandaşımızın yanında gönül gönül olduğunu tüm Kayseri görecektir.
0: Evet, zaten bizler de biliyoruz, görüyoruz MHP'nin teşkilatlarının birbirlerine ne kadar bağlı olduğunu, evet, her yere koşturduklarını. Bu koordine nasıl yapılıyor? Ve vatandaşın sahada size ilettiği sıkıntılar neler oluyor genelde?
1: Tabii. Yani sahada çok fazla çeşit çeşit sıkıntılar geliyor. Ben bunları hani genellemeye kalksam, yani belli bir oranda hani ağırlıklı olarak şu sorun çok fazla geliyor deme imkanı bulamayabilirim. Tabii bu koordinasyon nereden geliyor? Ben ilçe başkanlığından gelen bir il başkanıyım. Dolayısıyla tüm siyasi partilerde böyledir hemen hemen. İlçe teşkilatları çalışır, il teşkilatı organize eder. Haliyle ben ilçe başkanlığı dönemimde yapmış olduğumuz çalışmalarla veya o dönem il başkanlığının hani koordine etmesi noktasındaki eksikliklerini daha rahat görebiliyorum. İki taraflı görebiliyorum işin aslında. Yani işin özü bu. Hem ilçe başkanlığı tecrübesi hem il başkanlığı tecrübesi olduğu zaman bu koordinasyonun tüm eksiklikleri veya aksaklıkları ortaya koyabilecek veya öngörebilecek bir pozisyonda oluyorum. Bu benim için büyük bir avantaj. Haliyle bunun, bu avantajın getirdiği bir güzellik bizim için, iyilik diyeyim daha doğrusu. Yani koordinasyonumuzun temelinde bu yatıyor.
0: Peki ilçelerde durum ne genel olarak?
1: Valla ilçelerde de çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Yani bugün Kayseri'nin en küçük ilçelerinden biri Akkışla. Akkışla da yarın mesela 10 ayrı haneye ziyaret var. Akkışla teşkilatımız bunu yapıyor. En son yaptığımız ilçe başkanlar toplantısında ilçe başkanımız artık ziyaret edecek yeri bulamıyoruz demişti. Şimdi köylerde ayrı ayrı evlerde. Yani köye normalde gidildiği zaman Akkışla'nın, örnek veriyorum, Akkışla'nın bir köyüne gidildi. Orada işte biz köy ahalisini, ya köyde kahvehane varsa oraya ya da başka bir muhtarın evi olur, muhtarlık binası, taziye evi nere olursa oraya davet ediyorduk. Toplu bir şekilde köylülerle iletişime geçiyorduk. Şimdi tek tek hane hane gidesin talimatını verdik. O da yarın inşallah 10 ayrı haneyi Akkış'ta teşkilatımıza ziyaret etmiş olacak. Yani oradan örnek vereyim. Ki diğerlerinde bu sayı daha da yüksek oluyor. Mesela Develi'de daha fazla. Yani ilçeler dediğimizde. Yahyalı mesela, Yahyalı ilçe teşkilatımız gerçekten çok güzel çalışıyor. Yani Yahyalı da çok ciddi ses getiriyor. Ben bunu nereden biliyorum? Yahyalı'ya herhalde 3 defa veya 4 defa gittim bu programlar kapsamında. Her birinde de gerçekten o programların orada nasıl etkili, düzenli yapıldığını. Yahyalı sadece işte bizim temel mottolarımızdan biri doydu. Biz ilçeleri ziyaret ettiğimiz zaman işte genelde şu yapılır. Belediye, ilçe başkanı, belediye başkanı, kaymakam, varsa işte emniyet müdürü ziyaret ediliyor. Jandarma komutan geri geliniyor. Biz bu makam pozlarına karşılık çıkan bir anlayışla yola çıktık. İlk yaptığımız ilçe ziyaretlerinin tamamında önce ilçe teşkilatımızı ziyaret ettik. Sonra ilçe teşkilatımızdan istediğimiz şeyler vardı. O ilçenin tüm muhtarları, varsa STK'larını, varsa dernekleri, yine meslek odalarının başkanlarını bir araya getirmesini, bize bir toplantı ayarlamasını istedik. Bunu tüm ilçelerimizde eksiksiz bir şekilde yaptık Duygu Hanım. Yani ben bugün Develi'deki esnaf odasının sorunu nedir, Felahya'daki ziraat odasının sorunu nedir çok iyi biliyorum. Veya Yahyalı'da nakliyecilerin problemi nedir çok iyi biliyoruz. Ve bunlara da çözüm üretiyoruz. En son mesela Felahya teşkilatımızın bir talebi geldi bize. Felahya'daki ziraat odası başkanımız da aynı şekilde söyledi. Belki sizler bilmiyorsunuz. Ben hani il başkanı olduktan sonra daha fazla vakıf oldum bu konuya. Felahya görece küçük bir ilçedir. Ama tarımsal faaliyetler noktasında çok ciddi yatırımlar yapılmış bir ilçe. Oradaki kendi müteşebbisleri tarafından çok ciddi tarımsal ürün üreten bir ilçe. Yani ben bunun bilgiye vakıf değildim. Bunu Felahya ziyaretimizde öğrendik ki bizim Felahya ilçe başkanımız da zaten ziraat mühendisi. Kendisi de tarımsal üretim işleriyle, tohum işiyle uğraşır. Mesela Felahya ilçemizde bir tarım marketi yok şekeri. Kayseri Şeker Fabrikası'nın. İnşallah onu da çözeceğiz yakın zamanda. Şeker fabrikasıyla da bu konuyu görüştük. Yani demek istediğim şu, yani biz ilçelere koru kuru gidelim. İşte 3 araba, 5 araba, 10 araba. Orada kendi kendimizi ağırlayalım. Gidelim bir makam pozu verelim. İşte kaymakamı gördük, belediye başkanını gördük, jandarmayı gördük. Vatandaşı görmedik ama. Bizim böyle bir anlayışımız hiç olmadı. Dolayısıyla her gittiğimizde de bunu yapıyoruz. Bundan da olumlu geri dönüşler oluyor bize. Yani şöyle söyleyeyim, olumlu geri dönüşler nasıl oluyor? Biz bu gelen taleplerin bana gelir, ilçe başkanımıza gelir. Hani bana ulaşamadı, ilçe başkanımıza ulaşamadı. Partimizin özel kalemine gelir. Özel kalem bunu bir şekilde idare ederdir. Şu an yetişemiyor bize gelen talepleri. Biz 3 ayrı arkadaşımla 3 il başkanı danışmanımızı sırf bu taleplerle ilgilensin, koordinasyonu sağlasın diye ayrıca görevlendirdik. O kadar ciddi bir geri dönüşü var.
0: Şimdi her ilçede tabii ki farklı farklı çalışmalar var ama biz biraz Bünyan'ı daha ön planda görüyoruz.
1: Tabii Bünyan'ın farkı Selahattin Başkan yani. Evet. Bunu zaten anketlerde de birinci çıkıyor.
0: Evet.
1: Yani ben Selahattin Metin ilk aday olduğunda çok ciddi tartışmalar da olmuştu. Olmadı değil ama ben hep şunu demiştim. Selahattin Metin Bünyan'ı kazanır ve orada fark yaratır demiştim. Belki o belediye başkanı olmadan önce çok fazla kamuoyu kendisini tanımıyordu ama Selahattin Başkan belediye başkanı olmadan önce de böyleydi. Herkesin her işine koşardı, yardımcı olurdu. Ankara'da bir işi var alırdı arabasına götürürdü. İşte biri gitti onun iş yerine, benim şöyle bir sıkıntım var. Hiç kimseyi bulamasın, kendi arabasını alır götürür hastaneye, tedavisini yaptırır. Böyle bir adamdı Selahattin Metin. Yani gerçekten biz onu böyle tanıdık. Ve şimdi belediye başkanı olduğu zaman hem sorumluluğu arttı.
0: Evet.
1: Hem de çözüm üretme imkan ve kabiliyeti arttı. Kendisi zaten çözüm üretmeyi iyi bilir. Ciddi temasları var. Bünyan'a çok ciddi yatırımlar yapıldı Duygu Hanım. Bu bizim üretken belediyecilik anlayışımızın, yani iddia ederek söylüyorum, bırakın Kayseri, belki Türkiye genelindeki MHP'li belediyeler arasında gerçekten öne çıkan bir belediye oldu. Bünyan Belediyesi. Şimdi bir hedef koymuş kendisine Selahattin Başkan. Ben Bünyan'ı merkez ilçe yapacağım diyor. Olur, yapar. Ben onun dediklerine inanırım yani. Yani Bünyan teşkilatlarının farkı orada bir Selahattin Metin'in olması.
0: Evet.
1: Allah ondan da razı olsun.
0: Şimdi gençlik dediğimizde ülke ocakları geliyor bizim aklımıza. Oralarda ne gibi çalışmalar oluyor ve kadın kolları kaç hep neler yapıyor, neler yapacak bundan sonrası için?
1: Şimdi ülke ocaklarıyla alakalı soru, ülke ocakları Kayseri teşkilatları, Sayın Halit Yağmur Başkanı'nda onlar da fark yaratan çalışmalara imza atıyorlar. Biz bunu görüyoruz. Ben şöyle ayrıca bir gözlemim var benim ülke ocakları özelinde. Ben 3 yıl Yaklaşık 3 yıl Ankara'da Ülke Ocakları Genel Merkezi'nde üniversiteler birim başkanlığı yaptım. Hem teşkilatlanma biriminde bulundum. Yani aşağı yukarı Türkiye'deki tüm Ülke Ocakları Teşkilatı'nın iller bazında karakteristik yapılarını az çok vakıfızdır. Ama Kayseri'de tabii çok diriydi Ülke Ocakları Teşkilatları. Aktifti. Ama Halit Başkan'la beraber Ülke Ocakları çok çok çok daha güzel şeylerle anılmaya başlandı. Yani geçen bir telefon görüşmesi yaptık. Kendisi beni aradı. Halk eğitimle bir protokol imzaladıklarını söyledi. Mesela ücretsiz liderlik kursları, ücretsiz yazılım kursları.
0: Evet.
1: İşte kaya kursu, at biniciliği var. Bir de Ülke Ocakları Genel Merkezi'nin kendi programları var. UZEM'i var, ODAĞ'ı var.
0: Evet.
1: Haliyle bunların her birini bir araya getirip harmanlayıp ve bunu Kayserili vatandaşlara, Kayserili gençlerimizin hizmetine sunmak, hizmetine sunmaktan ziyade faydalanmalarını sağlamak. Yani herkes sunabilir. Ya bizim böyle bir hizmetimiz var. İşte ODAĞ var. Uzaktan eğitimimiz var. Kurslarımız var. Buyurun gelin denilebilir. O orada kalır. Ama Halit Başkan ne yapar? Bunu o gençlerimizin faydalanmasını sağlayacak ölçüye getiriyor. Yani kendisi anlatsa emin olun herhalde bu program bir saat iki saati bulur. Yani ona da buradan bir yayına davet ederseniz daha rahat anlatır, daha detaylı anlatır diye düşünüyorum. Kaç hep teşkilatlarımızda yine bu hane ziyaretlerimizde onlar da sahada olacaklar. İl kaç hep teşkilatı, ayrı ilçe kaç hep teşkilatları ayrı olarak bu ziyaretleri yapacaklar. Tabii Kayseri il kaç hep'te Nurten Hanım iyi gidiyor. Güzel faliyetler yapıyor. Yani şehit ailelerimiz olsun, hasta ailelerimiz olsun, ihtiyaç sahibi ailelerimiz olsun tamamının yanında. Bir de biz Kaçep dediğimiz zaman eskiden işte kadın kollarıydı oranın adı. Ama Kaçep'te kadın aile çocuk engelli politikaları diye geçiyor. Engelli vatandaşlarımızla ilgileniyorlar. Çözüm üretme noktasında çok ciddi gayretleri var. Bizleri de yoruyorlar bu konuda. Yorsunlar. Yani bura yorulmak için bulunacağımız bir makam. Yani iyi gidiyor. Ben fark yarattıklarını da düşünüyorum.
0: Evet, bizler de hani özellikle ben kadın olarak kadın siyasetçileri sahada görmeyi çok isterim. Çok da mutlu olurum. Dediğiniz gibi evet onları da görüyoruz. Bizler de çalışmalardan memnunuz ama daha çok görmek isteriz. Özellikle tabii yayınlarımızda.
1: Olur, onları da davet ederseniz.
0: İnşallah.
1: Gelirler.
0: Peki Kayseri'de neler eksik? Veya hani şöyle bir şey yapılıyor Kayseri'de, bu çok güzel bir şey dediğiniz neler var?
1: Yani Kayseri'de güzel dediğim ne var? Erciyes var. Son iki gündür, üç gündür oradaydım. Gerçekten hani Erciyes var deyip işte şöyle söylüyor vatandaşlarım. Ya bir tutturmuşsunuz Erciyes, Erciyes diye. Ama Erciyes'i gidip görmelerini istediğim çok güzel yerler var. Ben mesela Hacılar Kapı'ya hiç gitmemiştim. Oradaki pistlerin, pist ağının ne kadar büyük ve yaygın olduğunu görmemiştim. Oradaki yabancı insanların yani buraya niye geliyorsunuz sorusuna karşılık verdiği cevaplar gerçekten çok etkileyici. Yani Erciyes bizim için bir nimet. Ve Büyükşehir Belediye'mizde gerçekten orada hem tesis hem makine ekipman açısından çok ciddi yatırımlar yaptı. Yapmaya da devam ediyorlar gördüğüm kadarıyla. İyi gidiyor. Ama eksik olarak ne göreceğiz, ne görüyoruz Kayseri'de dersek ben en başına şunu söyleyeyim. Kayseri'nin Ankara'dan alacaklı olduğunu düşünen bir siyasetçi. Yani bu zamana kadar okulunu kendisi yapmış, camisini kendisi yapmış, sağlık ocağını kendisi yapmış, hastanelerin binalarını kendileri yapmış, kendisi teşrif etmiş bir il. O zaman hükümet bize ne yapacak? O zaman biz alacaklıyız hükümetten. Yani bugün bunu öz eleştiri olarak da söyleyen siyasetçilerimiz var. İktidar partisinden eleştiri olarak söyleyenler var. Eleştiri olsun, öz eleştiri olsun fark etmez. Kayseri Ankara'dan alacaklıdır. Bizim bunu almamız lazım. Yani bakın ve çok da kolay oluyor, zor da olmuyor. Bugün Kayseri'de bir otoban projesi var. İhalesi yapıldı. İşte 98 kilometrelik bir hat, bağlantı yolu değil doğrudan otoban Boğaz Köprü'den itibaren. Bu çok dile getirildi Kayseri'de. İşte siyasetçilerimiz dile getirdi, milletvekillerimiz dile getirdi. Ama geçtiğimiz seneydi yanlış hatırlamıyorsam Ulaştırma Bakanlığı'yla bir toplantı yapıldı. İşte Cumhur İttifakı milletvekilleri, il başkanları katıldı, bakanımız katıldı. Bu konu orada gündeme geldi. Hatta bizim milletvekilimiz Bakir Söbü Efendi kalktı bakana güzergaha kadar gösterdi. Ya bunun yapılması lazım. Veya çevre yolu bugün 3 şeride çıkıyor, kuzey çevre yolu. Orada konuşuldu. Himmetli'de yolu orada konuşuldu. İşte sarı olan çiftlik kavşağı orada konuşuldu ve tamam dendi. Demek ki biz Kayseri siyasetçiler olarak en azından Cumhur İttifakı olarak milletvekilleri, il başkanları, genel başkan vekili, genel başkan yardımcısı, eski bakanlarımız var hala hazırda milletvekili olan. Gidip toplu bir şekilde hareket edildiğinde sonuç alınabiliyor Kayseri için. Bunlar önemli. Mesela 2032 olması lazım. Avrupa futbol turnuvası. Türkiye ve Yunanistan'da ortaklaşa düzenlenecek. Duygu Hanım, 10 tane stat istiyor UEFA Türkiye'den. Nerede oynatacaksın sen maçı diye. Bu statların arasında Konya'nın stadı var. Antalya'nın stadı var. Trabzon'un stadı var. İşte İstanbul'da 4 büyük stat var. İzmir var. Ankara'nın stadı yetişirse o olacak ama Kayseri yok. E niye biz bunu istemeyelim? Niye almayalım? Yani çok basit bir şey örnek vereceğim. İşte Galler, Türkiye Galler maçı Kayseri'de oynandı.
0: Evet.
1: 2 gün boyunca bizim şehrimiz bereketlendi. Hareketlendi. Evet. Şenlendi. Yani futbol deyip geçmemek lazım. Yani öyle bir şey ki Avrupa turnuvası. Yani belki Kayseri'de oynayacak bir maçı İspanya, Almanya maçı denk gelebilir. Yani tüm dünyanın gözünün Kayseri'de olacağı bir maç olabilir.
0: Kesinlikle.
1: E işte o bir maç, yani Erciyes'i biz 10 yıldır tanıtıyorsak bir maçta bir günde tanıtırız. Çok önemli bunlar. Bu takip edilmedi mi veya ne oldu bilmiyorum. Daha önce bildirilmiş. Ama şu önemli, bunların takip edilmesi lazım. Bunların üstüne gidilmesi lazım. Biz mesela 2027 Uluslararası Türk Dünyası Kültür Başkenti'nin aday.
0: Evet.
1: Kayseri. Trabzon şehri de aday. Şimdi bizim bunu almamız lazım. Çünkü biz burada...
2: iPhone'un kilidini açman gerekiyor.
1: Biz burada... Yani herhalde yanlış adım, 4 ayrı medeniyete başkent yapan bir şehirden bahsediyoruz Kayseri olarak. Selçukluların çok ciddi önem verdiği bir şehirden bahsediyoruz. Bugün kafamızı çevirsek, hatta şu stüdyodan çıksak 500 metre çevremizde bir Selçuklu anıtı görürüz. Bir mirası, tarihi, bir kültürel varlığını görürüz. Trabzon'da bu yok.
0: Evet.
1: Bizim bunları öne çıkarmamız lazım, bizim bunları göstermemiz, onu da almamız lazım. Yani evet, o kültür başkenti dediğimiz zaman bu, hani bir ünvan verdi kaldı değil. Bir yıl boyunca spor oyunları olsun, kültürel faaliyetler olsun devam eden etkinlikler içeriyor. Ve çok ciddi de tanıtıma sebep oluyor.
0: Ama tanıtım yeterli kadar yok, yeteri kadar yapılmıyor.
1: Valla Memduh Başkan olsun, valimiz olsun, Gökmen Çiçek Beyefendi bu kültür başkenti için iddialılar. Biz de Milliyetçi Hareket Partisi için canı gönülden istiyoruz ama şu an ne aşamada tam olarak vakıf değilim konuya. Devam ediyor. İnşallah Kayseri'miz alır diyorum.
0: İnşallah. Daha çok tanıtılırsa tabii neden ki olmasın. Milletvekillerinden de bahsettik. Onlardan da biraz konuşalım istiyorum. Ne gibi çalışmalar? Şimdi Baki Bey'in birçok önerisi oluyor, soru önergeleri oluyor. Bizler de görüyoruz.
1: Evet.
0: Ne yönde ilerliyor bunlar?
1: İşte o geçen ortak yayın yaptı. Evet. Baki Vekilimiz. Orada rakamlarla açıkladın. Yani milletvekilliği döneminde kaç tane talep gelmiş, kaçına cevap vermiş, kaç olumlu, kaç olumsuz, başarı oranı nedir, nerelerden gelmiş. O apayrı bir gayret timsali gerçekten. Kayseri için de bir şans. Bunu da net bir şekilde söyleyeyim. Yani evet, başka şehirler.
0: Önergesi. %35-40 civarı olumlu. İzleyip not almıştım çünkü.
1: Evet.
0: Evet, yüksek bir oran.
1: Yani başka teşkilatların veya başka illerin, özellikle keşke bizim de bir Baki Ersoy'umuz olsun diyebilecek bir artık fenomene dönüşmüş bir milletvekili. Allah ondan razı olsun. Gayretleri eksilmeden devam eden inşallah. Çok ciddi çalışmaları var. Orada da şimdi rakamlar siz açıkladınız. Onun haricinde yapılan çalışmalar, onun haricinde katkı sunduğu veya sorunun giderdiği yerler var. Mesela orada Kayserispor veya Erciyes 38 FK ile alakalı herhangi bir veri yok. Ama neler yaptığını bir Kayseri biliyor. Gerçekten dün de yine baktım ben şeydeydi. Erciyes 38 FK'nın maçındaydı. Onu da galibiyetle bitirdiler. O takım mesela örnek verecek olursak düşüyordu. Yani düşüyordu derken ligden çekilecekti. Yani profesyonel ligde bir takım var Kayseri'nin. Biz bunun maliyetini karşılayamıyoruz. En azından ben belediye olarak karşılayamıyorum dedi Mustafa Yalçın. E tuttu, yani terk edilecek veya bırakılacak bir şeyi aldı oradan, çekti, farklı bir yere getirdi. Kayseri Spor da aynı şey. İçin de aynı şey. Şimdi Kayseri'nin tanıtım veya reklamıyla alakalı konuşuyoruz. Kayseri Spor'un en büyük reklamı, Kayseri'nin en büyük markası Kayseri Spor. Bunun ben her yerde örneğini veriyorum. Bugün Eskişehir'i hatırlayın, bir dönem çok ciddi Türkiye gündeminde Eskişehir konuşulurdu. Herkes Eskişehir'e, Bursa'ya giderdi. Şimdi adı anılmıyor. Niye? Çünkü 3. ligdeler. Hani statlarını dolduruyorlar. İşte bir bando takım var meşhur. O geliyor da Eskişehir tekrardan öyle gündeme geliyor. Adı anılmaya başlıyor. Bugün inanın, yani Kayseri Spor Allah göstermesin düştü diyelim. Ki düştükten sonra zaten toparlaması zor. Kayseri'nin adı anılmaz hiçbir yerde. Ya bu bizim için bir keyif. Yani Kayserili vatandaş için de bir keyif. Sadece Kayseri'de değil. Bugün mesela çevremize bakalım Duygu Hanım. İşte Maraş olsun, Yozgat olsun, Sivas olsun, Malatya olsun, Niğde, Nevşehir, Aksaray hiçbirinin Süper Lig'de takımı yok. İşte buraya atıyorum Kayseri maçına Fenerbahçe geliyor. Bu illerin tamamı buraya geliyor. Aynen, Fenerbahçe'yi evet, izlemek için.
0: Buraya geliyor evet.
1: Tamamı izlemek için buraya geliyor. Yok kalmadı çünkü İç Anadolu'da. Yani bir Konya var. Bizle beraber Ankara'nın takımları var. Bir Kayseri var. Bizim tabi bunda alakalı Baki Bey'in çok büyük gayreti var.
0: Bu da yine ekonomik olarak kazandıracak bir şey. Taraftarların buraya gelmesi, burayı görmesi aslında.
1: Tabii ki. Hem onu kazandırır hem gençlerimizi. Yani sizin Süper Lig'de bir takımınız varsa altyapıdaki veya alt liglerdeki oyuncular amatör olsun, bal ligi olsun, üçüncü lig olsun veya futbola merak duyan kardeşlerimiz daha fazla motive oluyorlar. Çünkü diyor ki benim bir şehrimin takımı var. Evet. Ben bir gün orada oynayabilirim veya oynamak istiyorum. Hı hı. Ama olmazsa ne yapacağız? Yani şu an Kayseri'de çok ciddi Kayseri menşeli, Kayserili kardeşlerimiz çok ciddi yerlerde futbol oynuyorlar. Çok ciddi transferler yapıyorlar. Hı hı. Eğer Kayseri Spor gibi bir takımımız olmasa bu mümkün değildi. Yani konu Baki Vekil'den açıldı, oraya geldi. Çünkü onunla özdeşleştirdik biz artık. Yani orayı ayrı tutup idare etmek gerçekten çok zor. Yine Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir Beyefendi her gün Genel Başkanımıza kendi sorumluluk alanıyla alakalı, basından sorumlu olduğu için briefing vermek durumunda olan öyle bir yoğunluğu var. Yani Genel Başkanımızla birebir çalışan bir milletvekili, genel başkan yardımcısı durumunda. Ama onun haricinde de vermiş olduğu soru önergeleri, katkıları, işte Sarız'a bugün hükümet konağı yapılıyor. Sarız Belediye Başkanımız işte CHP'ye geçti biliyorsunuz. Billboardlara şey yaptırmış işte, hükümet konağımız hayırlı olsun diye Sarız'da 6-7 tane billboard var. Bir reklam yapıştırmış. Hiçbir katkısı yok adamın yani orayı yaptırmakla, yapılmasıyla alakalı. Sebep olan İsmail Özdemir'dir. Vesile olan odur. Baktığımızda. Yine işte biliyorsunuz 25 yaş üstündeki araçların trafikten çekilmesiyle alakalı bir kanun teklifi var. Onunla alakalı gerekçeleriyle beraber. İşte biz bunu yaparsak bütçeye fazladan 45 milyar TL girecek diye bilimsel olarak çıkardığı bir çalışması var. Herhalde o kanun teklifi de geçecek gibi duruyor. Yani şöyle söyleyeyim Duygu Hanım, toparlayacak olsak. Biz 2 milletvekilimiz var. 2 milletvekiliyle 10 milletvekillik performans sergiliyoruz. Ben ikisine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum emeklerinden dolayı. Allah ayaklarına taş değdirmesin.
0: Teşekkürler. Bizler de buradan selamlarımızı iletelim. Evet. Kolaylıklar diliyoruz. Şimdi geçtiğimiz mecliste biliyorsunuz bir konu çıktı evet. Karşımıza. Vatandaşların da tepki gösterdiği Koca Sinan Bulvarı'nın ismi Mustafa Elitaş Bulvarı olacak diye.
1: Evet.
0: Hani ben bunu sizden dinlemek istiyorum. O süreç nasıl gelişti?
1: Ya o süreçle alakalı aslında bizim grup başkanımız bir açıklama yaptı. Hı-hı. Bir talepte de bulundu. Bu Milliyetçi Hareket Partisi'nin talebidir aynı zamanda. Biz bu konuyu çok fazla tartışma imkanı bulamadık. Ya orası da önemli değil. Şimdi orada Orhan Say diyor ki il başkanımız hani çevre yolu deyince kuzey çevre yolu olarak düşünmüş. Gerçekten öyle düşündüm. Çok da üstünde durmadım. Aslında öyle düşünmeme bir diğer sebep de şu. Biz yakın zamanda kuzey çevre yolunun ince suya devam eden tarafına Sebahattin Çakmakoğlu isminin verilmesi önergesinde bulunmuştuk. O isim de verilmişti. Vefatından sonra Sebahattin Bey, Allah rahmet eylesin. O aklımda herhalde öyle kaldı. Çok da şey yapmadım, hayırlı olsun dedim. Ama oradaki tepki zaten Sayın Elitaş'ın isminin bir yere verilip verilmemesiyle alakalı da değil. Vatandaşın tepkisi de hakeza o yönde. Yani Koca Sinan ismi evet. Niye siliniyor? Ha şurada bir gerçek, orada Koca Sinan Bulvarı desek kaç kişi bilir? Herkes eski çevre yolu olarak bilir orayı. Ama Koca Sinan Bulvarı adı. Hakeza. Öyle olunca Orhan Bey de yani onda ortak bir istişare neticesinde yapmış olduğu bir açıklamaydı. Acaba bu tekrar değerlendirilebilir, gözden geçirilebilir mi şeklinde bir temennimizi ifade etti orada. O şekilde de kaldı. Hayır, yani öyle zannediyorum. Tekrar bir değerlendirme de olmayacak çünkü. O öneri tabii kabul edildi artık, geçti diye. Ya sonucunda ne olur bilmiyorum. Ama dediğim gibi şimdi şey de değil yani biz orada hani diyelim ki evet Koca Sinan Bulvarı'nı bile isteye herkesle beraber oturduk, konuştuk, haftalarca tartıştık, kabul oyu verdik diyelim. Vatandaştan buna bir tepki geliyorsa siyaset zaten vatandaşla yapılan bir şey. Milliyetçi Hareket Partisi vatandaşın ilettiği tepkileri de bir sorumluluğu gereği beyanda bulunarak bunu açıklaması lazım kamuoyuna. Çünkü muhterem genel başkanımızın Cumhur İttifakı noktasında MHP yüklediği görev denge ve denetleme. Biz hem bu dengeyi sağlayacağız hem de denetleyeceğiz. Yani cuma günü Büyükşehir'in ek meclisinde Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanı Orhan Say Beyefendi'nin istişare neticesinde yapmış olduğu açıklama bunun bir sonucu.
0: Evet.
1: O şekilde
0: bakalım
1: diyeyim.
0: Ne olacak bundan sonra?
1: Evet.
0: Peki şimdi gündemimizde bir de terörsüz Türkiye var. Evet. Yani şöyle düşünüyorum, ne kadar doğru bilmiyorum ama parti içinde belki bu fikri desteklemeyen insanlar vardır. Hı. Var mıydı ya da hani bu size nasıl yansıdı ve siz bunu nasıl değerlendirirsiniz terörsüz Türkiye'yi?
1: Yani Kayseri özelinde ben öyle bir şeyle karşılaşmadım. Karşılaşmadım. Diğer teşkilatlarımızdan da karşılaştığını düşünmüyorum. Çünkü biliyorsunuz öyle bir muhalif medya var ki Türkiye'de. Yani Türkiye'nin en ücra ilinin en ücra ilçesindeki bir ilçe yöneticisi terörsüz Türkiye'ye tepki olarak istifa etse, inanın o muhalif medya bunu 5 gün konuşur.
0: Evet.
1: Yani onu konuşmadılarına göre herhalde öyle bir şey de olmamıştır. Kayseri'de zaten böyle bir şey çok mümkün değil. Niye mümkün değil? Muhterem Genel Başkanımızın Kayseri için söylediği çok önemli bir laf var. Söz var Duygu Hanım. Der ki Kayseri şehri, teşkilatlar olarak söylemiyor, ülkücü Milliyetçi Hareket'in omurgasıdır. Kayseri'ye ayrı bir muhabbeti vardır. Kayseri'nin de gerçekten Milliyetçi Hareket Partisi'nin ülkücü harekete apayrı bir muhabbeti ve sevgisi vardır. Kayseri şehrinin bir bütün olarak söylüyorum. Böyle olunca liderimizin yapmış olduğu bu çıkış ve değerlendirmeler liderimiz yapmış olması hasebiyle insanların en azından oturup bir düşünmek gerekir. Bunun arkasında kötü bir şey yoktur anlayışıyla yaklaşmasına sebep oldu. Haliyle çok ciddi tepkiler oldu mu? Oldu, evet, olacaktır. Yani bu kolay bir şey değil. 40 yıllık bir terör bitiyor. Bu terörden beslenenler var 40 yıldır. En başta onlar istemeyecektir. İstemiyorlar da zaten, emin olun istemiyorlar. Onun haricinde muhalif ve muharız MHP düşmanları var. İşte biliyorsunuz MHP'den ayrılan parti kuruyor. %2-3 alıyor bir seçim, oturuyor yerine. Ama MHP'nin o hiç düşmüyor. Biz doğalı bir hareketiz. Bir de onlar var. Mesela Ümit Özdağ gibi bir sorunu var Türkiye'nin. Örnek veriyorum. Ümit Özdağ gibi aklını kaçırmış bir adamın, yalancı bir adamın, iftiracı bir adam gibi bir sorunu var. Bunlardan gelir. Olacaktır bu tepkiler. Biz bunları gösteririz. Ama biz bu bize böyle tepkiler geldiği zaman, yöneltildiği zaman şunu demiyoruz. Ya siz ne biliyorsunuz falan demiyoruz. Eğer vatandaştan samimi bir tepki geliyorsa oturuyoruz, anlatıyoruz. Genel başkanımızın doğrudan bir talimatı ve kendi yapmış olduğu çalışmanın özeti. Ben bir şehit ailesi hassasiyetiyle yaklaşıyorum bu konuya diyor. Az kaldı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezimiz 120 sayfalık bir rapor teslim etti meclisteki komisyona. Şimdi 2 gün sonra bunlar mecliste tartışıldıktan sonra kamuoyuyla da paylaşılacak, kamuoyuyla da tartışılacak. O zaman acaba bize bu iftiralar atanlar, bizi apoculukla suçlayanlar, bizi terörizmle yan yana gelmekle suçlayanlar ne diyecekler? Yani çok açık ve net bir şekilde defalarca diyoruz ki, bir, anayasanın ilk 4 maddesi kardeşim değişmeyecek. Anayasanın 2. maddesi der ki anayasanın başlangıç hükümleri de anayasada metninden sayılır der. O başlangıç hükümleri zaten bizim hassas olduğumuz konu. Anayasanın 42. maddesi ana dille eğitim düzenleri değişmeyecek. Anayasanın 66. maddesi nedir? Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türk'tür der. Değişmeyecek Türk vatandaşlığı tanımı. Yerel özellik şartını kabul ediyor muyuz? Etmiyoruz. Federal bir yapı etmiyoruz. Federasyonu bir yapı etmiyoruz. Ana dilde eğitim yok. Bunların hiçbiri yok. Siz beni neyle suçluyorsunuz? Buna rağmen ben silah da bıraktırmışım. Hala silahı bırakmayan YPG, PYD'yle diyorum vururum sizi. Vuracak belki de, hazırlık yapılıyor. Suriye ordusu vuruyor. Baktığınız zaman. Neyle suçlanıyorum ben? Şimdi Devlet Bey'in açıklamalarını diyor ki kurucu önder dedi. Kardeşim başını sonunu niye okumuyorsunuz ya? Böylece terör örgütünün kurucu önderi. Söylemi bu. Ki o da kendi kalıplar yani bunlar. Diyorlar ki madem bunların hiçbiri yok bu adamlar niye silah bırakıyor? Çünkü kaybettiler. Yani bizi değil. Hani ya bizi hadi dinlemiyorsunuz diyelim. Varsayalım bu muarızlar için yani. Bunlar kronik MHP düşmanları ve halkı da yanlış yönlendiren insanlar. Şimdi Ümit Özdağ'a biraz önce niye sert çıktım? İşte milletvekilimiz Baki Ersoy'la genel başkanımızın fotoğrafı, yan yana çekildi bir fotoğrafı montajlıyor adam. Hı hı. Vekilimizin yerine bir teröristi koyuyor. PKK'lı bir teröristi. Bu da mı olacaktı diyor. Bunu da Kayseri'ye gelmeden bir gün önce yapıyor. Provokatif. Yani sen provokatörsün işte. Bunun yalan olduğunu, gerçek olmadığını defalarca beyan edilmesine rağmen kendisi de bunu biliyor. Ama adam kaldırmadı o paylaşımı, silmedi. Hı hı. Silmiyor. Buraya geldi, geçen işte diyor ki Bahçeli'nin gençleri bana Kayseri'de küfür etti. Ya sana küfür eden yok, seni sallayan yok, seni tanıyan yok. Ama yapılıyor. Hal böyleyken biz de vatandaşımıza işte bu hayırlı günler komşum benim ziyaretleri kapsamını gidip kendi derdimizi kendimiz anlatıyoruz. Vatandaş başka yerden duyduğuna inanmasın. Vatandaş bu işin içinde kim var? Milliyetçi Hareket Partisi. O zaman Milliyetçi Hareket Partililerden duysun bunu istiyoruz.
0: Evet.
1: Durum bu.
0: Peki genel başkan demişken siz de ziyaret ettiniz yakın zamanda. Bir davetiniz oldu mu? Buraya gelme gibi bir durum olur mu?
1: Oldu. Genel başkanımız biz Kayseri sizi özledi dedik. Kendisini Kayseri'de görmek istediğimizi belirttik. Vatandaşlarımızın görmek istediğini belirttik. O il dışı seyahatlerinin başlayacağını söyledi. Biz de ilkine talip olduğumuzu söyledik. İnşallah dedi. Tabii bunların programı ayrı. Genel Merkez Teşkilat Birimin programı ayrı. Diğer birimlerin programları ayrı. Eğer seyahatleri başlarsa ben mutlak suretle Kayseri'ye de geleceğini düşünüyorum. İstiyorum da. Yani bunu da gidip talep ettik zaten. Bir daha da talep ederiz.
0: İnşallah.
1: Gelmesini de isteriz.
0: Teşekkür ediyorum. Sorularım bu kadar. Eklemek istedikleriniz varsa onları da konuşabiliriz.
1: Ben ekleyeyim. İşte evet. Hayırlı günler komşum benim programlarımız var.
0: Evet.
1: Bizim yarın ilkini, yani ilkini diyorum. En azından son il başkanlar toplantımızdan sonra hedef olarak belirttiğimiz 2000 program vardı Duygu Hanım. Şimdi 2026 niye MHP'nin yılı olacak diyorum.
0: Evet.
1: Size bir rakam vereyim. Yarının rakamını en azından. Yarın 229 ayrı hanede, şu an önümde listesi. Kayseri genelinde ilçelerle beraber dava arkadaşlarımız hayırlı günler komşum benim derdimizli program kapsamında ziyaretler gerçekleştireceklerdir. Bunun büyüklüğünü anlatabilmek için söylüyorum. 229 programı organize etmek, bir araya getirmek, insanları görevlendirmek gerçekten zor bir iştir. 229 hanenin de aynı gün sizi kabul etmesi
0: evet,
1: büyük
0: bir soracaktım.
1: Başarıdır. Yani şu an bizim ziyaretlerimiz, hane bazlı ziyaretlerimiz 1500'ün üzerine çıktı.
0: Hı-hı.
1: Ne zamandan beri? 29 Ekim'den bu tarafa. Program başladığından beri genel merkezimiz programı. Bu 229 hane ziyaretinin her birinde de 3 tane dava arkadaşımız görevli.
0: Hı-hı.
1: Yani herhalde 650-660 kişi görevlendirmişiz bir günde. Biz bunu her gün yapıyoruz.
0: Hı-hı.
1: Yani bir hafta öncesinden bunu teşkilat birimi hazırlıyor. Sırf bu işin, yani şu listenin hazırlanması için iki arkadaşımız görevli ayrıca. Adreslerin tespiti tekerrüre düşülmesin.
0: Hı hı.
1: Aynı yerlere çok fazla ziyaret yapılmasın. Esnaf ziyaretleri noktasında şehrin merkezindeki çarşısı değil de tüm mahallelerine yayılsın. Yani bu hassasiyetle hareket ediyoruz. Ben bunu Kayseri noktasında da sonuç aldığımızı düşünüyorum. Ne sonuç alıyoruz? İşte biraz önce dedim, taleplere yetişemiyoruz. Üç arkadaşımız daha görevlendirildi. Ben buradan da sizin vesilenizle tüm dava arkadaşlarımıza, bu programlarda görev alacak tüm dava arkadaşlarımıza hem teşekkür ediyorum hem de kolaylıklar diliyorum.
0: Yani bir de acaba tepki oluyor mu? Hani biz istemiyoruz ziyaret etmeyin ya da evet gelin biz sizi dinlemek istiyoruz diye bir programın çat kapı mı oluyor?
1: Çat kapı olmuyor. Tabii öncesinde aranıyor.
0: Hı hı.
1: Veya biz şöyle söyleyeyim Duygu Hanım, muhtarı arıyoruz, mahalle muhtarını. Bize işte ziyaret edeceğimiz yerleri söyleyin. Veya vesile olur. Veya işte mahalle teşkilatlarımız bunları ayarlıyor. Ha, gittiğimiz hepsi MHP'li mi? Mümkün değil.
0: Hı hı.
1: Bu yok çünkü tepkiyle de karşılaşıyoruz.
0: Evet.
1: Ama o tepkileri belli oranda törpüleyerek çıkıyoruz oradan. Sonuç alarak çıkıyoruz.
0: Hı hı.
1: Ve dahasını söyleyeyim, bu programlar çok fazla yayıldı. İşte geçtiğimiz yıl 600 program eş zamanlı yaparak, geçtiğimiz yıl diyorum, geçtiğimiz haftalarda aynı gün 600 program yapmıştık. Mesela bu sosyal medyada çok fazla duyuldu. Diğer programlarımız da duyuluyor. Ben tek tek, yani sizin sayfalarınız olsun, diğer haber sayfalar olsun, hem Instagram'da hem Facebook'ta arkadaşlarımız bunları tarıyor.
0: Hı hı.
1: Bizim bu programımızla alakalı bir haber geçtiyse altına yazıyorlar. Bize de gelin diye.
0: Hı hı.
1: Yazmış adam sosyal medyadan, tanımıyorum. Ekran görüntüsünü alıyoruz.
0: Hı hı.
1: Hemen ulaştırıyoruz ilgili, hangi ilçede oturuyorsa, ikamet ediyorsa. Bir şekilde ulaşıyoruz. Şimdi bu salı gün gidilecek programlar arasında 30 ayrı öyle adres var. Bizim o 600 program yaptığımız gün haberlerin altına yapılan yorumlardan bizi davet eden vatandaşlarımızı tespit ettik. Yarın gerçekleşecek ziyaretlerimiz içerisinde 30 tanesi böyle talep, bize gelen talebin neticesine gittiğimiz ziyaret.
0: Çünkü insanlar samimiyet istiyor, karşısında gerçekten görmek istiyor, vaadi
1: tabii
0: veren kişinin kim olduğunu bilmek istiyor.
1: Tabii, tabii.
0: Her zaman söylediğimiz gibi gerçekten hani yüz yüze iletişim çok önemli bu
1: tabii
0: anlamda. Çok teşekkür
1: ben
0: ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Varsa son olarak yine.
1: Yok, teşekkür ederim. Sağ olun tekrardan.
0: Ne demek, davetimi kırmadınız. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Sevgili izleyicilerimiz, yayın tekrarına sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Duygu Serince'nin sunumuyla Siyasi Gündem sona erdi.
4: Yayın tekrarı. Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
5: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün geriye baktığımızda AK Parti'nin çeyrek asrının Türkiye için tarihi bir dönüşüme karşılık geldiğini görüyoruz. Demokratik meşruiyet güçlendi. Devletimizin hizmet kapasitesi gelişti. Toplumun farklı kesimlerinin kamusal hayata katılımı genişledi ifadelerini kullandı. İYİ Parti Milletvekili Ömer Karakaş partisinden istifa etti. İYİ Parti'nin vekil sayısı 27'ye düştü. İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonda kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp adli makamlarla ilişkileri olduğu izlenimi vererek adli sorun çözme vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş'un Arjantin'den Türkiye'ye iadesinin sağlandığını duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda yürütülen titiz çalışmalar neticesinde iki ayrı cinayet dosyasının aydınlatıldığını ve şüphelilerin adalete teslim edildiğini açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgın hakkında resmen soruşturma başlatıldığını belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı'nca liselere geçiş sistemi kapsamında 10 Ağustos 2026 tarihinde açıklanan yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarının ardından yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları erişime açıldı. Bosporus Diplomasi Forumunda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şu an ne bizim gündemimizde ne de YÖK'ün gündeminde sınav sistemine ilişkin bir değişiklik yok. Hem ÖSYM hem bizim bakanlığımız bir sonraki yılın LGS ve YKS soruları için yepyeni bir havuz oluşturuyor. Yani sınavla ilgili bir değişiklik yok ama sınavın içeriği ve soru havuzu yeni müfredata göre olacak dedi. RTÜK, LGBT propagandası, çocuk istismarı, müstehcenlik ve şiddeti özendiren içerikler nedeniyle 4 dijital platformu üst sınırdan ceza kesti. Eğriköy Höyük'te arkeolojik kazı çalışmalarının başladığını duyuran Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri ve ülkemiz açısından büyük önem taşıyan Yeşilhisar Yeşilova mahallesinde bulunan Eğriköy Höyük'te arkeolojik kazı çalışmaları başladı dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kent genelindeki park, bahçe, mesire alanları ve ortak kullanım noktalarında son dönemde artan tahribatlara karşı vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Yamula Barajı çevresindeki 7,7 milyon yıllık fosil kazıları Kayseri Kent Konseyi tarafından düzenlenen yerinde inceleme programıyla değerlendirildi. Burada konuşan Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntoğuş şunları söyledi.
6: Biliyorsunuz uzun zamandır Kayseri'de Yamula Barajı'nın kıyısında şu anda Çevril'deyiz. Taşan'da, Hırka'da bu çalışmalar devam ediyor. Fosillerle ilgili bu bölgede çok önemli fosil örnekleri bulundu. Dünya bilim literatüründe de çok önemli yer ediniyor. 11 kişilik bir ekip uzun zamandır Kayseri'de fosil çalışmalarını yapıyorlar. Biz de daha önce belediyemizin buraya çok ziyaretleri oldu. Burada toplantılar yapıldı, basına tanıtıldı ama biz kent konseyinin ilgili insanlarının da burada gelip burayı görmelerini, çünkü hepsi çevresinde konuyu doğru şekilde anlatabilecek insanlar. Bugün hocalarımızla, kadın derneklerimizle, bütün katılmak isteyen herkesi davet ederek bir çalışma yaptık. Çalışmayı yerinde incelemekten dolayı, burada arkadaşlarımızla, ilgili insanlarla birlikte olmaktan dolayı çok memnunuz. Belediyemize, müze müdürlüğümüze, Kültür Bakanlığımıza, herkese teşekkür ediyoruz bu çalışmayı destekledikleri için.
5: Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından Develi ilçesinde durdurulan ticari takside yapılan aramada bir şahsın bağırsağında 116 adet kapsül şeklinde toplam 604 gram metamfetamin ele geçirildi. Melik Gazi Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen salça kaynatma günlerinde detaylar belli oldu. Belirlenen alanlarda salça kaynatmak isteyen vatandaşların önceden rezervasyon yapmaları gerekiyor. Melik Gazi salça kaynatma günleri 21-26 Ağustos tarihlerinde Eskişehir Bağları bölgesi, 27 Ağustos 6 Eylül tarihlerinde Belsin Kocatepe bölgesi, 7-20 Eylül tarihlerinde ise Mimar Sinan Mahallesi Evliyalar Parkı'nda düzenlenecek. Kayseri Spor altyapısında yetişen Alperen Öztaş'la Mustafa Tarık Obut yeni sezon öncesi kiralık olarak Tokat Belediye Spor'la anlaştı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
4: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
5: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Eğriköy Höyük'te arkeolojik kazı çalışmalarının başladığını duyuran Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri ve ülkemiz açısından büyük önem taşıyan Yeşilhisar Yeşilova Mahallesi'nde bulunan Eğriköy Höyük'te arkeolojik kazı çalışmaları başladı dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Menduh Büyükkılıç, kent genelindeki park, bahçe, mesire alanları ve ortak kullanım noktalarında son dönemde artan tahribatlara karşı vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Yamula Barajı çevresindeki 7,7 milyon yıllık fosil kazıları Kayseri Kent Konseyi tarafından düzenlenen yerinde inceleme programı ile değerlendirildi. Burada konuşan Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntoş şunları söyledi.
6: Biliyorsunuz uzun zamandır Kayseri'de Yamula Barajı'nın kıyısında şu anda Çevril'deyiz. Taşan'da, Hırka'da bu çalışmalar devam ediyor. Fosillerle ilgili bu bölgede çok önemli fosil örnekleri bulundu. Dünya bilim literatüründe de çok önemli yer ediniyor. 11 kişilik bir ekip uzun zamandır Kayseri'de fosil çalışmalarını yapıyorlar. Biz de daha önce belediyemizin buraya çok ziyaretleri oldu. Burada toplantılar yapıldı, basına tanıtıldı ama biz kent konseyinin ilgili insanlarının da burada gelip burayı görmelerini, çünkü hepsi çevresinde konuyu doğru şekilde anlatabilecek insanlar. Bugün hocalarımızla, kadın derneklerimizle, bütün katılmak isteyen herkesi davet ederek bir çalışma yaptık. Çalışmayı yerinde incelemekten dolayı, burada arkadaşlarımızla, ilgili insanlarla birlikte olmaktan dolayı çok memnunuz. Belediyemize, müze müdürlüğümüze, Kültür Bakanlığımıza, herkese teşekkür ediyoruz bu çalışmayı destekledikleri için.
5: Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından Develi ilçesinde durdurulan ticari takside yapılan aramada bir şahsın bağırsağında 116 adet kapsül şeklinde toplam 604 gram metamfetamin ele geçirildi. Melikgazi Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen salça kaynatma günlerinde detaylar belli oldu. Belirlenen alanlarda salça kaynatmak isteyen vatandaşların önceden rezervasyon yapmaları gerekiyor. Melikgazi salça kaynatma günleri 21-26 Ağustos tarihlerinde Eskişehir Bağları bölgesi, 27 Ağustos 6 Eylül tarihlerinde Belsin Kocatepe bölgesi, 7-20 Eylül tarihlerinde ise Mimar Sinan Mahallesi Evliyalar Parkı'nda düzenlenecek. Kayseri Spor altyapısında yetişen Alperen Öztaş'la Mustafa Tarık Obut yeni sezon öncesi kiralık olarak Tokat Belediye Spor'la anlaştı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
4: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün geriye baktığımızda AK Parti'nin çeyrek asrının Türkiye için tarihi bir dönüşüme karşılık geldiğini görüyoruz. Demokratik meşruiyet güçlendi. Devletimizin hizmet kapasitesi gelişti. Toplumun farklı kesimlerinin kamusal hayata katılımı genişledi ifadelerini kullandı. İYİ Parti Milletvekili Ömer Karakaş partisinden istifa etti. İYİ Parti'nin vekil sayısı 27'ye düştü. İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonda kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp adli makamlarla ilişkileri olduğu izlenimi vererek adli sorun çözme vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş'un Arjantin'den Türkiye'ye iadesinin sağlandığını duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçlar araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda yürütülen titiz çalışmalar neticesinde iki ayrı cinayet dosyasının aydınlatıldığını ve şüphelilerin adalete teslim edildiğini açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgın hakkında re'sen soruşturma başlatıldığını belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı'nca liselere geçiş sistemi kapsamında 10 Ağustos 2026 tarihinde açıklanan yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarının ardından yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları erişime açıldı. Bosporus Diplomasi Forumunda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şu an ne bizim gündemimizde ne de YÖK'ün gündeminde sınav sistemine ilişkin bir değişiklik yok. Hem ÖSYM hem bizim bakanlığımız bir sonraki yılın LGS ve YKS soruları için yepyeni bir havuz oluşturuyor. Yani sınavla ilgili bir değişiklik yok ama sınavın içeriği ve soru havuzu yeni müfredata göre olacak dedi. RTÜK, LGBT propagandası, çocuk istismarı, müstehcenlik ve şiddeti özendiren içerikler nedeniyle 4 dijital platformu üst sınırdan ceza kesti. Eğriköy Höyük'te arkeolojik kazı çalışmalarının başladığını duyuran Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri ve ülkemiz açısından büyük önem taşıyan Yeşilhisar Yeşilova Mahallesi'nde bulunan Eğriköy Höyük'te arkeolojik kazı çalışmaları başladı dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kent genelindeki park, bahçe, mesire alanları ve ortak kullanım noktalarında son dönemde artan tahribatlara karşı vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Yamula Barajı çevresindeki 7,7 milyon yıllık fosil kazıları Kayseri Kent Konseyi tarafından düzenlenen yerinde inceleme programıyla değerlendirildi. Burada konuşan Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntuğ şunları söyledi.
2: Biliyorsunuz uzun zamandır Kayseri'de Yamula Barajı'nın kıyısında şu anda Çevril'deyiz. Taşan'da, Hırka'da bu çalışmalar devam ediyor. Fosillerle ilgili bu bölgede çok önemli fosil örnekleri bulundu. Dünya bilim literatüründe de çok önemli yer ediniyor. 11 kişilik bir ekip uzun zamandır Kayseri'de fosil çalışmalarını yapıyorlar. Biz de daha önce belediyemizin buraya çok ziyaretleri oldu. Burada toplantılar yapıldı, basına tanıtıldı ama biz kent konseyinin ilgili insanlarının da burada gelip burayı görmelerini, çünkü hepsi çevresinde konuyu doğru şekilde anlatabilecek insanlar. Bugün hocalarımızla, kadın derneklerimizle, bütün katılmak isteyen herkesi davet ederek bir çalışma yaptık. Çalışmayı yerinde incelemekten dolayı, burada arkadaşlarımızla, ilgili insanlarla birlikte olmaktan dolayı çok memnunuz. Belediyemize, müze müdürlüğümüze, Kültür Bakanlığımıza, herkese teşekkür ediyoruz bu çalışmayı destekledikleri için.
1: Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından

0: dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, trafikte şerit ihlali yaşam ihmalidir.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları da notalarla. Ve bazı dahiler vardır ki, yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz, bu müziği yazan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı tanımaktan geçer. Bugün programımızda Antonio Vivaldi'yi konuk edeceğiz. Vivaldi, 1678 yılında İtalya'nın Venedik kentinde dünyaya geldi. Kızıl saçlarından dolayı Kızıl Rahip olarak tanınan sanatçının babası önceleri berberlik yapmış, daha sonra ise başarılı bir kemancı olmuştur. Vivaldi de ilk müzik eğitimini babasından almıştır. Uzun süre din eğitimi alan Vivaldi, 1703 yılında resmen papazlık görevine atanmıştı. Ama aynı yıl başka bir işe daha girişmiş, Ospedal della Pietà adındaki bir kızlar yetimhanesinde keman öğretmeni olmuştu. Buradaki görevi, yoksul ve kimsesiz kızlara keman çalmayı öğretmek ve onlarla konserlerde seslendirmeleri için her ay iki konçerto yazmaktı. Ancak 1709 yılında bu görevinden bir süreliğine ayrılmak zorunda kalmış ve bu dönemde Vivaldi besteci olarak dikkat çekmeye başlamış ve 12 eserden oluşan Op. 1 eser sayılı keman ve sürekli bas için sonatları 1705 yılında

yılında Opus 2 eser sayılı trio sonatlarını Danimarka Kralı 4. Fredrik'e ithaf eden Vivaldi, bu sıralarda konçerto yazmaya başlamıştı. Hollandalı yayıncı A.C.N. Roger, Vivaldi'nin 12 konçertodan oluşan Opus 3 eser sayılı Uyumlu İlham adlı eserini yayınlamış, bu eser dönemin en etkili müzik yayınlarından biri olmuştur. Ardından Opus 4 eser sayılı La Stravaganza başlıklı 12 keman konçertosu daha bestelemiş ve aynı yayın evi tarafından yayınlanmıştı. Almanya dışına hiç çıkmayan Sebastian Bach'ın müziğinin İtalyan özelliklerini taşımasında ve oluşmasında Vivaldi'nin önemli bir yeri vardır. 1714'te Vivaldi'nin konçertolarını duyan Johann Quandt, Tommaso Albino ile birlikte Vivaldi'ye konçertoda reform yapmaları için ödenek bağlamıştır. 1723 ile 1724'te Roma'daki karnaval sezonu için 3 opera yazan Vivaldi, yine 1723'te Ospedale della Pietà'nın yöneticileriyle ayda 2 konçerto besteleme konusunda anlaşmıştır. 1720'lerin başlarında yazdığı düşünülen ve içinde en ünlü eserleri olan 4 mevsim başlıklı bir grup konçertoyu da kapsayan Opus 8 eser sayılı konçertolarıyla ünü tüm dünyaya yayılmaya başlamıştır. Bu yıllarda Vivaldi'nin opera sanatçısı Anna Giroud'la da ilişkisi başlamıştır.

1737'de görev yaptığı Ferrara'nın yöneticileriyle Vivaldi arasında sergilenecek operaların seçimi konusunda çıkan anlaşmazlık Vivaldi'nin işinden olmasına yol açmıştı. Vivaldi bu olayın ardından Amsterdam'a yerleşmiş, son yıllarındaki gençliğindeki popülerliğini yitirmiş, barok döneminin bitiminde toplumun müzik zevklerinin değişmesi gözden düşmesinde oldukça etkili olmuştur. Artık eserleri eskisi gibi sıklıkla seslendirilmeyen besteci, 1741'de Kutsal Roma İmparatoru 5. Karl'la tanışmasının ardından kraliyet himayesinde müzik yöneticisi olma umuduyla Viyana'ya yerleşmiş, fakat bir yıl geçmeden imparator ölmüştür. Vivaldi de aynı yıl giderek yoksullaşmış, sağlık durumu iyice bozulmuş ve eserleriyle beraber 1741'de hayata veda etmiştir. Sanatçı Viyana yakınlarında bir kamu mezarlığına basit bir şekilde defnedilmiştir.

Vivaldi'nin 500'den fazla konçertosu vardır. Farklı farklı çalgılardan yararlanmıştır. O döneme dek hiçbir besteci, violensel, hautboy fagot, hatta klarnet gibi gelişmekte olan çalgılar için bu kadar fazla eser yazmamıştır. Fransız barok müziğinde nefesli çalgılar ağırlıktayken, onun müziğinde yaylı çalgılar önem kazanır. 230 keman konçertosunun yanında flüt, abua, çelo, viola ve mandolin konçertoları da vardır. Klasik müzikle ilgisi olmayanların bile hayatında mutlaka duymuş olduğu 4 mevsim konçertoları Vivaldi'nin en sevilen eseridir. 94 opera yazdığı iddia edilmesine karşın bunların ancak 50'si bugüne kadar eksiksiz ulaşabilmiştir.

Vivaldi'nin adı 20. yüzyıla dek neredeyse unutulmuştur. Ancak 1900'lerin başlarından itibaren yapılan araştırmalar sonucunda Vivaldi'nin yüzlerce eseri gün ışığına çıkarılmış ve hayattayken ulaşmış olduğu popülerliğe 20. yüzyılın ikinci yarısı itibariyle tekrar kavuşmuştur. Hayatı boyunca muzdarip olduğu Sara hastalığı nedeniyle dört mevsimden en çok zorlandığı yaz ve bitmesini hiç istemediği kış konçertolarını hüzünlü bir ezgi olan minör tonunda yazmıştır. Vivaldi'nin Amsterdam'da basılmış eserleri opus eser numaralandırma yöntemiyle 100 konçerto ve 40 sonattır. Ama 500 kadar konçerto yazdığı sanılmaktadır. Vivaldi hayalinde canlandırdığı resimleri müzik haline getirmiş, eserlerinde hayallerine verdiği başrolü açıklayıcı sonelerle desteklemiştir. En ünlü eseri sayılan Opus 8 içerisindeki 4 mevsim konçertolarında mevsimler kendi özellikleriyle anlatılmıştır. Vivaldi'nin bu eseri uzun yıllar sonra Beethoven'a da ilham kaynağı olmuş ve Pastoral Senfoni bu şekilde ortaya çıkmıştır.

Vivaldi'nin müziği yenilikçidir. O, armonik zıtlıklar, yenilikçi melodiler ve temalarla konçertonun ritmik ve biçimsel yapısını canlandırmıştır. Çoğu bestesi gösterişli, neredeyse neşeli ve coşkuludur. Johann Sebastian Bach, Vivaldi'nin konçertolarından ve aryalarından derin bir şekilde etkilenmiş ve St. John Posey'in, St. Matthew Posey'in ve kantatalarında tekrar tekrar kullanmıştır. Bach, Vivaldi'nin 6 konçertosunu solo klavye için ve 3'ünü ork için uyarlamış ve Vivaldi'nin 4 keman, 2 viola, çelo ve sürekli bas için yazdığı konçertonun 4 çembalo, yaylılar ve sürekli için uyarlamasını yapmıştır.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün geriye baktığımızda AK Parti'nin çeyrek asrının Türkiye için tarihi bir dönüşüme karşılık geldiğini görüyoruz. Demokratik meşruiyet güçlendi. Devletimizin hizmet kapasitesi gelişti. Toplumun farklı kesimlerinin kamusal hayata katılımı genişledi ifadelerini kullandı. İYİ Parti Milletvekili Ömer Karakaş partisinden istifa etti. İYİ Parti'nin vekil sayısı 27'ye düştü. İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonda kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp adli makamlarla ilişkileri olduğu izlenimi vererek adli sorun çözme vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş'un Arjantin'den Türkiye'ye iadesinin sağlandığını duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçlar araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda yürütülen titiz çalışmalar neticesinde iki ayrı cinayet dosyasının aydınlatıldığını ve şüphelilerin adalete teslim edildiğini açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgın hakkında re'sen soruşturma başlatıldığını belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı'nca liselere geçiş sistemi kapsamında 10 Ağustos 2026 tarihinde açıklanan yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarının ardından yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları erişime açıldı. Bosporus Diplomasi Forumunda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şu an ne bizim gündemimizde ne de YÖK'ün gündeminde sınav sistemine ilişkin bir değişiklik yok. Hem ÖSYM hem bizim bakanlığımız bir sonraki yılın LGS ve YKS soruları için yepyeni bir havuz oluşturuyor. Yani sınavla ilgili bir değişiklik yok ama sınavın içeriği ve soru havuzu yeni müfredata göre olacak dedi. RTÜK, LGBT propagandası, çocuk istismarı, müstehcenlik ve şiddeti özendiren içerikler nedeniyle 4 dijital platformu üst sınırdan ceza kesti. Eğriköy Höyük'te arkeolojik kazı çalışmalarının başladığını duyuran Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri ve ülkemiz açısından büyük önem taşıyan Yeşilhisar Yeşilova Mahallesi'nde bulunan Eğriköy Höyük'te arkeolojik kazı çalışmaları başladı dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kent genelindeki park, bahçe, mesire alanları ve ortak kullanım noktalarında son dönemde artan tahribatlara karşı vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Yamula Barajı çevresindeki 7,7 milyon yıllık fosil kazıları Kayseri Kent Konseyi tarafından düzenlenen yerinde inceleme programıyla değerlendirildi. Burada konuşan Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntoğ şunları söyledi.
2: Biliyorsunuz uzun zamandır Kayseri'de Yamula Barajı'nın kıyısında şu anda Çevril'deyiz. Taşan'da, Hırka'da bu çalışmalar devam ediyor. Fosillerle ilgili bu bölgede çok önemli fosil örnekleri bulundu. Dünya bilim literatüründe de çok önemli yer ediniyor. 11 kişilik bir ekip uzun zamandır Kayseri'de fosil çalışmalarını yapıyorlar. Biz de daha önce belediyemizin buraya çok ziyaretleri oldu. Burada toplantılar yapıldı, basına tanıtıldı ama biz kent konseyinin ilgili insanlarının da burada gelip burayı görmelerini, çünkü hepsi çevresinde konuyu doğru şekilde anlatabilecek insanlar. Bugün hocalarımızla, kadın derneklerimizle, bütün katılmak isteyen herkesi davet ederek bir çalışma yaptık. Çalışmayı yerinde incelemekten dolayı, burada arkadaşlarımızla, ilgili insanlarla birlikte olmaktan dolayı çok memnunuz. Belediyemize, müze müdürlüğümüze, Kültür Bakanlığımıza, herkese teşekkür ediyoruz bu çalışmayı destekledikleri için.
1: Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından Develi ilçesinde durdurulan ticari takside yapılan aramada bir şahsın bağırsağında 116 adet kapsül şeklinde toplam 604 gram metamfetamin ele geçirildi. Melikgazi Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen salça kaynatma günlerinde detaylar belli oldu. Belirlenen alanlarda salça kaynatmak isteyen vatandaşların önceden rezervasyon yapmaları gerekiyor. Melikgazi Salça Kaynatma Günleri 21-26 Ağustos tarihlerinde Eskişehir Bağları Bölgesi, 27 Ağustos 6 Eylül tarihlerinde Belsin Kocatepe Bölgesi, 7-20 Eylül tarihlerinde ise Mimar Sinan Mahallesi Evliyalar Parkı'nda düzenlenecek. Kayseri Spor altyapısında yetişen Alperen Öztaş'la Mustafa Tarık Obut yeni sezon öncesi kiralık olarak Tokat Belediyespor'la anlaştı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültenle görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün geriye baktığımızda AK Parti'nin çeyrek asrının Türkiye için tarihi bir dönüşüme karşılık geldiğini görüyoruz. Demokratik meşruiyet güçlendi. Devletimizin hizmet kapasitesi gelişti. Toplumun farklı kesimlerinin kamusal hayata katılımı genişledi ifadelerini kullandı. İYİ Parti Milletvekili Ömer Karakaş partisinden istifa etti. İYİ Parti'nin vekil sayısı 27'ye düştü. İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonda kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp adli makamlarla ilişkileri olduğu izlenimi vererek adli sorun çözme vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş'un Arjantin'den Türkiye'ye iadesinin sağlandığını duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçlar araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda yürütülen titiz çalışmalar neticesinde iki ayrı cinayet dosyasının aydınlatıldığını ve şüphelilerin adalete teslim edildiğini açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgın hakkında re'sen soruşturma başlatıldığını belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı'nca liselere geçiş sistemi kapsamında 10 Ağustos 2026 tarihinde açıklanan yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarının ardından yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları erişime açıldı. Bosporus Diplomasi Forumunda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şu an ne bizim gündemimizde ne de YÖK'ün gündeminde sınav sistemine ilişkin bir değişiklik yok. Hem ÖSYM hem bizim bakanlığımız bir sonraki yılın LGS ve YKS soruları için yepyeni bir havuz oluşturuyor. Yani sınavla ilgili bir değişiklik yok ama sınavın içeriği ve soru havuzu yeni müfredata göre olacak dedi. RTÜK, LGBT propagandası, çocuk istismarı, müstehcenlik ve şiddeti özendiren içerikler nedeniyle 4 dijital platformu üst sınırdan ceza kesti. Eğriköy Höyük'te arkeolojik kazı çalışmalarının başladığını duyuran Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri ve ülkemiz açısından büyük önem taşıyan Yeşilhisar Yeşilova Mahallesi'nde bulunan Eğriköy Höyük'te arkeolojik kazı çalışmaları başladı dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kent genelindeki park, bahçe, mesire alanları ve ortak kullanım noktalarında son dönemde artan tahribatlara karşı vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Yamula Barajı çevresindeki 7,7 milyon yıllık fosil kazıları Kayseri Kent Konseyi tarafından düzenlenen yerinde inceleme programıyla değerlendirildi. Burada konuşan Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntuğ şunları söyledi.
2: Biliyorsunuz uzun zamandır Kayseri'de Yamula Barajı'nın kıyısında şu anda Çevril'deyiz. Taşan'da, Hırka'da bu çalışmalar devam ediyor. Fosillerle ilgili bu bölgede çok önemli fosil örnekleri bulundu. Dünya bilim literatüründe de çok önemli yer ediniyor. 11 kişilik bir ekip uzun zamandır Kayseri'de fosil çalışmalarını yapıyorlar. Biz de daha önce belediyemizin buraya çok ziyaretleri oldu. Burada toplantılar yapıldı, basına tanıtıldı ama biz kent konseyinin ilgili insanlarının da burada gelip burayı görmelerini, çünkü hepsi çevresinde konuyu doğru şekilde anlatabilecek insanlar. Bugün hocalarımızla, kadın derneklerimizle, bütün katılmak isteyen herkesi davet ederek bir çalışma yaptık. Çalışmayı yerinde incelemekten dolayı, burada arkadaşlarımızla, ilgili insanlarla birlikte olmaktan dolayı çok memnunuz. Belediyemize, müze müdürlüğümüze, Kültür Bakanlığımıza, herkese teşekkür ediyoruz bu çalışmayı destekledikleri için.
1: Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından Develi ilçesinde durdurulan ticari takside yapılan aramada bir şahsın bağırsağında 116 adet kapsül şeklinde toplam 604 gram metamfetamin ele geçirildi. Melikgazi Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen salça kaynatma günlerinde detaylar belli oldu. Belirlenen alanlarda salça kaynatmak isteyen vatandaşların önceden rezervasyon yapmaları gerekiyor. Melikgazi salça kaynatma günleri 21-26 Ağustos tarihlerinde Eskişehir Bağları bölgesi, 27 Ağustos 6 Eylül tarihlerinde Belsin Kocatepe bölgesi, 7-20 Eylül tarihlerinde ise Mimar Sinan Mahallesi Evliyalar Parkı'nda düzenlenecek. Kayseri Spor altyapısında yetişen Alperen Öztaş'la Mustafa Tarık Obut yeni sezon öncesi kiralık olarak Tokat Belediyespor'la anlaştı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültenle görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.

0: Sevgili sürücüler, trafikte anlık hatalar kalıcı izler bırakır.
1: Yayın tekrarı.
2: Geleceği ışık tutan öğretmenler, önce isimler ve ilham veren eğitim hikayeleriyle karşınızdayız. Hayatımız Eğitim, Fatma Sadıç'ın sunumuyla her cuma saat 18'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Fatma Sadıç'ın sunumuyla Hayatımız Eğitim başlıyor.
3: Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar diliyorum. Hem bizi 91.8 Radyo Radar frekanslarından dinleyenler için hem de Kayseri Radar ekranlarından izleyenler için kucak dolusu sevgiler yollayarak programa başlamak istiyorum. Hayatımız Eğitim programında ben Fatma Sadıç'la yine birliktesiniz. Bugün yine çok önemli bir konu, çok önemli bir konuğum var. Lafı uzatmadan hemen bu konuya derinlemesine girmek istiyorum. Çünkü hepimizin geleceği olan çocuklarımızın eğitimiyle ilgili bir program yapmayı planlıyoruz. İnşallah değerli hocamla birlikte. Bugünkü konuğum Ahmet Öbek hocam, uzman psikolojik danışman oluyor kendisi. Dedik ki hocamla bağlantı kurdum, rica ettim, beni kırmadı hemen bir ricamla. Dedi ki biz çocuklarımızın ergenlikteki dönemlerinde ve hem çocukluk dönemlerinde anne babaların onların kişiliklerine olan, eğitimlerine olan etkisini konuşalım dedi. Ve biz hocamızı bugün konuk ettik. Bugün müsaadenizle hocama bir dönüp kendisini bize tanıtmasını rica edeceğim. Hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Teşekkürler.
3: Hocam Ahmet Öbek kimdir? Evet. Bize kendi ağzıyla bir bahsetsin inşallah.
4: Evet. Tabii birçok rolümüz var yaşamda.
3: Evet.
4: Buraya katılma nedenim de tabii ki temel olarak eğitimci rolüm. Ben bir öğretmenim tabii ki. Bir psikolojik danışmanım. 21 yıldır da psikolojik danışman olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışıyorum. Şu anda da Koca Sinan Rehberlik Araştırma Merkezi'nde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bölüm başkanıyım. Kayseri'deki rehberlik çalışmaları ile ilgili Koca Sinan bölgesinde çeşitli ilçelerimizde yapılan çalışmaları koordinesi desteğini yapmaya çalışıyorum arkadaşlarımla birlikte.
3: Çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli bir aslında siz mütevazılıkla anlatıyorsunuz ama aslında RAM'da çok önemli bir görevde, çok önemli bir pozisyonda, çok önemli bir sorumlulukla insanlara hizmet veriyorsunuz hocam. Bugün dediğim gibi çocuklarımızla ilgili konuşalım dedik. Çocukların da hayata ilk gözlerini açtıkları anda ebeveynlerinle karşılaştıklarını biliyoruz ve bu ebeveynlerin

0: onlara sunduğu hayat çerçevesinde, verdiği eğitim çerçevesinde hayatlarının, karakterlerinin şekillendiğini biliyoruz. Bununla ilgili konuşalım. Doğru bildiğimiz yanlışlarımız varsa düzeltelim, kafamıza takılan soruları cevaplayalım şeklinde ilerlemek istiyorum müsaadenizle. Hocam, şimdi eğitimde hangi ekole bakarsanız bakın hepsinin ortak kesiştiği bir nokta var. O da rol model olmakla ilgili. Yani çocuğumuza verilebilecek en iyi eğitimin kendimizi aslında eğitmekten geçtiğiyle ilgili bir ortak görüş var. Siz çocuğa bunu benim dediğimi yap, yaptığımı yapma gibi bir atasözünden yola çıkacak olursak, biz çocuklarımızın için hep iyisi olmasını temenni ediyoruz. Onların güzel yetişmesini istiyoruz ama bunları hep bir öğüt şekliyle, bir söylem şekliyle çocuklarımıza aktardığımızda üzerimize düşen görevi yaptığımızı sanıyoruz. Ancak bunun böyle olmadığını, çocuklarımızın aslında bizim söylemlerimizi değil eylemlerimizi örnek aldığını pek çok dediğim gibi ekol kabul etmiş durumda. Neden bu kadar önemli anne ve babanın davranışların, çocukların eğitiminde etkisi neden bu kadar büyük?
1: Evet, ondan önce bir şey söylemek istiyorum.
0: Tabii ki.
1: Şimdi bizim çocukluk çağlarımızda böyle eğitime dair programlar falan çok azdı.
0: Evet.
1: Televizyonlarda. Ben hep şunu sorarım. Kayseri'de diyorum ilk çocuk mağazası ne zaman vardı?
0: Doğru.
1: Ya da çocuklara özel oyun alanları, parklar nasıldı? Tabii bu bizim küreselleşmemizle birlikte, toplumsallaşmamızla birlikte, dünyanın bize getirdiği bilgiler, eğitimcilerimizin yurt dışına gidip oradan getirdiği şeyler. Üniversitede bir hocamız vardı, rahmetli oldu, Yahya Aküz diye. Bize derste şunu söylemişti, 1950'lerde falan şey yazmış, Fransa'da eğitimle ilgili bir kitap yazmış. Şimdi bizim aslında bu konuda eğitim geçmişimiz çok uzun sosyal olarak ama akademik tarafımız biraz daha Cumhuriyet'le birlikte başlıyor ve Cumhuriyet'in de belki de 1950'lerden 60'lardan sonra başlıyor. Okul, daha sonra ilkokul, ortaokul, lise, üniversite derken biz yavaş yavaş 1990'lardan sonra eğitimi nasıl olması gerektiğiyle ilgili, çocuklar nasıl yetişmesi gerektiğiyle ilgili daha çok kafa yormaya başladık.
0: Daha çok konuşmaya başladık, evet. Daha çok önemsemeye başladık.
1: Her yerde televizyon programları falan. Ben hatırlıyorum aslında bu mesleği biraz seçmemde de bir rolü vardır. Bir ATV'de bir gündüz kuşağıydı ama ben onu akşam izliyordum. Gece 12'de falan başlıyordu. Bir psikolog kadın vardı. Ve ilişkilerden bahsederdi, çocuktan bahsederdi vesaire. Böyle ilgimi çekti. Evet, yani ben hani bu mesleği yapabilirim. Mesela en çok beni etkileyen insanlardan birisi meslek olarak oydu televizyon. Eğitim konuşuluyordu, insan konuşuluyordu. Şimdiye geldik, çok fazla bilgi var. Çok fazla bilgi var, çok fazla program var, kitaplar var. Şimdi birazdan buralara baktım ben, bir sürü eğitimle ilgili kitaplar var mı diye. Milyonlarca kitaplar çevrilmiş, yazılmış, çok değerli kaynaklar. Ama biraz da kafamız karışık, bunu kabul edelim. Yani Türk toplumunun, yani biz nasıl çocuk yetiştireceğiz, nasıl birey yetiştireceğizle ilgisi kafası karışık açıkçası. Yani siz diyorsunuz ya işte rol model, söylenilenler mi, yapılanlar mı gibi. Tabii bunları daha toplumumuz tam anlamıyla keşfetmiş değil. Ne yapmamız gerektiğini aslında çok da bilmiyoruz açıkçası.
0: Belki de toplumumuzun, yanlışsa tespitim hocam lütfen müdahale edin, eskiden böyle bir kaygısı yoktu.
1: Evet.
0: Şu an insanların, ebeveynlerin doğru insan yetiştirelim, doğru kanalize edelim gibi bir kaygısı oldu. Hani bizim çocukluğumuz zamanında, belki annelerimizin çocukluğu zamanında ebeveynlerin böyle bir kaygısı var mıydı diye sormak lazım.
2: Evet.
0: Hani
1: şimdi orada şunu söyleyeceğim. Bana annem ve babam, rahmetli babam ve annem
0: Allah
1: yaşıyor.
0: Rahmet eylesin.
1: Sağ olun. Acaba bir şeyi ben bu çocuğa, çocuklarıma aktarmalıyım gibi bir kaygısı var mıydı?
0: Aynen yani öyle.
1: O da çevremizde. O zaman korkular bu kadar yoktu. Korkular bu kadar yoktu. Şu anda anne ve babalar için en çok çocuk yetiştirmekte onları etkileyen şeylerden birisi korku. Yani bir, geleceğe dair korku. Yani çocuklarının geleceğine dair korku. İkincisi de çevreden çocuğum zarar görebilir korkusu. İki tane önemli korku var. Bunlardan dolayı anne ve babalar bütün çocuklarına davranışlarını bunun merkez alarak yapıyor. Ve en büyük hatalardan birisi de maalesef bu oluyor. Misal, aslında çocuğunun yapamayacağı bir meslek var, çocuğunu oraya yönlendiriyor. Neden? Diyor, gelecek kaygısı. Ya da çocuğunun sosyalleşme ihtiyacı var, arkadaş edinmeye ihtiyacı var, müzikle ilgilenmeye ihtiyacı var, sinemayla, tiyatroyla, sporla. Hayır diyor ki hani bu diyor korku, çevre diyor bozar diyor çocuğumu, çocuğum etkilenir bunlardan diyor. Ve böylelikle ciddi anlamda çocuklarına böyle davranıyorlar. Yani bence bu korkuyu nasıl yönetmemiz gerektiğini öğrenmemiz lazım.
0: Nasıl öğreneceğiz hocam?
1: Evet. Şimdi yaşam bir risk. Yaşam bir risk. Mesela bir apartman dairesinde yaşamak deprem ülkesinde risktir, değil mi? Yani biz bu evi alırken diyoruz ki evet diyoruz, burada bir deprem olabilir ve bu depreme karşı da ben bu riski göze alıyorum. Şimdi tamamen çocuklarımıza o korkuyu aktardığımız zaman çocuk en konforlu alanına çekilecek. Dün bir film sahnesi vardı. Ben o filmi çok eskiden izlemiştim. Bir İsviçreli yönetmenin, Bergman'ın çok önemli bir, Güz Sonatı diye bir film. Kız annesine diyor ki, anne diyor, senin bütün diyor kaygılarını, korkularını, hastalıklarını ben aldım diyor. Ben de diyorum ki, gençlere özellikle, annemizin, babamızın çizdiği çerçevede yaşamak zorunda değiliz. Onların korkularını, kaygılarını, onların yanlış yorumlamalarını da almak zorunda değiliz. Ben burada bir çocuğu tamamen anne yetiştirir, baba yetiştirir demekten ziyade biraz da burada çocuklarımızı dinlememiz gerektiğini düşünüyorum. Çocukların verdiği kararlara, çocukların eylemlerine, çocukların değerlerine oluşturdukları, özellikle ben 13-14 yaşlarında çocukların verdiği kararların böyle mesela diyor ki çocuk, ben diyor motor ustası olacağım diyor mesela, 14 yaşında bir erkek çocuğu. Okumak istemiyorum diyor mesela. Bizim için çok korkutucu değil mi? Bir çocuğun annesine bunu söylemesi. Ama ben diyorum ki bu çocuğa bir kulak vermek lazım. Bu çocuk ne diyor? Eğer onu ısrarla onunla savaşırsak, onun şahsiyetiyle savaşırsak, onun kararlarıyla savaşırsak, buradan çocuğumuz da fayda sağlamayacak, biz de fayda sağlamayacağız. Bence çocuklara biraz kulak asmamız lazım. Yani korkularla ben korkuyorum, senin adına bir karar vereceğim ve o kararı da sen yapacaksın. Bu bence çocuklarımıza yapacağımız en büyük haksızlıklardan birisi.
0: Orada bir ebeveyn olarak ben hemen şöyle bir şey söylemek istiyorum. İşte yine korku işin içine giriyor. Çocuğum 13-14 yaşında motor ustası olmaya dair ne biliyor ki? Şimdi aslında orada çocuğumuzun motor ustası olmasıyla ilgili kararından ileride pişmanlık duymayacağımdan, bundan yaşayabileceği sıkıntılardan, risklerden emin olabilsek ya da çocuğumuzun kendi hayatının ömür boyu sürdüreceği mesleğiyle ilgili olgunlukta olduğuna inansak, belki ebeveyn olarak bu bizim için kaygı verici olacak, bir sürü çoğulmaktan çıkacak. Ama şimdi diyorsunuz yani, bakın kendim size direkt doğal olarak bir anne olarak 13 yaşında bir oğlu olan bir kişi olarak söylüyorum. Şimdi çocuğumun 13 yaşında verdiği karara kulak asmalıyım mı? Evet, bu konuda size katılıyorum bir eğitimci olarak. Ama bu kararı gerçekten doğru verebilme yetisine, becerisine, olgunluğuna sahip mi olduğuna ben nasıl karar vereceğim? Tabii.
1: Şimdi çocukluğunuza gidin, gençliğinize gidin. Bir eğitimci olduğunuzu söylediniz biraz önce. Bu yolu siz nasıl çizdiniz? Bu hepimizin hikayesi. Bakın ben biraz önce kendi mesleğimi nasıl seçtiğimi söyledim. Ben bu mesleği seçtiğim anneme babama söylediğim zaman onlar mesela rehberlik falan dediğim zaman ya sen turizm rehbercisi mi olacaksın diyordu. belki beni engelleyebilirlerdi de. Anlatabiliyor muyum? Hayır ya, bu meslek neden yapılır? Ya da benim daha çeşitli, yani bu meslek çok zor. Mesela biraz önce genç kızımıza sorduk değil mi? Diş hekimliği diyor. Onunla ilgili bir gelecek kaygın var mı dedim. Hayır dedi. Ben dedi mesleğimi çok seviyorum ve dedi ben bu zorluklarla mücadele edeceğim dedi. Yani buradaki temel şey şu. Meslek seçimiyle ilgili, kariyeriyle ilgili kararlarda. Yani buraya da sıkıştırmak istemiyorum konuyu açıkçası. Birazcık çocuklarımızla onların içinden gelen seslere de kulak asarak, zaman zaman onları ikna ederek, artık anneler babalar şunu öğrenmeliler. Öfkeyle, kavgayla, bağırarak çocuğa sözel, fiziksel, psikolojik baskıyla, dikteyle onu markajlayarak ve bu şiddete de dönüyor zaten, bağırarak, öfkeyle, bununla bir sonuç alınamayacağını anne ve babalarımız kabul etmek zorunda. Yani anne babalar çocuğu anlamamız ve çocukla ilgili doğru kararlar vermemiz için ilk önce çocukla, gençle bir kere sağlıklı iletişim kurmayı öğrenmemiz gerekiyor. Yani sabırlı, dinleyen, cezalandırmayan, küsmeyen, eleştirmeyen, aşağılamayan. Size şöyle söyleyeyim. Geçen bir danışanım, bir eğitimci arkadaşım anlattı. Annesi kızın kilosuyla, lisede bir çocuk, lise 2, lise 3'te. Bunu bir meslektaşım anlattı bana. Anne onun yememesi için, yemek yememesi için, evet kilolu olabilir, ben çocuğu görmedim genç, alay ediyormuş. Bu kilon nedir böyle? Sen kendine hiç mi bakmıyorsun? Git bir aynaya bak. Şimdi ben o anneye şunu sormak istiyorum. Buradan elde etmek istediğiniz şey ne? Buradan ne elde edebilirsiniz? Bu çocuk size ne verebilir? Ama o anne çocuğuna şunu söyleyebilir. Yani ilişkisi güzel olduğu zaman, anneciğim hani bu sağlık problemi seni ileriki yıllarda çok daha kötü bir noktaya götürebilir. Belki de obezite düzeyine gelirsin. Evden çıkamayabilirsin. Kendinden fiziksel olarak çok böyle rahatsız olarak toplum içine girmek istemeyebilirsin. İstersen seninle bir diyet uygulayalım, bir doktora gidelim, bir diyetisyene gidelim. Bakın ne kadar güzel bir el, bir iletişim şekli. Ama alay etmek, aşağılamak, bunu anne nasıl biliyor musunuz? Bu bir öğrenme işte.
0: Evet, kesinlikle.
1: Annesinden öğrendi, evet. Babasından öğrendi, evet, ya da arıldı. Çevremizdeki insanlardan. Anne şunu sorgulamalı. Yani anne ve babalara şunu söylüyorum. Ben bu davranışı, bu sözü söylüyorum, bu davranışı yapıyorum. bu davranış ve söz doğru mu? Uygun mu? Zamanı mı? Zaman derken mesela ben annelere babalara şunu söylüyorum. Şurası yemek sofrası ya. Burada asla problemler konuşmayın. Asla. Afiyet olsun. Duanızı edin. Yemeğinizi yiyin. Afiyet olsun deyin. Hadi çocuklar birlikte tabakları toplayalım. Hadi sofrayı serelim.
0: Günümüzün nasıl geçtiğini konuşalım.
1: Evet.
0: Sohbet edelim.
1: Nasıl oluyor biliyor musunuz bu? Sorgulamaya. Kaç aldın? Ödevini yaptın mı? Matematik öğretmeni beni aradı. Böyle bir bu zamansızlık. Her şey halledilir. Oğlum, kızım gel sen de bir konuyu konuşmak istiyorum. Evde küçük bir kardeş varsa mesela 8-9 yaşında, işte ona dersin ki Ayşe sen bizi abinle bir yalnız bırak bakalım. Bazen anne ve babalar aile içinde bile mahremiyeti korumak lazım. Yani ablanın yanında, ablayı, küçük kardeşinin yanında eleştirdiğimiz zaman çocuk bir de o kardeşiyle olan ilişkisi sarsılıyor aslında. Anne ve babaların dikkat etmesi gereken çok şey var. Ama size bir şey söyleyeyim. Anne ve babalık çok zor, çok zor çocuk yetiştirmek bu devirde. Bunu bir kere, bu bir ezber biliyor musunuz? Bu bir ezber. Bir de şöyle bir şey var. Sosyal medyayla birlikte şöyle bir durum var. Her şey çok kötüymüş gibi gösteriliyor. Böyle bir şey de var ama. Yani sokakta bir röportaj yapılıyor mesela. Ya da birisi video çekiyor. Benim diyor çocuğum şunu yaptı, bunu yaptı. Gençler şöyle, toplum çok bozulmuş gibi bir cümle söylüyor. Anne baba ondan sonra psikolojisi çökmeye başlıyor. Diyor ki anne baba olmak çok zor bir şey. Çocuk istemiyorum. Bugün mesela size bir şey söyleyeyim. Bugün 19 milyona yakın insan evlilik çağındaymış ama evlenmiyormuş.
0: Evet.
1: Hadi onların birçoğu ikinci evlilikleri vesaire diyelim. Yani 11 milyon genç diyelim. Bunların çoğuna çocuk sahibi olmak ister misiniz diye sorsalar. Belki %50'si 60'ı şunu der. Çocuk aman aman evlenebilirim ama çocuk sahibi olmam.
0: Bu dünyaya çocuk getirilmez
1: gibi. Size şöyle söyleyeyim. Bunların hepsi bana göre bir mit oldu.
0: Algı.
1: Algı. Yani gençlerimizin algısı böyle oluyor. Yani bu algıyı birileri yönetiyor demiyorum ben. Yani böyle Illuminati falan derler de insanlar şey. Hayır. Siz benim algımı yönetebilirsiniz. Ben de sizin algınızı yönetebilirim. Birisi şunu diyebilir mesela. Ya ben çocuk sahibim. Bu o kadar güzel bir şey ki. Ben onu sabah uyandığında, onun sesini duyduğumda çok mutlu oluyorum. Onu el ele tutuşup okula götürmek çok mutluluk verici. Ya da ergen bir çocuğuyla onunla bir konuda konuştuk, tartıştık biraz ama bu çok keyifli. Onun varlığından ben çok mutluyum. Bakın, bunu insanlar demiyor biliyor musunuz? Hep olumsuz, hep olumsuz. Anne babalar bir konuşsa en başarılı çocuğuyla ilgili, en davranışları güzel çocukla ilgili sıralıyor da. Ben bazen anne babalar geliyor, benim çocuğumda şöyle sıkıntılar var, anlatıyorlar falan. Diyorum ki bu çocukta hiçbir sıkıntı yok.
0: Sıkıntı sizde.
1: Sizin bakışınızda bir sorun var.
0: Evet.
1: Yani çocuklarımızı lütfen hastalıklı, vebalı, kurtarılması gereken, bunlar bizim karşımızda, biz bunlara adam edeceğiz düşüncesinden artık vazgeçmemiz lazım. Gençlik evet zor mu? Her insan zor. Burada ilişkiyi kurabilmeyi öğrenmeliyiz. İlişki kurmak. Dinlemek. Bir söyleyeceklerimden öte onunla, yani çocuğun ayna nöronlarını, o zihnini bize, anne, şu duyguyu yaratacağız çocukta. Ben bunu annemle paylaşabilirim. Annem beni anlayabilir. Babam bana bu konuda destek verebilir. Babam bu konuda beni cezalandırmaz. Ama tepkisini de koyar. Bu güveni ve bu inancı çocukta oluşturmamız gerekiyor. Yani biz merkeziz. Bütün çocuğu, her şeyi biz öğreteceğiz. Ama bunu öğretme iddiasına bulunuyorsak, o zaman bakın burada kitaplar var, eğitimler var, diplomalar var, okullar var. O zaman onları böyle, iyi annelik babalık da bunlardan da geçmiyor, onu söyleyeyim. Bazen bir arkadaşla tanıştım, annesini de gördüm. 7 kardeşler. Dedi ki bu en küçüğü, en küçüğü. Hocam dedi, biz dedi hayvanlarla bir arada yatardık hocam dedi. Çiftçiler. Bizim dedi hiç evimiz odamız falan olmadı dedi. Öğretmen, doktor, emniyet müdürü, aile. Bütün bireyler. Hemşire, doktor, mühendis. 7 çocuk da köyden. Anneyle tanıştım. Anne makul, baba sessiz, sakin bir adam. Hayvanlarına vermiş, toprağına vermiş. Anne o 7 çocuğu nasıl doyurabilirim kaygısında. Ama çocuklar o köyde, o köyde doğruları bulup gidiyorlar. Biraz hikayelerini öğrendim. Yani kardeşlerin nasıl, neler yapıyorlar. Sadece bir akademik başarı değil.
0: Tabii ki.
1: Bir karakter başarısı da var.
0: Tabii ki.
1: Bir sosyal başarı da var. Evlenmişler, çocukları var, arkadaşları var, sevilen insanlar, sayılan insanlar. Ya sadece bir mevki değil. Bazen şunu görüyoruz. Adam öğretmen, doktor, sosyal medyada falan bunlar kendilerini gösteriyorlar. Ben bir şey söylemiyorum, özel hayatımda yok böyle insanlar. Bir bakıyorsunuz öyle davranışlarda öyle bir şeyler yapıyorlar ki o insanın gerçekten bir o eğitimden geçtiğine inanamıyorsunuz bazen. Çünkü akademik eğitimle karakter gelişimi paralel gitmiyor.
0: Evet, bizim zaten ebeveynler olarak sanırım en çok karıştırdığımız nokta bu. Çocuklarımızın akademiksel olarak gelişimine odaklandığımız için kişisel gelişimlerine odaklanmakla ilgili sıkıntılarımız var diye düşünüyorum. Yani çocuklarımız bir okulu kazandığında, yüksek bir başarı elde ettiğinde aslında hayatta da başarılı olacaklarmış gibi bir düşüncemiz var. Ama bu çocuklar büyüyüp akademik olarak başarılı olup herhangi bir meslekte tabiri caizse üretici pozisyona geçip kendi ayakları üzerinde durmaya başladıklarında aslında kendi ayaklarının üzerinde sosyal hayatta duramadıklarını görüyoruz.
1: Fatma Hanım, şimdi bir madde düşünün. Madde, ben bunu uyuşturucu madde olarak ifade edeyim. Şimdi 18 yaşına kadar bir çocuk bununla karşılaşmasın. Neden? Korumalı bir ortam. Okula gidiyor, geliyor. Servisle gidiyor ya da anne babanın aracıyla gidiyor. Çevre güzel. Ama ona uyuşturucuyla ilgili herhangi bir bilgi vermedik. Uyarı yapmadık. Çocuğun kafasında bunun zararlı olduğuna dair öyle sistematik bir şey yok. Size şöyle söyleyebilirim. Bu çocuğun bunu kullanma ihtimali çok yüksek. Çok iyi bir ortamda olmasına rağmen. Yani şunu söylemek istiyorum. Biz çocuklara ne aktarmak istiyoruz? Yani çocuğu akademik olarak yetiştirmeye çalışırken duygusal, sosyal ve dünyaya olan algısını zayıf bırakabiliyoruz. Mesela şu, ben veli seminerleri veriyorum. Anneler geliyor. Genelde hani kenar mahallelerimizdeki okullar, çünkü diğerlerinde okul psikolojik danışmanlarımız var. Onlar bu seminerleri falan yapıyorlar. Annelere soruyorum. Her yerde soruyorum. Ortaokuldaki bir kız çocuğuna, kızınız kahve yapıyor mu diyorum. Çoğu %90'ı kahve yapamadığını söylüyor, biliyor musunuz? Şunu söylemek istiyorum. Çocuğa sosyal beceriler kazandırmak çocuğu asla akademik yönden geri bırakmaz. Böyle bir ilişki yok. Ya da sporla ilgilenmesi akademik anlamda geriletmez çocuğu. Yani şunu söylemek istiyorum. Çocuklara sorumluluklar vermeliyiz. Burada en büyük yaptığımız yanlışlardan birisi aile ilişkilerinin, akraba ilişkilerinin, babaanne, anneanne, dayı, amca. Ya biz çocukluğumuzda annemizin, babamızın, kuzenlerinin çocuklarına falan gidiyorduk.
0: Evet. Komşularımızla kardeş gibiydik.
1: Aile ilişkileri, komşuluk ilişkileri, akrabalık ilişkileri. Çocuklar kuzenlerini bilmiyor. Net söylüyorum. Net. Kuzenlerini bilmiyorlar. Kuzenlerini ismen biliyorlar. Sayı olarak. Benim dayımın oğlu var. Onunla sinemaya gitmemiş. Onunla bisiklet sürmemiş. Amca o çocuğu size bırakmamış. O bir gece sizin evde kalmamış. O çocuk sizin kuzeniniz değil. Olamaz, kuzeniniz olamaz. Kuzenlerle oyun oynamalısınız. Kuzenlerle kitap okumalısınız. Kuzenlerle futbol oynamalısınız. Kuzenlerle kurabiye yapmalısınız. Bu ilişkiler çocuk geliştiremediği zaman, yani aile içi ilişkileri, kardeş, arkadaşlık, komşuluk, çocuk bu sefer yabancı ortamlarda da nasıl davranacağına ilişkin beceriler kazanamıyor. Yani öğretmen oluyor ama okulda nasıl davranacağını bilemiyor, biliyor. Ya da bir polis oluyor ama sosyal uyumu zor olabiliyor. O yüzden anne ve babaların, işte yine diyorum, korku, bu korkudan kaçmamız lazım. Yani ben kendimden örnek vereyim. Ben ilkokul 5. sınıfta yaklaşık 20 kilometre belediye otobüsüne binip okula gidiyordum. 5. sınıfta.
0: Şimdi ben velilerin sesini duyuyorum arkadan. Evet. Diyorlar ki o zaman iyiydi.
1: Evet, zaman iyiydi.
0: Bu kadar çok insanlara zarar veren faktörler yoktu. Bu kadar çok korkutucu şeyler yoktu. Biz de o zamanlar öyle gidiyorduk. Ama şimdi soruyorum size, siz kendi çocuğunuzu bir otobüse bindirip bilmem kaç kilometre uzağa gönderir misiniz diye size soruyorlar
1: evet,
0: hocam.
1: Evet, soruyorum. Ben gönderiyorum ben. Gönderiyorum. Neden biliyor musunuz? Yaşam korkuyla yaşanabilecek bir yer değil. Korkularınızla, bakın ben mesela televizyon programı, size söyledim değil mi, ekranı seven bir insan değilim, sadece çok değerli arkadaşlarım bir davet ettiği zaman, mesela ben bu kültürü nerede aldım, anne ve babamdan, aile, daveti icabet etmek, kelime budur değil mi, yani bir eve davet ediliyorsanız gideceksiniz. Çok sevdiğim televizyoncu arkadaşlarım var. Siz de beni davet ettiniz. Şimdi benim eğitimci tarafıma. Ben sizi kırmamak için, değerli arkadaşlarımı kırmamak için katılıyorum. Neden? Çünkü ben bunu ailemden ve toplum bana öğretti. Korkarak olmaz. Hatalar yapacaksınız. Riskler. Risk, her şey risk. Yani bugün tıp fakültesine giden bir çocuğu onaylıyoruz ama mühendisliğe gideni onaylamıyoruz. Ama tıp fakültesindeki bir çocuk fiziksel şiddete uğrama olasılığı daha fazla bir mühendisten. Ama o çocuğu da tek başına bir dershaneye bile gönderemiyoruz. Ben yaşadığım örneklerden söyleyeyim. Bir öğretmen arkadaşım vardı. Ya çocuk koşturuyor. Kendisi de yönetici falan. Lise son. Ona şunu dedim. Abi sen dedim farkında mısın? Bir şoför olmuşsun. Ticari şoför gibi. Görev olmuş. Üniversite ve o çocuğu o aile üniversiteye bile götürdü biliyor musunuz? Bir Kayseri'deki bir üniversiteyi kazandı çocuk. Anne götürüp getirdi. Baba götürüp getirdi. Ders bitiyordu, çocuk arıyordu. Bak dedim bundan vazgeç. Onun özgürleşme ihtiyacı var. Onun düşünmeye ihtiyacı var. Onun zorlanmaya ihtiyacı var. Zorlanmak. Çok söyleniyor. Bu doğru bir şey. Çocuklarımızın sıkılmasına fırsat verelim. Anne baba çocuğu palyaço gibi eğlendirmek zorunda değil. Sürekli çocuğun başında onunla vakit geçirmek zorunda değilsiniz. Çocuk oyun üretmeli. İlişki üretmeli, ilişki. Yani çocuk sizinle çok fazla vakit geçirmediniz ama ne olacak? Evet ya, ben bu apartmanda çocuklar var, ben onlarla buluşayım. Ya da arkadaşına diyecek ki hafta sonu gel de bizim orada basket oynayalım. Ama anneler babalar ne diyor? Aman kimse arkadaş, uzak, tanımadığımız kimseyle arkadaş olma. Annesine babasını bilmek zorundayım. Ben şunu söylüyorum. Evet, yanlış arkadaşlıklar edinebilir. Takip edeceğiz. Anne ve babalık bir ilişkiyi dondurma şeklinde yaşanmıyor. Takip edeceksiniz. Günlük çocuğun davranışlarındaki periyotlara bakacaksınız. Periyotlar. Çocuk nasıl davranıyor? Dil gelişimi nasıl? Bu çocukla arkadaş oldu, nasıl konuşuyor? Nerelere gidiyor? Ne istiyor? Şöyle insanlar var. Şöyle bir eğitimci arkadaşım oldu. Yani kesinlikle onu eleştirmek için söylemiyorum. En son hocam dedi, bir okulun buraya gidiyormuş. En son yani bizim giydiğimiz ayakkabıların 10-15 katı fiyatında bir pahalı bir ayakkabı istemiş. Yani şöyle söyleyeyim, 80-90 bin lira falan. En son dedi, ben dedi artık dedi o okuldan alma kararı verdim dedi. Bu bir eğitimci, biliyor musunuz? Ama size bir şey söyleyeyim. O çocuğa o ayakkabıyı anlatan o anne baba. Eğer anne evde, baba biz üst sınıf insanlarız, biz şöyle ayakkabı giyeceğiz diyorsa, o çocuk da okula gidiyor, arkadaşına diyor ki biz üst sınıfız, biz bu ayakkabıyı giyiyoruz de. Ya ben kendi çocuğumdan duydum, sınıfındaki arkadaşı demiş ki, annem demiş bana yurt dışından bir ayakkabı getirdi, siz demiş bunu getirtemezsiniz demiş. Evet, çocuğumla konuştum bu konuyu. Koruyabilir miyim? Koruyamam. Bunları yaşayacak. Bunun küçük düşürücü bir şey olmadığını öğrenecek. Ya da öğrenmeyecek, kendisini bu şekilde yaşama adapte edecek. O zaman da ne olacak biliyor musunuz? 30'una 40'ına geldiği zaman kibir abidesi olacak.
0: Kendini dış materyallerle tabii, tanımlayan.
1: Tabii. Ben şurada oturmalıyım. Nerede oturmalısın? Kayseri'nin şu mahallesinde oturmalıyım. Nerede, kimlerle konuşmalıyım? Benim çevremdeki insanlar şu olmalı. Bu nedir biliyor musunuz? Kendi onurunu başkalarının statüleriyle kazanan bir insan olmaya dönüyor.
0: Evet, kendisini başka dış etkenlerle tanımlayan, biz, değerli kılan.
1: Biz de çocuklara şunu söylüyoruz, gidecek insanlara, herkese, bu şehrin hunatını da bilecek, Kayseri sesinin arkasını battal altında bilecek. Çocuğumuz yaşamın her tonundaki insanla, garibanı da bilecek, fakir insanı da bilecek. O garibanlığın aslında bir duygusal ve düşünsel garibanlık değil, bir parasal garibanlık olduğunu bilecek. Ve ona saygı duymayı da öğrenecek. Biz bu değerleri çocuklara öğretmek zorundayız. Bunları biz söyleyelim, çocuklar alacak. Ben annelere babalara şunu söylüyorum. Çocuklarınıza attığınız tohumlar yıllar sonra karşılığını bulacak. Siz emin olun, rahat olun. Ama siz vazgeçmeyin. Çocuklarınızdan vazgeçmeyin.
0: Çocuktan adam olmaz demeyin yani.
1: Demeyin. Ayrıca yani çocuklarımız duygusal çöküntüler yaşıyorlar. İnanın o çocukların maruz kaldığı saldırılar var ya, bizlerden daha fazla. Biz bile mücadele edemeyebiliyoruz. Bir de çocukları düşünün.
0: Ergenler, genç. Zorbalıktan mı bahsediyorsunuz?
1: Zorbalık da aynı zamanda sanal dünyada gezen bilgilerle. Çocuk çöküyor, yaşamı anlayamıyor. Kızsa erkekleri anlayamıyor. Erkekse kızları anlayamıyor. İş yaşamını anlayamıyor. Yetişkinleri anlayamıyor. O çocuğun yanında elinden tutup ben senin yanındayım. Her şeyi birlikte çözebiliriz. Biz akıl hocu, bir gideriz bir öğretmene sorarız, bir psikoloğa sorarız, bir doktora sorarız, bir edebiyatçıya sorarız, çevremizde bir büyüğümüze sorarız. Diyerek ancak çocukları kazanabiliriz. çocuk çökmüş, psikolojik olarak çökmüş. Anne ve baba hala çocuğa saldırıyor. Hala. Siz orada ne yapacaksınız biliyor musunuz? El frenini çekeceksiniz. Gel bakalım oğlum. Nedir sorunumuz? Gel bakalım. Rahat ol. Sakin ol. Senin benimle konuşamayacağın hiçbir şey yok. Biz anne babayız. Anne baba çocuğuz. Senin hayattaki en büyük yardımcın, destekçin biziz. Bu cümleleri kaç anne baba söyleyebiliyor?
0: Maalesef. Peki hocam, şimdi biz anne baba olarak çocuklarımızla iletişim kurarken bu noktalara dikkat edelim diyoruz. Ancak belki çok sevecen bir anne, belki çok çocuğunun farkında olan bir anne ya da baba. Fakat anne ile baba kendi arasında bir uyum sağlayamıyor. Evin içinde bir harala gürele var ki ikisi de çocuklarını çok seviyor. Ancak birbirleriyle olan diyaloglarıyla ilgili sıkıntı var. İşte bu ortamda sağlam anne ya da sağlam baba olmak çocuğa yeterli olur mu? Bundan bahsetmek istiyorum. Yani kısaca şunu söylüyorum. Anne baba ilişkisinin çocuk eğitimindeki önemi nedir?
1: Evet. Şimdi anne baba ilk önce eş oldular.
0: Evet. Henüz çocuk yoktu.
1: Eş oldular. Biz evlilik ve sevgili olmayı, yani çift olmak, yani psikolojideki tanımı birazcık çift olmak. Çift. Bir olmak. Biz aslında orada birazcık ne yapıyoruz biliyor musunuz? Yaşama karşı duruşumuzu eşle birlikte vermeye başlıyoruz. Yani akrabalarla nasıl ilişkilerimiz olacak? Parayı nasıl yöneteceğiz? Şuradan da bir mizah yapalım. Erkeklere parayla ilgili kararları verdirirseniz genelde zararlı.
0: Buradan duyuruyoruz.
1: Evet, yani biraz mizahi ama bunun bir gerçekliği var. Yani sosyal, yani şöyle, erkeklerin çok hızlı zengin olma çabası.
0: Evet.
1: Gizli saklı iş yapma ihtimalleri çok fazla olduğu için buradan olumsuz sonuçların çıkma olasılığı çok fazla oldu. Bir kere çiftler bu çocuğu dünyaya getirirken birlikte karar vermeliler. Yani evet, biz birlikte bir çocuk yetiştireceğiz. Şu anda babalarda şöyle bir rol var. Şimdi bizim zamanımızda da babalar çok ilgili değildi. Evet. Çocukluğumuzda. Fakat şimdiki babalarda, bizim dönemimizdeki babalardan bir olgunlaşma eksikliği var. Yani şöyle, bunu sosyal medyadan, yani herkes için söylemiyorum ama, yani babalarda şöyle bir rol var. Bana çocukla ilgili, çocukluk döneminde, bebeklik dönemiyle birlikte bana bir şey getirme. Yani çocuğun sahibi anne oluyor.
0: Evet.
1: Bu en büyük, baştan en büyük yanlış bu. Yani bir çocukla, bebekle baba da vakit geçirmeli. Yani biz ne diyoruz buna? Hadi iki yaştan önce çocuk anneye emziriyor anne çocuğunu. Bebeklik dönemi, birlikte yatıyorlar vesaire. Ama 2 yaşından itibaren artık sosyalleşmeyle birlikte baba çocuğu parka götürmek, oyun oynamak, yaptığı şeylerle ilgili ona geri bildirim vermek durumunda. Şimdi eşler şöyle yapıyor. Senin anneliğin kötü, senin babalığın kötü. O dayıya çekmiş, o amcaya çekmiş, o halıya çekmiş, o teyzeye çekmiş. Bunlar çocukları etiketliyor.
0: Anneler babalardan, babalar annelerinden çocuklarını korumak için çaba sarf ediyor. Yani karşıdaki eşi sanki o çocuğu korumak zorunda olduğu veya o çocuğu yetiştirirken sürekli yanlış şeyler yapacağı şeklinde kafada oluşan bir ön yargıyla birlikte çocuğu kim daha iyi yetiştirecek, kim daha iyi koruyor. Efendime söyleyeyim, sen çocuğa böyle söyledin, yanlış söyledin, sen yanlış yaptın, sen böyle davrandın, sen yanlış davrandın şeklinde de ebeveynler arasında ciddi tartışmalar yaşanıyor.
1: Babalarda şöyle bir şey var. Babalar genelde şu rolde olabiliyorlar. Çocuktan yana.
0: Evet. İyi polis, bu iyi polis.
1: En büyük hatalardan birisi. Yani çocuk hata yaptıysa oğlum hani şimdi baba bilinçaltında şöyle diyor. Ben bunu hata gördüysem bağırmalıyım, çağırmalıyım, cezalandırmalıyım. Baba otorite. Biz de diyoruz ki baba bir otorite olabilir, kurallar koyabilir ama bu ille de çocuğu şiddet de cezalandırılması gerektiğini anlamına gerektirmiyor. Gelmez. Bir de şu var, bu dönemde kadınların bütün sosyal rollerine, çalışan kadınla birlikte bütün sosyal rollerini erkeğe yüklemek gibi bir çabaları var. Bu taraftan erkek ekonomik durumlardan dolayı kadını iş yaşamında tutmak istiyor. Ama diyor ki hayır diyor, ben sana diyor bu konuda yardımcı olamam çocuk bakımında. Çocuğun derslerinde ya da ev işlerinde. Ama şöyle bir rol çatışması yaşanıyor. Yani kadının erkeğin kadının rollerini yaptığı bir yerde çok sağlıklı bir zemin olmuyor. Biz anne ve babalara şunu öneriyoruz. Çiftlere şunu öneriyoruz. Rollerimiz var. Kadın rolleri, erkek rolleri. Bakın burada dünyadan bize gelen ya da dünyadan başka ülkelere, toplumlara giden bilgilerde sağlıksız durumlar var. Yani yüzyıllardır, bin yıllardır kadının ve erkeğin rolleri toplumda tanımlanmıştır. Tanımlandı. Şimdi siz o erkeğe diyorsunuz ki halı yıka, cam sil falan diyorsunuz. Yardım etsin, tamam, ben anlıyorum. Ama şunu söylemek istiyorum. Çocuğun kafasında, o bilinç altında baba figürüne o uymuyor. Anne figürü de uymuyor bu sefer. Yani anne evde otorite, kural koyan, sert, agresif. Biz annelere şunu seviyoruz. Kurallarınızı koyun ama sevecen olun. Babalara diyoruz ki kurallar koyun ama sevgili. Şunu, sevecen kelimesini yeri gelecek anne baba masaya da vuracak. Yeri gelecek kızacak da. Yeri gelecek yasak da koyacak. Ama bunların bir tonu olması lazım. Yani çocuğun şahsiyetine yönelik bir saldırı olmayacak.
0: Aşağılayarak
1: değil. Ben bunu senin için yapıyorum. Ben bu konuyu biliyorum. Buradaki senin hatanı biliyorum. Buradaki riski görüyorum. Anne baba olarak bu kararı ben veriyorum. Zaten çocuklarımızda eğer sizde o anne babaya olan sevgi, saygı oluşmuşsa çocuğunuz sizi dinliyor. Burada beni çocuğum dinlemiyor, bana saygı duymuyor. Burada bir şey var. O anne baba kendini bir sorgulamalı. Şu söylemeli, yani beni çocuğum, komşum sayıyor, arkadaşım sayıyor, annem babam, yani bu çocuk beni niye saymıyor? Bu çocuk beni neden dinlemiyor? Neden beni anlamıyor? Burada anne ve babaların farkında olmadıkları hatalar var. Ben anneleri babaları yargılamıyorum. Neden? Ya iki insan, bırak anne baba çocuk ilişkisinde, ya amirinizle nasıl ilişki kuracağınızı bilmiyorsunuz. Sevgili olmuşsunuz, sevgilinizle nasıl ilişki kuracağınızı bilmiyorsunuz. Ya bazen adam küçük sosyal ilişkilerde bile, yani bir manavda, kasapta, orada bile bazen nasıl davranacağını insan bilemeyebiliyor ani gelişen şeylerde. Ben bir çocukla anne baba arasındaki ilişkilerde ki sorunlarda anne babaları kınamıyorum, eleştirmiyorum. Sadece burada fark etmedikleri şeyleri, şimdi burada bir fark etmedikleri şeyleri fark etmeleri lazım. Bunun için de bakın, çocukları psikologlara götürüyorlar. Psikiyatrlara götürüyorlar. Psikolojik danışmanlara götürüyorlar.
2: Ben burada annelere babalara bir önerim var. Yani buralarda çok başarı elde edilmiyor. Burada ilk önce anne baba olarak bir kendimizi, bir ilişkimizi, karı koca ilişkisini, anne baba rolümüzde biz nasıl yapıyoruz? Yani erkekler artık bazı şeyleri ciddiye almalılar. Yani anne bir şey söylüyor çocukla ilgili. Ya ciddiye al ya, bu kadın bu çocuğun annesi. Diyor ki ya sen diyor bu çocuğa kural koymuyorsun, ilgilenmiyorsun diyorsa, ilgilenmek ne demek artık, babalar duysun ya, duysun artık. Ben çevremde böyle bir şey var. Bir vurdum duymazlık var babalarda. Anne çırpınıyor. Anneler doğru yapıyor demiyorum her şeyiyle. Ama anne bir problem varsa daha çok görüyor. Babalar görmüyor. Kulak asyatı ki ya hanım, sen ne diyorsun bu çocukla ilgili, bana ne diyorsun? Ne yapmamı istiyorsun? Ya bu soruyu sormak çok zor bir soru değil. Yani elinizde telefonla okey oynamak ya da bir, ya sizin bir baba olarak sorumluluğunuz var. Annelere de yani her şeyi sosyal medyada paylaşmak zorunda değilsiniz yani. Babalara da diyorum ki sosyal medyada her şeyi takip etmek zorunda değilsiniz. Yani şu akşamları anne ve babaların telefonlarını bırakıp, herkes telefonlarını bırakacak, biz ilgilenmeyeceğiz. Bizi arayan olur mu? Sizi acil arayan olursa arasın. Her şeyi takip etmek zorunda. Dijital dünya anne baba çocuk ilişkilerini bozdu.
1: Evet.
2: Ve en büyük çift ilişkilerini de bozdu.
0: Evet. Artık herkesin kendi ekranıyla kurduğu çok daha derin bir ilişki var.
2: Tabii, derin bir ilişki.
0: Yani birincil ilişkisi diyebiliriz. Evet. En önemsediği ilişkisi diyebiliriz. Bağımlılık diyebiliriz. Dolayısıyla da onun dışında kalan alanlardaki insanlar ikincil ilişki kurduğu insanlar haline geldi.
2: Şu, ailelerimiz artık mahremiyeti lütfen önemsesinler. Yani her yediğimizi, içtiğimizi, gezdiğimiz yeri paylaşmak zorunda değiliz. Bu bizi o anki odaktan koruyor. Geçen bir konser vardı, Tarkan'ın konseri. Çok kalabalık. Herkes kameraya video çekiyor. Biri de yazmış, diyor ki ya siz diyor hiç anı bırakın diyor. Ama o insanların hepsi şunu ispatlamak istiyorlar. Ben buradayım. Bu bir şov. Bu bir riyakarlık. Bu bir hava atma durumu. Hava atıyoruz, başka bir şey değil. Ben bunu açıkça topluma söylüyorum artık. Korkmadan söylüyorum. Ben 21 yıldır da bu işi yapıyorum. Artık söylemek istiyorum ya, bu toplum ya, bu kadar cehalet olmaz. Ve biz çocuklara böyle yön gösteremeyiz. Yani sen sürekli olarak, ya sen bir aile kurumu, aile kurmuşsun ve bir insan yatak odasında pijamasıyla oturma odasında çektiği bir videoyla topluma bunu yansıtıyorsanız, bu size saygı bekleyemezsiniz toplumda. Mahremiyet çok derin bir sağlıklılığı gösterir. Bakın, mahremiyet mesela, bunu sadece böyle özel ilişki olarak düşünmemek lazım. Birisiyle tanışıklığınız vardır. Birisine söylememeniz gerekir. Bu bir mahremiyettir. Bu ne demektir biliyor musun? Ben akıllı bir insanım. Onu tanıdığımı sana söylememeliyim. Bu nedir? Gizliliktir, etiktir. Ama insanlarımızın hiç bu konularda şey kalmadı. Ama tabii ki bu kadar sosyal medya ile birlikte aile ilişkiler bu kadar açık yaşanıyorsa, buradan sağlıklı bir sonuç bekleyemeyiz.
0: Artık sosyal medya, ekran bizim hayatımızın içerisinden çıkartıp atabileceğimiz bir durum değil ama yönetebileceğimiz bir durum. Bunu nasıl sağlıklı, akıllıca, ve sizin söylediğiniz gibi mahremiyetimizi koruyarak, çocuklarımıza etkilerini azaltarak yönetebiliriz. Burası da bizim için çok önemli. Ama size bahsettiğiniz gibi öncelikle biz kendimizi bu konuda yönetemediğimiz için bu konuya benim çocuğum işte tablet bağımlısı, ekran bağımlısı, çünkü sen bağımlısın. Sen onu önemsediğin için çocuk da onu önemsiyor. Görüyoruz da aslında. Biliyoruz da, ama işte o iradeye sahip çıkmak, onu davranış haline dönüştürebilmek tam da önemli nokta burası diye düşünüyorum.
2: Sona mı geldik?
0: Sizinle sohbet gayet güzel aktı. Zaten de tam da tahmin ettiğim gibi çok da keyifli. Biz hiç şeye değinemedik hocam. Ergenlik döneminde çocuklarımızın davranışlarında meydana gelen değişmelerle birlikte normal anne babalık sürecinden bir dönemi geçireceğimiz bir anne babalık sürecine geçeceğimizi, bizi buradan nelerin beklediğini, bu süreci sağlıklı bir şekilde yönetmek için anne baba olarak neler yapmamız gerektiğini, okulla bu süreci nasıl entegre etmemiz gerektiğini, ergenlik sürecinin her öğrencide, her çocukta farklı geliştiğini, bu farklılıkların ortak bir noktada nasıl buluşturulması gerektiğini de uzunca konuşmak istiyordum. Ama buradan hemen söz alıyorum hocam sizden. Demek ki bizim bu programın ikincisini yapmak lazım diye hemen.
2: Ama kısaca değineyim ama oraya.
0: Tabii yani ki.
2: Süremiz varsa, saatimiz kaç? Evet. Şimdi şöyle, burada ergenlik dönemiyle ilgili özellikle okuldaki öğretmenlerimize çok önemli görevler düşüyor. Çocuklarla onları değer veren, onları dinleyen, onları bilgilendiren ama onlarla birazcık daha zihinsel olarak çocukları dolduran, yani sadece ders anlatmak değil burada. Yani birazcık daha yaşamla ilgili, deneyimlerimizle ilgili çocuklarla paylaşımlar yapmak. Anne baba olarak burada çocuğumuzla konuşmayacağımız konu yok. Her şeyi konuşabiliriz. Anne baba olarak çocuğumuzla her konuyu konuşabiliriz. Yani şöyle bir şey. Çocuğun dışarıda birileriyle konuşabiliyorsa, bu bizimle konuşamadığı bir şeyse, bu yetişkinlik çağını demiyorum ben. Çocukluk ve gençlik dönemini diyorum. Burada anne ve babaların cesaretle çocuğunda gördükleri, bir kere fiziksel değişimler olacak.
0: Evet.
2: Sosyal ilişkileri değişecek. Karşı cinsle ilişkileri başlayacak. Orada farklı duygular hissetmeye başlayacak. Bunları öğreterek, dinleyerek, fark ederek, mizahla bakın. Biraz mizahla. Mesela şöyle bir şey olmasın. Mesela anneyle kız bir erkek çocuğuyla konuşuyor arkadaşlar. Anne onun telefonunu alıyor, çocuğu buluyor, gidiyor o çocuğa. Sen bir daha benim çocuğumla konuşmayacaksın gibi. Bu çocuğu rencide edecek bir şey. Biz çocukla bir arkadaşlığı nasıl yaşaması gerektiğini, nasıl arkadaşlıklar geliştirebileceğini konuşabiliriz. Burada daha çok sosyal, yani çözüm çocuğumuzun yasaklar koyarak değil. Yasaklar koyarak değil. Çocuk bize farklı farklı şeyler getirecek, genç, ergen. Onları da sabırla, bak sabır. Hemen bir kötü bir senaryo yazarak değil. Her şey çok kötüymüş gibi değil. Bunların hepsi çözülebilir. Ben annelere babalara şunu söylüyorum. Anneler babalar çocuklarla birçok şeyi iyi bir noktaya getirebilirler. Ama işbirliği yapmak lazım. Onları karşımıza alıp değil. Beklentimiz de olmalı onlardan. Onları sorumsuz bir şekilde bırakmamalıyız. Ben senden bunları bekliyorum. Kaç tane anne baba çocuklarına onlardan ne istediklerini söylüyor? Ya da ne yapmamalarını? Söylüyor muyuz? Ben senden şunu, şunu, şunu istemiyorum. Şunla, şunu, şunu da istiyorum. Kaç tane anne baba söylüyor?
0: siz karşılaştığınız için daha iyi biliyorsunuz.
2: Çocuk nasıl bilecek?
0: Değil mi?
2: Çocuk doğruları yanlışları nasıl bilecek?
0: Çizgileri netçe çekmezsek evet. Eğer anne baba olarak çocuk kendinden neyin beklendiğini, neyin istenmediğini bilmezse.
2: Bunu bildiği an çocuğumuz bizle iletişimi artırıyor, biliyor musunuz? Sınırlı. Belirsizlik en kötü şeydir. Belirsizlik. Ve çocuklarımızı biz belirsizliğin içinde bırakıyoruz. Çocuğun haritasını çıkartabiliriz. Yani oturup benim çocuğumun zaafları bunlar, artıları bunlar, eksileri bunlar. Çocuğumun artı yönü bu. Evet, ben çocuğumun riskleri bu.

0: Bünyemizde bunu kanıksamamız, özdeşleştirmemiz gerekiyor. O çerçeveden sonra ancak çocuğumuza dokunabiliriz. Kendi nasıl yapılacağını bilmediğimiz şey üzerinden çocuklara ahkam kesmemek lazım. Ben de zaman zaman velilerime sınav hazırlık sürecinde şunu söylüyorum. Diyorum ki her gün siz kalkın saat 8.30'da bu yaşlarda, her gün siz kalkın akşamın 5'lerine kadar bir okulda pasif dinleyici pozisyonunda oturun. Sonra gidin herhangi bir yerde derse devam edin, kurs alın, ders alın.
1: Çok güzel.
0: Sonrasında bir yemek yiyecek kadar yaşamını sürdürmesi için vakit verdikten sonra hadi derse deyin. Sizi bir gün bu sürece davet ediyorum. Sadece bir gün.
1: Şöyle, siz de öğretmensiniz. Anne babanın çocuklara, öğretmenlerin çocuklara, ya evet ya, senin için de hayat çok zor, yaptıkların çok zor. Bunun yerine ne diyor biliyor musun? Sana göre mi var diyor. Rahatsın. Yediğin önünde, yemediğin arkanda. Biz senin zamanında şöyleydik.
0: Biz onların zamanında daha rahattık bu arada hocam. Onu da söyleyelim. Evet. Bu kadar sınav baskısı yoktu. Bu kadar akademik baskı yoktu. Bu kadar çok ekran bağımlısı olmak için ortam yoktu. Evet. Yani biz aslında onların döneminden bu kadar çok rakip yoktu, sınava girecek insan yoktu. Bu iş bu kadar tabiri caizse kızışmamıştı ve bu kadar yoğun baskı hissetmiyorduk.
1: Rekabet de bu kadar fazla yok. Savaş bu kadar, mücadele bu kadar yoktu. Yani çocuklarımıza birazcık bakın bu geri bildirimleri verelim. Evet ya, sen de çok zorlanıyorsun. Yoruluyorsun. Çok mücadele veriyorsun. Bakıyorum günlük 8 saat okula gidiyorsun. Ödevler yapıyorsun. Sorumlulukların var. Bakın. Ne güzel değil mi? Çocuk anlaşıyor. Annem bana hep ne yapıyorsun sen? Akşamdan sabahtan akşama oturuyorsun vesaire gibi değil. Bundan, bak bu dilden, bu üslüptan hiçbir sonuç çıkmaz.
0: Bunu çok iyi anlamak lazım.
2: Evet.
0: Eleştirsel dille hiçbir yol alamayacağımızı buradan anne babalara ve kendime de söylüyorum.
1: Hepimize
0: söylüyorum. Hocam ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Yani...
0: Hocam davetin ikincisinin sözünü aldım ben. Aldık değil mi Merveciğim?
1: Evet.
0: Aldık.
1: Evet.
0: Bu ergenlik dönemini böyle biraz daha detaylı konuşmak lazım. Çünkü anne babalarımız gerçekten çaresiz kalabiliyor bu dönemde. Çocuklarındaki değişiklikleri anlamakta güçlük çekebiliyor. Anlayamayabiliyor. Bunu dediğim gibi detaylıca konuşmak lazım. Çünkü ergenlikten çıkıp birer birey olma yolundaki gençler bizim geleceğimiz. Onları önemsiyoruz ve seviyoruz. Dediğim gibi hocam çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz bu kıymetli bilgiler için, bu hoş sohbet için. Yeniden programımıza katılana kadar kendinize iyi bakmanız dileğiyle.
1: Sizler de çok teşekkür ediyorum.
0: Ben de
1: dinleyicilerimize de iyi akşamlar diliyorum. Sağ olsunlar.
0: Değerli dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz, bugün de çok keyifle geçen bir program olduğuna inanıyorum. Umarım yüreklerinize dokunabilmişizdir. Sorularınıza cevap olabilmişizdir. Bakış açınızda değişikliklere sebep olabilmişizdir. Temennisiyle önümüzdeki hafta yeni bir konukla, yeni bir konuyla yeniden birlikte olana kadar kendinize iyi bakın, esen kalın.
3: Fatma Sadıç'ın sunumuyla Hayatımız Eğitim sona erdi. Yayın tekrarı. Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
4: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün geriye baktığımızda AK Parti'nin çeyrek asrının Türkiye için tarihi bir dönüşüme karşılık geldiğini görüyoruz. Demokratik meşruiyet güçlendi. Devletimizin hizmet kapasitesi gelişti. Toplumun farklı kesimlerinin kamusal hayata katılımı genişledi ifadelerini kullandı. İYİ Parti Milletvekili Ömer Karakaş partisinden istifa etti. İYİ Parti'nin vekil sayısı 27'ye düştü. İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonda kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp adli makamlarla ilişkileri olduğu izlenimi vererek adli sorun çözme vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş'un Arjantin'den Türkiye'ye iadesinin sağlandığını duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlet, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda yürütülen titiz çalışma

0: Araştırmalar neticesinde iki ayrı cinayet dosyasının aydınlatıldığını ve şüphelilerin adalete teslim edildiğini açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgın hakkında resmen soruşturma başlatıldığını belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı'nca liselere geçiş sistemi kapsamında 10 Ağustos 2026 tarihinde açıklanan yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarının ardından yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları erişime açıldı. Bosporus Diplomasi Forumu'nda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şu an ne bizim gündemimizde ne de YÖK'ün gündeminde sınav sistemine ilişkin bir değişiklik yok. Hem ÖSYM hem bizim bakanlığımız bir sonraki yılın LGS ve YKS soruları için yepyeni bir havuz oluşturuyor. Yani sınavla ilgili bir değişiklik yok ama sınavın içeriği ve soru havuzu yeni müfredata göre olacak dedi. RTÜK, LGBT propagandası, çocuk istismarı, müstehcenlik ve şiddeti özendiren içerikler nedeniyle 4 dijital platformu üst sınırdan ceza kesti. Eğriköy Höyük'te arkeolojik kazı çalışmalarının başladığını duyuran Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri ve ülkemiz açısından büyük önem taşıyan Yeşilhisar Yeşilova Mahallesi'nde bulunan Eğriköy Höyük'te arkeolojik kazı çalışmaları başladı dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kent genelindeki park, bahçe, mesire alanları ve ortak kullanım noktalarında son dönemde artan tahribatlara karşı vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Yamula Barajı çevresindeki 7,7 milyon yıllık fosil kazıları Kayseri Kent Konseyi tarafından düzenlenen yerinde inceleme programıyla değerlendirildi. Burada konuşan Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntoş şunları söyledi.
1: Biliyorsunuz uzun zamandır Kayseri'de Yamula Barajı'nın kıyısında şu anda Çevril'deyiz. Taşan'da, Hırka'da bu çalışmalar devam ediyor. Fosillerle ilgili bu bölgede çok önemli fosil örnekleri bulundu. Dünya bilim literatüründe de çok önemli yer ediniyor. 11 kişilik bir ekip uzun zamandır Kayseri'de fosil çalışmalarını yapıyorlar. Biz de daha önce belediyemizin buraya çok ziyaretleri oldu. Burada toplantılar yapıldı, basına tanıtıldı ama biz kent konseyinin ilgili insanlarının da burada gelip burayı görmelerini, çünkü hepsi çevresinde konuyu doğru şekilde anlatabilecek insanlar. Bugün hocalarımızla, kadın derneklerimizle, bütün katılmak isteyen herkesi davet ederek bir çalışma yaptık. Çalışmayı yerinde incelemekten dolayı, burada arkadaşlarımızla, ilgili insanlarla birlikte olmaktan dolayı çok memnunuz. Belediyemize, müze müdürlüğümüze, Kültür Bakanlığımıza, herkese teşekkür ediyoruz bu çalışmayı destekledikleri için.
0: Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından Develi ilçesinde durdurulan ticari takside yapılan aramada bir şahsın bağırsağında 116 adet kapsül şeklinde toplam 604 gram metamfetamin ele geçirildi. Melikgazi Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen salça kaynatma günlerinde detaylar belli oldu. Belirlenen alanlarda salça kaynatmak isteyen vatandaşların önceden rezervasyon yapmaları gerekiyor. Melikgazi salça kaynatma günleri 21-26 Ağustos tarihlerinde Eskişehir Bağları bölgesi, 27 Ağustos 6 Eylül tarihlerinde Belsin Kocatepe bölgesi, 7-20 Eylül tarihlerinde ise Mimar Sinan Mahallesi Evliyalar Parkı'nda düzenlenecek. Kayseri Spor altyapısında yetişen Alperen Öztaş'la Mustafa Tarık Obut yeni sezon öncesi kiralık olarak Tokat Belediye Spor'la anlaştı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, direksiyon başındayız. Cep telefonu kapsama alanı dışındayız.
4: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Besteden Güfte'ye başlıyor.
5: Mevsim içimden
6: 91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Beste ve Güfte programımızla bugün de karşınızdayız. Önemli Türk sanat müziği solistlerimizi ve bestekarlarımızı ağırladığımız programımızda yine sanatçılarımızın hayatını ve bestelerini birlikte dinleyeceğiz. Bugün ilk sanatçımız büyük bestekar Erol Sayan olacak. Yalnız hemen belirtelim ki sanatçımız eserlerini kendi seslendirmediği için onun eserlerini çeşitli sanatçılardan birlikte dinleyeceğiz.

1936 yılında Kastamonu'nun Araç beldesinde dünyaya gözlerini açan Erol Sayan, henüz 4 yaşındayken akordeon, 7 yaşındayken ağız mızıkası çalmayı öğrendi. İlkokulu bitirinceye kadar ağız mızıkasıyla okul marşları çalan Erol Sayan'ın hayatı, evlerine radyo alınınca bir anda değişti. Annesinin kendisine hediye ettiği teneke kavalla, radyodan dinlediği klasik ve senfonik türdeki şarkıları çalmaya başladı. 13 yaşına geldiğinde bini aşkın şarkı sözünün bulunduğu bir

1955 yılında Ankara Musiki Sevenler Cemiyeti'ne üye olan Erol Sayan, cemiyete girdiği gün Sultanı Yegah Fasıl'da Kaval'la ara taksimleri yaptı ve 1956 yılında ailesinden pek çok kişinin karşı çıkmasına rağmen ilk tamburunu satın aldı. İlk bestesini bu tambur eşliğinde yapan Sayan, Endüstri Meslek Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1961 yılında Ankara Radyosu'nun açtığı sınavı kazanarak repertuar şefliğine atandı. 1964 yılına kadar Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu öğrencilerine teorik müzik dersleri verdi ve temel bilgiler yanında koro çalışmalarını da devam ettirdi.

Türkiye'nin ikinci üniversite korosunu ODTÜ'de 1967 yılında kuran sanatçı, bu yıllarda milli musikimizin ses sistemi, makamların oluşmasında kullanılan elemanlarla, makam ve formların anlatımı, vuruşlarda disiplin ve perde adlarının kolay anlaşılır hale getirilmesi ve usul şifresi çalışmalarına çokça ağırlık verdi.

Aylardır gül yüzünü göremez oldum senin. Unutulamaz. Hatıra. Güle sorma o bilmez. Bana bir aşk masalından. Bir dünya yarattım ve dertli gibi. Milyonların diline marş olmuş. Pek çok insanın anılarında yer etmiş. 156'sı TRT repertuarında olmak üzere. Değişik form ve makamlarda 310 civarında eserin sahibi olan Erol Sayan, yakın müzik tarihine damga vuran pek çok soliste de hocalık yaptı. 1985 yılında TRT'nin düzenlemiş olduğu beste yarışmasında Ömrümüzün Baharı Birlikte Geçsin adlı eseriyle birincilik kazanan büyük bestekar, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda repertuar, bu göreve paralel olarak da ODTÜ'de Türk Musikisi dersleri verdi.

Erol Sayan, bestelerinde kendi yazdığı şiirlerin dışında Yunus Emre, Faruk Nafiz Çamlıbel, Atilla İlhan, Bekir Sıtkı Erdoğan gibi şair ve sanatçıların şiirlerini de besteledi. Bilhassa mahur makamındaki besteleri oldukça başarılı bulunmakta. Sanatçı, balarısı Ahmet'le de uzun yıllar Türk musiğini çok sesli bir şekilde yorumlamak üzere çalışmalar yaptı.

Şimdiki sanatçımız Suat Sayın. 1932 yılında Fatih'te doğan sanatçı, müziğe 12 yaşında ut çalarak başladı. Vefa Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1952 yılında Ankara Radyosu'nda udi olarak görev yapmaya başladı. Daha sonra stajyer sanatçılara nota, usul ve makam dersleri verdi. O dönemin gençleri, bir sonraki neslin ise üstadları olan Ziya Taşkent, İsmet Nedim, Kutlu Payaslı Yıldırım Gürses ve Mustafa Seyran, ders verdiği öğrencilerinden sadece bazılarıdır. Ayrıca Sevim Çağlayan, Behiye Aksoy, Neşe Karaböcek ve Sevim Şengül de kendisinden özel ders almış.

0: düştüğüm yollar gibi sonsuzdur benim tasam. Bekleyelim olsa da razıyım kavuşmasam. Senin de yolun biter, diner gözünde yaşlar. Benim talihsiz yolum bittiği yerde başlar.
1: ...1958-59 yıllarında beste çalışmalarına başlayan Suat Say'ın, 1960 yılında Ankara Radyosu'ndaki memuriyetinden istifa ederek ayrıldı. Bu dönemde ilk plak kaydı olan Postacı'yı seslendi. Sahneye ise ilk kez 1967 yılında Ankara Luna Park'ta çıktı. İlk bestesi Gözlerimin Yaşını Silemiyorum adlı parça oldu.

bestelerinde 50'li yılların Arap müziğinden ve özellikle Mısır tarihindeki en büyük müzisyenlerden olan Muhammed Abdülvahap'tan etkiler yoğun bir şekilde görülen Say'ın ana tema olarak aşkı işledi. Yaylılar, Türk sanat müziğinde onun sayesinde önemli hale gelmiş, 60'larda Türkiye'de dinlenen ana akım müziğin arabesk ve fantezi formlara yaklaşmasına sebep olmuştu.

Suat Say'ın müziği, çok sesli ve dış kaynaklı müziğin öncülüğünü yapmasından dolayı müzik otoriteleri eserlerini arabesk olarak değerlendirmiş ve bu sebeple eserleri TRT kurulundan geçememiştir. Nitekim günümüzde TRT arşivinde Say'ın sadece 3 eserinin yer aldığı görülür. Halbuki dikkatli incelendiğinde eserlerinin piyasa olarak nitelendirilmesinin büyük bir haksızlık olduğu ve eserlerinin makam ve usul bakımından çok ince motiflerle işlendiğini görmek mümkündür. Şarkılarının çoğunu musikimizin kıymetli icracılarının plak ya da albüm yapmakta tercih ettikleri görülür. Onun şarkıları bazen bir tavernada dans müziği olarak, bazen de Türk sanat müziği repertuarlarında bulmak mümkündür.

Dört evlilik yapan müzisyen, hayatının son dönemlerini Almanya'da dördüncü eşiyle beraber münzevi bir biçimde geçirdi. Karaciğer rahatsızlığı yüzünden tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hepatoloji Bölümünde 7 Aralık 2006 tarihinde hayatını kaybetti.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye sona erdi.
1: Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
2: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün geriye baktığımızda AK Parti'nin çeyrek asrının Türkiye için tarihi bir dönüşüme karşılık geldiğini görüyoruz. Demokratik meşruiyet güçlendi. Devletimizin hizmet kapasitesi gelişti. Toplumun farklı kesimlerinin kamusal hayata katılımı genişledi ifadelerini kullandı. İYİ Parti Milletvekili Ömer Karakaş partisinden istifa etti. İYİ Parti'nin vekil sayısı 27'ye düştü. İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonda kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp adli makamlarla ilişkileri olduğu izlenimi vererek adli sorun çözme vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş'un Arjantin'den Türkiye'ye iadesinin sağlandığını duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda yürütülen titiz çalışmalar neticesinde iki ayrı cinayet dosyasının aydınlatıldığını ve şüphelilerin adalete teslim edildiğini açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgın hakkında re'sen soruşturma başlatıldığını belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı'nca liselere geçiş sistemi kapsamında 10 Ağustos 2026 tarihinde açıklanan yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarının ardından yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları erişime açıldı. Bosporus Diplomasi Forumunda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şu an ne bizim gündemimizde ne de YÖK'ün gündeminde sınav sistemine ilişkin bir değişiklik yok. Hem ÖSYM hem bizim bakanlığımız bir sonraki yılın LGS ve YKS soruları için yepyeni bir havuz oluşturuyor. Yani sınavla ilgili bir değişiklik yok ama sınavın içeriği ve soru havuzu yeni müfredata göre olacak dedi. RTÜK, LGBT propagandası, çocuk istismarı, müstehcenlik ve şiddeti özendiren içerikler nedeniyle 4 dijital platformu üst sınırdan ceza kesti. Eğriköy Höyük'te arkeolojik kazı çalışmalarının başladığını duyuran Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri ve ülkemiz açısından büyük önem taşıyan Yeşilhisar Yeşilova Mahallesi'nde bulunan Eğriköy Höyük'te arkeolojik kazı çalışmaları başladı dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kent genelindeki park, bahçe, mesire alanları ve ortak kullanım noktalarında son dönemde artan tahribatlara karşı vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Yamula Barajı çevresindeki 7,7 milyon yıllık fosil kazıları Kayseri Kent Konseyi tarafından düzenlenen yerinde inceleme programıyla değerlendirildi. Burada konuşan Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntuğ şunları söyledi.
3: Biliyorsunuz uzun zamandır Kayseri'de Yamula Barajı'nın kıyısında şu anda Çevril'deyiz. Taşan'da, Hırka'da bu çalışmalar devam ediyor. Fosillerle ilgili bu bölgede çok önemli fosil örnekleri bulundu. Dünya bilim literatüründe de çok önemli yer ediniyor. 11 kişilik bir ekip uzun zamandır Kayseri'de fosil çalışmalarını yapıyorlar. Biz de daha önce belediyemizin buraya çok ziyaretleri oldu. Burada toplantılar yapıldı, basına tanıtıldı ama biz kent konseyinin ilgili insanlarının da burada gelip burayı görmelerini, çünkü hepsi çevresinde konuyu doğru şekilde anlatabilecek insanlar. Bugün hocalarımızla, kadın derneklerimizle, bütün katılmak isteyen herkesi davet ederek bir çalışma yaptık. Çalışmayı yerinde incelemekten dolayı, burada arkadaşlarımızla, ilgili insanlarla birlikte olmaktan dolayı çok memnunuz. Belediyemize, müze müdürlüğümüze, Kültür Bakanlığımıza, herkese teşekkür ediyoruz bu çalışmayı destekledikleri için.
2: Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından Develi ilçesinde durdurulan ticari takside yapılan aramada bir şahsın bağırsağında 116 adet kapsül şeklinde toplam 604 gram metamfetamin ele geçirildi. Melikgazi Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen salça kaynatma günlerinde detaylar belli oldu. Belirlenen alanlarda salça kaynatmak isteyen vatandaşların önceden rezervasyon yapmaları gerekiyor. Melikgazi Salça Kaynatma Günleri 21-26 Ağustos tarihlerinde Eskişehir Bağları Bölgesi, 27 Ağustos 6 Eylül tarihlerinde Belsin Kocatepe Bölgesi, 7-20 Eylül tarihlerinde ise Mimar Sinan Mahallesi Evliyalar Parkı'nda düzenlenecek. Kayseri Spor altyapısında yetişen Alperen Öztaş'la Mustafa Tarık Obut yeni sezon öncesi kiralık olarak Tokat Belediyespor'la anlaştı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Sevgili sürücüler, araç kullanacaksanız alkolden, alkol alacaksanız direksiyondan uzak durun.
1: Radyo Radar.

0: Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün geriye baktığımızda AK Parti'nin çeyrek asrının Türkiye için tarihi bir dönüşüme karşılık geldiğini görüyoruz. Demokratik meşruiyet güçlendi. Devletimizin hizmet kapasitesi gelişti. Toplumun farklı kesimlerinin kamusal hayata katılımı genişledi ifadelerini kullandı. İYİ Parti Milletvekili Ömer Karakaş partisinden istifa etti. İYİ Parti'nin vekil sayısı 27'ye düştü. İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonda kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp adli makamlarla ilişkileri olduğu izlenimi vererek adli sorun çözme vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş'un Arjantin'den Türkiye'ye iadesinin sağlandığını duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda yürütülen titiz çalışmalar neticesinde iki ayrı cinayet dosyasının aydınlatıldığını ve şüphelilerin adalete teslim edildiğini açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgın hakkında re'sen soruşturma başlatıldığını belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı'nca liselere geçiş sistemi kapsamında 10 Ağustos 2026 tarihinde açıklanan yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarının ardından yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları erişime açıldı. Bosporus Diplomasi Forumunda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şu an ne bizim gündemimizde ne de YÖK'ün gündeminde sınav sistemine ilişkin bir değişiklik yok. Hem ÖSYM hem bizim bakanlığımız bir sonraki yılın LGS ve YKS soruları için yepyeni bir havuz oluşturuyor. Yani sınavla ilgili bir değişiklik yok ama sınavın içeriği ve soru havuzu yeni müfredata göre olacak dedi. Rütük, LGBT propagandası, çocuk istismarı, müstehcenlik ve şiddeti özendiren içerikler nedeniyle 4 dijital platformu üst sınırdan ceza kesti. Eğriköy Höyük'te arkeolojik kazı çalışmalarının başladığını duyuran Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri ve ülkemiz açısından büyük önem taşıyan Yeşilhisar Yeşilova Mahallesi'nde bulunan Eğriköy Höyük'te arkeolojik kazı çalışmaları başladı dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kent genelindeki park, bahçe, mesire alanları ve ortak kullanım noktalarında son dönemde artan tahribatlara karşı vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Yamula Barajı çevresindeki 7,7 milyon yıllık fosil kazıları Kayseri Kent Konseyi tarafından düzenlenen yerinde inceleme programı ile değerlendirildi. Burada konuşan Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntoş şunları söyledi.
2: Biliyorsunuz uzun zamandır Kayseri'de Yamula Barajı'nın kıyısında şu anda Çevril'deyiz. Taşan'da, Hırka'da bu çalışmalar devam ediyor. Fosillerle ilgili bu bölgede çok önemli fosil örnekleri bulundu. Dünya bilim literatüründe de çok önemli yer ediniyor. 11 kişilik bir ekip uzun zamandır Kayseri'de fosil çalışmalarını yapıyorlar. Biz de daha önce belediyemizin buraya çok ziyaretleri oldu. Burada toplantılar yapıldı, basına tanıtıldı ama biz kent konseyinin ilgili insanlarının da burada gelip burayı görmelerini, çünkü hepsi çevresinde konuyu doğru şekilde anlatabilecek insanlar. Bugün hocalarımızla, kadın derneklerimizle, bütün katılmak isteyen herkesi davet ederek bir çalışma yaptık. Çalışmayı yerinde incelemekten dolayı, burada arkadaşlarımızla, ilgili insanlarla birlikte olmaktan dolayı çok memnunuz. Belediyemize, müze müdürlüğümüze, Kültür Bakanlığımıza, herkese teşekkür ediyoruz bu çalışmayı destekledikleri için.
1: Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından Develi ilçesinde durdurulan ticari takside yapılan aramada bir şahsın bağırsağında 116 adet kapsül şeklinde toplam 604 gram metamfetamin ele geçirildi. Melikgazi Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen salça kaynatma günlerinde detaylar belli oldu. Belirlenen alanlarda salça kaynatmak isteyen vatandaşların önceden rezervasyon yapmaları gerekiyor. Melikgazi salça kaynatma günleri 21-26 Ağustos tarihlerinde Eskişehir Bağları bölgesi, 27 Ağustos 6 Eylül tarihlerinde Belsin Kocatepe bölgesi, 7-20 Eylül tarihlerinde ise Mimar Sinan Mahallesi Evliyalar Parkı'nda düzenlenecek. Kayseri Spor altyapısında yetişen Alperen Öztaş'la Mustafa Tarık Obut yeni sezon öncesi kiralık olarak Tokat Belediye Spor'la anlaştı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da Dünün Özeti sona erdi. Radyo Radar.

0: Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün geriye baktığımızda AK Parti'nin çeyrek asrının Türkiye için tarihi bir dönüşüme karşılık geldiğini görüyoruz. Demokratik meşruiyet güçlendi. Devletimizin hizmet kapasitesi gelişti. Toplumun farklı kesimlerinin kamusal hayata katılımı genişledi ifadelerini kullandı. İYİ Parti Milletvekili Ömer Karakaş partisinden istifa etti. İYİ Parti'nin vekil sayısı 27'ye düştü. İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonda kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp adli makamlarla ilişkileri olduğu izlenimi vererek adli sorun çözme vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş'un Arjantin'den Türkiye'ye iadesinin sağlandığını duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda yürütülen titiz çalışmalar neticesinde iki ayrı cinayet dosyasının aydınlatıldığını ve şüphelilerin adalete teslim edildiğini açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgın hakkında re'sen soruşturma başlatıldığını belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı'nca liselere geçiş sistemi kapsamında 10 Ağustos 2026 tarihinde açıklanan yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarının ardından yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları erişime açıldı. Bosporus Diplomasi Forumunda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şu an ne bizim gündemimizde ne de YÖK'ün gündeminde sınav sistemine ilişkin bir değişiklik yok. Hem ÖSYM hem bizim bakanlığımız bir sonraki yılın LGS ve YKS soruları için yepyeni bir havuz oluşturuyor. Yani sınavla ilgili bir değişiklik yok ama sınavın içeriği ve soru havuzu yeni müfredata göre olacak dedi. RTÜK, LGBT propagandası, çocuk istismarı, müstehcenlik ve şiddeti özendiren içerikler nedeniyle 4 dijital platformu üst sınırdan ceza kesti. Eğriköy Höyük'te arkeolojik kazı çalışmalarının başladığını duyuran Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri ve ülkemiz açısından büyük önem taşıyan Yeşilhisar Yeşilova Mahallesi'nde bulunan Eğriköy Höyük'te arkeolojik kazı çalışmaları başladı dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kent genelindeki park, bahçe, mesire alanları ve ortak kullanım noktalarında son dönemde artan tahribatlara karşı vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Yamula Barajı çevresindeki 7,7 milyon yıllık fosil kazıları Kayseri Kent Konseyi tarafından düzenlenen yerinde inceleme programıyla değerlendirildi. Burada konuşan Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntuğ şunları söyledi.
2: Biliyorsunuz uzun zamandır Kayseri'de Yamula Barajı'nın kıyısında şu anda Çevril'deyiz. Taşan'da, Hırka'da bu çalışmalar devam ediyor. Fosillerle ilgili bu bölgede çok önemli fosil örnekleri bulundu. Dünya bilim literatüründe de çok önemli yer ediniyor. 11 kişilik bir ekip uzun zamandır Kayseri'de fosil çalışmalarını yapıyorlar. Biz de daha önce belediyemizin buraya çok ziyaretleri oldu. Burada toplantılar yapıldı, basına tanıtıldı ama biz kent konseyinin ilgili insanlarının da burada gelip burayı görmelerini, çünkü hepsi çevresinde konuyu doğru şekilde anlatabilecek insanlar. Bugün hocalarımızla, kadın derneklerimizle, bütün katılmak isteyen herkesi davet ederek bir çalışma yaptık. Çalışmayı yerinde incelemekten dolayı, burada arkadaşlarımızla, ilgili insanlarla birlikte olmaktan dolayı çok memnunuz. Belediyemize, müze müdürlüğümüze, Kültür Bakanlığımıza, herkese teşekkür ediyoruz bu çalışmayı destekledikleri için.
1: Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından Develi ilçesinde durdurulan ticari takside yapılan aramada bir şahsın bağırsağında 116 adet kapsül şeklinde toplam 604 gram metamfetamin ele geçirildi. Melikgazi Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen salça kaynatma günlerinde detaylar belli oldu. Belirlenen alanlarda salça kaynatmak isteyen vatandaşların önceden rezervasyon yapmaları gerekiyor. Melikgazi salça kaynatma günleri 21-26 Ağustos tarihlerinde Eskişehir Bağları bölgesi, 27 Ağustos 6 Eylül tarihlerinde Belsin Kocatepe bölgesi, 7-20 Eylül tarihlerinde ise Mimar Sinan Mahallesi Evliyalar Parkı'nda düzenlenecek. Kayseri Spor altyapısında yetişen Alperen Öztaş'la Mustafa Tarık Obut yeni sezon öncesi kiralık olarak Tokat Belediyespor'la anlaştı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da Dünün Özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, son telefon görüşmeniz araç kullanırken olmasın.
0: Radyo Radar.

0: Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün geriye baktığımızda AK Parti'nin çeyrek asrının Türkiye için tarihi bir dönüşüme karşılık geldiğini görüyoruz. Demokratik meşruiyet güçlendi. Devletimizin hizmet kapasitesi gelişti. Toplumun farklı kesimlerinin kamusal hayata katılımı genişledi ifadelerini kullandı. İYİ Parti Milletvekili Ömer Karakaş partisinden istifa etti. İYİ Parti'nin vekil sayısı 27'ye düştü. İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonda kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp adli makamlarla ilişkileri olduğu izlenimi vererek adli sorun çözme vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş'un Arjantin'den Türkiye'ye iadesinin sağlandığını duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda yürütülen titiz çalışmalar neticesinde iki ayrı cinayet dosyasının aydınlatıldığını ve şüphelilerin adalete teslim edildiğini açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgın hakkında re'sen soruşturma başlatıldığını belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı'nca liselere geçiş sistemi kapsamında 10 Ağustos 2026 tarihinde açıklanan yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarının ardından yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları erişime açıldı. Bosporus diplomasi forumunda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şu an ne bizim gündemimizde ne de YÖK'ün gündeminde sınav sistemine ilişkin bir değişiklik yok. Hem ÖSYM hem bizim bakanlığımız bir sonraki yılın LGS ve YKS soruları için yepyeni bir havuz oluşturuyor. Yani sınavla ilgili bir değişiklik yok ama sınavın içeriği ve soru havuzu yeni müfredata göre olacak dedi. Rütük, LGBT propagandası, çocuk istismarı, müstehcenlik ve şiddeti özendiren içerikler nedeniyle 4 dijital platformu üst sınırdan ceza kesti. Eğriköy Höyük'te arkeolojik kazı çalışmalarının başladığını duyuran Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri ve ülkemiz açısından büyük önem taşıyan Yeşilhisar Yeşilova Mahallesi'nde bulunan Eğriköy Höyük'te arkeolojik kazı çalışmaları başladı dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kent genelindeki park, bahçe, mesire alanları ve ortak kullanım noktalarında son dönemde artan tahribatlara karşı vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Yamula Barajı çevresindeki 7,7 milyon yıllık fosil kazıları Kayseri Kent Konseyi tarafından düzenlenen yerinde inceleme programı ile değerlendirildi. Burada konuşan Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntoş şunları söyledi.
2: Biliyorsunuz uzun zamandır Kayseri'de Yamula Barajı'nın kıyısında şu anda Çevril'deyiz. Taşan'da, Hırka'da bu çalışmalar devam ediyor. Fosillerle ilgili bu bölgede çok önemli.

0: çalışmayı destekledikleri için.
1: Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından Develi ilçesinde durdurulan ticari takside yapılan aramada bir şahsın bağırsağında 116 adet kapsül şeklinde toplam 604 gram metamfetamin ele geçirildi. Melikgazi Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen salça kaynatma günlerinde detaylar belli oldu. Belirlenen alanlarda salça kaynatmak isteyen vatandaşların önceden rezervasyon yapmaları gerekiyor. Melikgazi salça kaynatma günleri 21-26 Ağustos tarihlerinde Eskişehir Bağları bölgesi, 27 Ağustos 6 Eylül tarihlerinde Belsin Kocatepe bölgesi, 7-20 Eylül tarihlerinde ise Mimar Sinan Mahallesi Evliyalar Parkı'nda düzenlenecek. Kayseri Spor altyapısında yetişen Alperen Öztaş'la Mustafa Tarık Obut yeni sezon öncesi kiralık olarak Tokat Belediye Spor'la anlaştı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Yeşil ışığın yanmasını beklemek, ambulansı beklemekten daha kolaydır.
2: Radyo Radar.

0: perdia. Eşyalar toplanmış senin ne bir
1: Slovradar
0: anılar saçılmış.

0: Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün geriye baktığımızda AK Parti'nin çeyrek asrının Türkiye için tarihi bir dönüşüme karşılık geldiğini görüyoruz. Demokratik meşruiyet güçlendi. Devletimizin hizmet kapasitesi gelişti. Toplumun farklı kesimlerinin kamusal hayata katılımı genişledi ifadelerini kullandı. İYİ Parti Milletvekili Ömer Karakaş partisinden istifa etti. İYİ Parti'nin vekil sayısı 27'ye düştü. İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonda kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp adli makamlarla ilişkileri olduğu izlenimi vererek adli sorun çözme vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş'un Arjantin'den Türkiye'ye iadesinin sağlandığını duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda yürütülen titiz çalışmalar neticesinde iki ayrı cinayet dosyasının aydınlatıldığını ve şüphelilerin adalete teslim edildiğini açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgın hakkında re'sen soruşturma başlatıldığını belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı'nca liselere geçiş sistemi kapsamında 10 Ağustos 2026 tarihinde açıklanan yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarının ardından yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları erişime açıldı. Bosporus Diplomasi Forumunda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şu an ne bizim gündemimizde ne de YÖK'ün gündeminde sınav sistemine ilişkin bir değişiklik yok. Hem ÖSYM hem bizim bakanlığımız bir sonraki yılın LGS ve YKS soruları için yepyeni bir havuz oluşturuyor. Yani sınavla ilgili bir değişiklik yok ama sınavın içeriği ve soru havuzu yeni müfredata göre olacak dedi. RTÜK, LGBT propagandası, çocuk istismarı, müstehcenlik ve şiddeti özendiren içerikler nedeniyle 4 dijital platformu üst sınırdan ceza kesti. Eğriköy Höyük'te arkeolojik kazı çalışmalarının başladığını duyuran Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri ve ülkemiz açısından büyük önem taşıyan Yeşilhisar Yeşilova Mahallesi'nde bulunan Eğriköy Höyük'te arkeolojik kazı çalışmaları başladı dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kent genelindeki park, bahçe, mesire alanları ve ortak kullanım noktalarında son dönemde artan tahribatlara karşı vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Yamula Barajı çevresindeki 7,7 milyon yıllık fosil kazıları Kayseri Kent Konseyi tarafından düzenlenen yerinde inceleme programıyla değerlendirildi. Burada konuşan Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntuğ şunları söyledi.
2: Biliyorsunuz uzun zamandır Kayseri'de Yamula Barajı'nın kıyısında şu anda Çevril'deyiz. Taşan'da, Hırka'da bu çalışmalar devam ediyor. Fosillerle ilgili bu bölgede çok önemli fosil örnekleri bulundu. Dünya bilim literatüründe de çok önemli yer ediniyor. 11 kişilik bir ekip uzun zamandır Kayseri'de fosil çalışmalarını yapıyorlar. Biz de daha önce belediyemizin buraya çok ziyaretleri oldu. Burada toplantılar yapıldı, basına tanıtıldı ama biz kent konseyinin ilgili insanlarının da burada gelip burayı görmelerini, çünkü hepsi çevresinde konuyu doğru şekilde anlatabilecek insanlar. Bugün hocalarımızla, kadın derneklerimizle, bütün katılmak isteyen herkesi davet ederek bir çalışma yaptık. Çalışmayı yerinde incelemekten dolayı, burada arkadaşlarımızla, ilgili insanlarla birlikte olmaktan dolayı çok memnunuz. Belediyemize, müze müdürlüğümüze, Kültür Bakanlığımıza, herkese teşekkür ediyoruz bu çalışmayı destekledikleri için.
1: Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından Develi ilçesinde durdurulan ticari takside yapılan aramada bir şahsın bağırsağında 116 adet kapsül şeklinde toplam 604 gram metamfetamin ele geçirildi. Melikgazi Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen salça kaynatma günlerinde detaylar belli oldu. Belirlenen alanlarda salça kaynatmak isteyen vatandaşların önceden rezervasyon yapmaları gerekiyor. Melikgazi salça kaynatma günleri 21-26 Ağustos tarihlerinde Eskişehir Bağları bölgesi, 27 Ağustos 6 Eylül tarihlerinde Belsin Kocatepe bölgesi, 7-20 Eylül tarihlerinde ise Mimar Sinan Mahallesi Evliyalar Parkı'nda düzenlenecek. Kayseri Spor altyapısında yetişen Alperen Öztaş'la Mustafa Tarık Obut yeni sezon öncesi kiralık olarak Tokat Belediyespor'la anlaştı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyor.

trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.